dünyalıktır. Allahü Teala her şeyi bir gaye için yaratmıştır. Yaratılmamızın bir gayesi var yani. Tabiattaki canlı cansız her şey bir iş için yaratılmıştır. İnsanın da yaratılmasının bir gayesi var. İnsan da Allah demek için yaratılmıştır. Allahü Teala'yı tanımayan, onu Rab kabul etmeyen, devamlı emirlerini çiğneyen kimseler nimete nankörlük etmiş, küfrân-ı nimet etmiş olurlar. Kur'an-ı Kerim'de mealen nimetlerime şükrederseniz arttırırım. Şükretmez, nankörlük ederseniz elinizden alır, şiddetli azap yaparım buyuruluyor. Ahirette sana lazım olacak şeye bugün dünyada öncelik ver. Ahirette sana zarar verecek şeyi de terk et. Dünyada geçen günler rüya, geri kalan günler ve şeyler ise arzu ve istekten ibarettir. Öldüğünde sana fayda vermeyecek her işi terk et. Böyle yaparsan ne zaman ölürsen öl. Zararda olmazsın. Dünyada insanı sevindiren bir şeyin peşinden mutlaka onu rahatsız edecek bir şey gelir. Ey Ademoğlu! Her şey ölümden sonra belli olup ortaya çıkacak. İnsanlar konuşmayı severler. Fakat konuştuklarıyla amel etmeyi, bildiklerini yaşamayı terk ederler. İki şey vardır ki, onlar yapılınca dünya ve ahiretin iyiliklerine kavuşulur. Onlar şunlardır. Birincisi, Allahü Teala'nın razı olup sana ağır ve zor gelen şeylere sabır ve tahammül etmek. İkincisi, senin sevip Allahü Teala'nın beğenmediği bir şeyi senin de beğenmemendir. Kim şu iki şey için teminat verebilirse ben de onun için cenneti teminat verebilirim. Bunlardan birincisi nefsinizin sevdiği şeyleri terk etmeniz, ikincisi de Allahü Teala'nın uygun görüp sizin ise beğenmediğiniz şeylere sabretmenizdir. Ben Allahü Teala'ya sadece tazim, yani kul olduğum için amel yapıyorum. Alimde şu üç haslet, özellik bulunur. Bunlar, kendisinden yukarıdakine karşı gelmemek, aşağıdakini hor görmemek ve ilmine karşı dünyalık almamaktır. Allahü Teala'nın rızası için bir kimseyi seviyorsan, dünyalık konusunda onunla münasebetlerini azalt. Rabbinin devamlı üzerine nimetler gönderdiğini görüp duruyorken, hâlâ niçin ona isyan eder ve yasaklarından kaçınmazsın? Maddi hayatın devamı için, dünyadaki su ne kadar mühim ise, manevi hayat için de, lâ ilâhe illallah kelime-i tevhidi o kadar, hatta daha fazla mühimdir. Bu kelimenin yüksek manasını ruhuna sindirebilen kimse diridir. Bu yüksek manayı ruhuna işleyemeyen kimse ise ölüdür. Allahü Teala'nın kullarına ihsan ettiği nimetlerin en yükseği bu kelimedir. Bir kimse ölmüş olan bir kimsenin kendisinde bulunan hakkını Allahü Teala'dan korkarak götürüp varislerine verse helallik almış olur. Ama gıybet günahının durumu böyle değildir. Bir kimseyi gıybet etse ve gıybet edilen kimse de vefat etse, sonra gıybet eden kimse gidip gıybet ettiği kimsenin varislerinden helallik alsa yine helal olmaz. Yeryüzündeki bütün Müslümanlar o gıybet eden kimseyi affetseler, gıybet edilen kimse hakkını helal etmedikçe helal olmaz. Müminin ırzı ve şerefi malından daha kıymetlidir. Hiç kimseyi işlediği bir günahtan dolayı ayıplama. Bir kimse kendisine bir bela geldiğinde sabreder. Allahü Teala'nın takdirine razı olursa onun işi tamamdır. O kemal mertebesine ulaşmıştır. Kardeşim, Allahü Teala'yı hatırlamaktan ve ölüme hazırlanmaktan gafil olan kimselerden uzak dur. Biz öyle insanlara yetiştik ki, onların ölüm korkusundan dolayı aklı dağılmış gibi olurdu. Allahü Teala'yı seven, Allahü Teala'nın sevdiklerini de sever.

Allahü Teala'nın sevdiklerini seven Allahü Teala'nın rızası için sever. Bir müminin tek gayesi vardır. Son nefeste imanla ölmek. Bu gâileden başka gâile edineni Allahü Teala hiçbir zaman gâileden kurtarmaz. Yağmur gibi üzerine yağar. Kıyamette herkes ağlayacaktır. Ancak Allah korkusundan ağlayan kimse kıyamette ağlamaz. Suyu görüyorsunuz. Suyu sevmeyen yoktur. Herkes kullanır ve sever. Müslüman, kâfir, hayvanlar dahi. Müslüman da su gibi olmalı. Herkes tarafından sevilen ve aranan. Kimse kimsenin rızkını yiyemez. Bir kimse de rızkını yemeden ölmez. Böyle bir gerçek var iken, rızktan şüphe etmek, endişe duymak boşunadır. Dünyada güvercin yuvası kadar mescit yapana, ahirette köşkler verilecek. Yolunu şaşırmış bir Müslümanı doğru yola çevirmek, 10 kâfirin imana gelmesinden daha sevaptır. Müşriklerin iman etmemesinin 2 sebebi vardır. Kibir ve inat. Kibir, insanı küfre kadar sürükleyen bir yoldur. Kibir, her cins iyiliğe manidir. Her şeyin bir alameti vardır. Doğmak, ölmenin alametidir. Vakit çok kıymetli. İmam-ı Şafii Hazretleri 5. Bölüm. Ehl-i Sünnet'in amelde 4 hak mezhebinden biri olan Şafii mezhebinin imamı. İsmi Muhammed olup nesebi şöyledir. Muhammed bin İdris bin Abbas bin Osman bin Şafii bin Sayyib bin Ubeyd bin Abdülyezid bin Haşim bin Muttalib bin Abdümenaf. Künyesi Ebu Abdullah'tır. Soyu Kureyş kabilesindendir. Hem anne hem de baba tarafından Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem soyu ile birleşmektedir. Annesi tarafından soyu Fatıma binti Abdullah bin Hasan el-Müsenna bin Hasan bin Ali bin Ebu Talip'tir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem 3. dedesi olan Abdümenaf, İmam-ı Şafii'nin 9. dedesidir. 4. ve 5. dedesi Şafii ve Sayyib, Eshab-ı Kiram'dandır. Dedesinin ismine izafeten, ona da Şafii denilmiş ve bu isimle meşhur olmuştur. 150, miladi 767 senesinde Gazze'de doğdu. 204, miladi 820'de Mısır'da bir cuma gecesi 54 yaşındayken vefat etti. Kabri Kahire'dedir. İmam Şafii Hazretleri çok güzel ve açık konuşurdu. İzah ve ifade tarzı, münazara kudreti ve hafızası çok güçlüydü. Dersini hem takrir ve hem de münazara usulüyle verirdi. İmam Şafii Hazretleri, İmam Malik ve İmam Muhammed Hazretlerinin talebesi olduğu için Hicaz ve Irak hukuk mesleklerini iyi öğrenmişti. Bunları birleştirerek ayrı bir içtihat yolu kurmuştur. Arap dili ve edebiyatına derin vukufu, fıkıhtaki görüşlerine de tesir etmiştir. Nitekim ayet ve hadislerin ifade tarzına bakıp kuvvetli bulduğu tarafa göre hüküm verirdi. Bu bakımdan kendisini Abdullah bin Abbas'a benzetirler. Yunanca bildiği söylenir. Tıp ilminde ve okçulukta da mahirdi. Ahmet bin Hanbel Hazretlerinin oğlu Abdullah, babasının İmam Şafii Hazretlerine çok dua ettiğini görerek sebebini sorunca, "Oğlum, İmam-ı Şafii'nin insanlar arasındaki yeri gökteki güneş gibidir. O ruhların şifasıdır." demiştir. Ebu Ubeyd Kasım bin Sellam Hazretleri, "Nice alim ve faziletli kimselerle görüştüm. Şafii Hazretleri gibi alim ve fadıl bir kimse görmedim." demiştir. Ahmet bin Hanbel Hazretleri, eline kalem kağıt alan herkesin İmam-ı Şafii'ye rahmetullahi aleyh şükran borcu vardır demiştir. Süfyan-ı Sevri Hazretleri şöyle demiştir. İmam-ı Şafii'nin rahmetullahi aleyh
aklı zamanındaki insanların yarısının akılları toplamından fazladır. Abdullah-ı Ensari Hazretleri buyurdu ki, İmam Şafii'yi rahmetullahi aleyh çok severim. Çünkü evliyalıkta hangi makama baksam onu herkesin önünde görüyorum. İmam-ı Şafii Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki, büyük bir kalabalık bir yere toplansa ve içinizden akşama kadar kim yaşayacak bilsin dense, kimse bilemez. İşin şaşılacak tarafı şurasıdır ki, eğer o kimselere, öyleyse ölüm için gerekli hazırlığı yapan ayağa kalksın dense, kimse ayağa kalkmaz. Bu gafletten kurtulmaya çalışmalıdır. Zühd, yamalı elbise giymek, arpa ekmeği yemek değil, dünyanın faydasız şeylerine gönül bağlamamak ve uzun emel sahibi olmamaktır. Para, mal ve mülk, kişinin zahit olmasına mani değildir. Dünyalığı bulunmayan da zahit sayılmaz. Dünyanın faydasız şeylerine aşırı düşkünlük olup olmadığına göre hüküm verilir. Bir kimsenin elinde dünyalığı vardır, fakat zahittir. Bir kimsenin de dünyalığı yoktur, lakin zahit değildir. Mal, insanın silahı gibidir. Yani insan, canını, sıhhatini, dinini ve şerefini mal ile korur. Bir kimse hep ölümü hatırlar. Ömrünü ölüme ve ondan sonraki hayata hazırlanmakla geçirirse, kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Ölümü hiç hatırlamaz, gafletle günleri geçerse, onun kabri cehennem çukurlarından bir çukur olur. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı da oruçtur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her Müslümanın her gün sadaka vermesi lazımdır buyurunca, Eshab-ı kiram, ey Allah'ın Resulü, buna kimin gücü yetebilir diye sordu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Müslüman kardeşinize selam vermeniz sadakadır. Hastasını ziyaret etmeniz sadakadır. Cenaze namazını kılmanız sadakadır. Yoldan ona eziyet veren şeyi kaldırmanız sadakadır. Meyyit, ölü, mezara konup, mezar başındakiler dağılırken, onların ayak seslerini işitir. Allahü Teala nimetlerini kulunun üzerinde görmeyi sever. Allahü Teala sizin suretlerinize, bedenlerinize bakmaz. Ancak o sizin kalplerinize bakar. Seha, cömertlik, kökü cennette, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Kim dünyada bu ağacın dallarına tutunursa, bu dal onu cennete götürür. Buhl, cimrilik de, kökü cehennemde, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Kim dünyada bu dallara tutunursa, bu dal onu cehenneme götürür. Edep öğrenilmeden ilim öğrenilmez. Harama düşmemek ve zaruri ihtiyaçlarını temin etmek için, elinde dünyalık bulunmasının zararı yoktur. Kendini iyi tanı. O zaman hakkında söylenenler sana zarar vermez. İlmine ve ameline güvenerek, bu haliyle kendini din kardeşlerinden üstün zanneden kimsenin, ilmi de, ameli de zayi olmuştur. Lüzumsuz yere konuşan, zelil, aşağı olur. İlim öğrenmenin ilk şartı, susmak ve edepli olmaktır. İkinci şartı, dikkatle dinleyip ezberlemektir. Üçüncü şartı, öğrendiğiyle amel etmek. Dördüncüsü de, öğrendiği ilmi başkalarına öğretmek, herkese yaymaktır. Kötü işler hastalıktır. Alimler ise hastalıklara ilaçtır. Alimler bozulur, yani kötü işlere bulaşırsa, hastaları kim iyileştirecek? İlim, Allahü Teala'dan korkmak ve ona ibadet etmek için öğrenilir.

ilim öğreten birini buldukça öğrenmeye devam ederiz. Haram parayla sadaka veren, cami yaptıran, hayrat yapan kimse, kirlenmiş elbiseyi idrarla yıkayan kimseye benzer ki daha çok pislenir. Ana ve babaya helal ve mübah olan işlerde itaat edilir. Haram ve şüphelilerde değil. Bir kimse Allahü Teala'nın bütün emirlerini yerine getirip kalbinde az bir dünya sevgisi bulunsa, kıyamet günü herkesin huzurunda bakın, bu filan oğlu filan kimsedir. Bu Allahü Teala'nın kendisine sivrisineğin kanadı kadar kıymet vermediği dünyaya gönül verdi diye nida edilir. Bu halden dolayı öyle mahcup olur ki yüz etleri dökülecek gibi olur. Bu zamanda helal lokma yemek zorlaşmıştır. İyi ve kötü amellerin kendilerine mahsus kokuları vardır. İyiliğin kokusu çok hoş, kötülüğün kokusu ise rahatsız edicidir. Kalpte kötülük yapmak için bir meyil olduğu anda kokusu insanın yanındaki meleklere gelir. İyilik durumunda da iyi kokuyu hemen alırlar. Nasıl ki o melekler sizi hiç rahatsız etmiyorlarsa, siz de onları rahatsız etmeyin. Bir din kardeşin seni ziyarete geldiği zaman ona, "Yemek yer misin, karnını aç mı, bir şeyler getireyim mi?" diye sorulmaz. Hemen bir şeyler hazırlanıp getirilir, yemezse kaldırılır. Sende olmayan meziyetleri söyleyerek seni metheden kimse, hiç şüphe yok ki, sende olmayan günahı söyleyerek seni kötüler. Ölüm her an gelebilir. Yarına kadar yaşayabileceğini zanneden bir kimse, ölüm için hazırlıklı değildir. Allahü Teala'ya yapılan ibadetler ölümü hatırlamaya işarettir. Günah ve kusur olan işler de ölümü unutmuş olmanın alametidir. Dini ve imanı hakkında sonum ne olur diye söğüt yaprağı gibi titremeyen kimsenin sonu tehlikelidir. İmam-ı Şafii Hazretlerinin menkıbelerini nakledelim. Kendisi anlatır. Çocukluk zamanında Mekke'de rüyamda Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem gördüm. Tam bir heybetle Mescid-i Haram'da insanlara imamlık yapıyorlardı. Namaz bitince yanlarına gidip bana da ilim öğretiniz dedim. Bunun üzerine kaftanının altından bir terazi çıkarıp bu senin içindir buyurup bana hediye ettiler. Bu rüyamı tabir ettirdim. Dediler ki, sen ilimde imam olursun ve sünnet üzere olursun. Terazi ise hakikati Muhammediye'ye kavuşacağına alamettir. Bir gün rüyamda Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'i gördüm. Parmağından yüzüğünü çıkardı, parmağıma taktı. Bu hareketi kendi ilminin ve Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ilminin bana geçmesi alametiydi. İmam-ı Şafii Hazretleri 6 yaşındayken mektebe gitmeye başladı. Zahide bir annesi vardı. İnsanlar emanetlerini ona bırakırlardı. Bir gün iki kişi gelip bir bohça verdiler. Daha sonra biri gelip bohçayı istedi. Gelene bohçayı verdi. Biraz sonra diğeri gelip bohçayı istedi. Bohçanın arkadaşına verildiğini söyleyince, biz ikimiz beraber gelmeyince bohçayı vermeyin demiştik. Bohçayı niçin verdiniz dedi. Annesi üzüldü. O sırada İmam-ı Şafii geldi. Annesinin üzüntülü olduğunu görünce sebebini sordu. Annesi olanları anlattı. Bunun üzerine annesine, sen üzülme. Ben şimdi bohçayı isteyenle konuşurum dedi. Bohçayı isteyen şahsın yanına gelip dedi ki, sizin bohçanız olduğu yerde durmaktadır. Git arkadaşını getir. Adam aldığı cevap karşısında şaşırıp geri dönüp gitti. Bir daha da gelmedi. İmam-ı Şafii Hazretleri kalplere tesir eden sohbetlerindeki nasihatlerinde buyurdular ki, ey insan, senin bütün

sermayen, dünyadaki birkaç günlük ömründür. Bu günler mutlaka gelip geçecek. Hatta birçoğu geçmiştir. O halde hiç olmazsa geride kalanlarının kıymetini bil. Kişinin Allah'tan korkmak, haramlardan uzak durmak, şüphelilerden sakınmak ve sabırlı olmak gibi güzel huylara sahip olması, ilmi Allah rızası için öğrendiğinin alametidir. Allahü Teala sevdiği bir kuluna hiçbir zaman düşman olmaz. Düşmanını da hiçbir zaman dost edinmez. Ey kardeşim, her zaman ve her yerde doğru ol. Yalan, sözünde durmamak, emaneti yerine getirmemek gibi kötü huylardan çok sakın. Yalancı ve sözünde durmayanlarla düşüp kalkma. Çünkü böyle kimselerle beraber olmak günaha sebep olur. Yine sözlerinde ve işlerinde riyadan sakın. Çünkü riya gizli şirktir. Uçptan da kendini muhafaza et. Uçp, yaptığı ibadetleri, iyilikleri beğenerek bunlarla övünmektir. Uçp bulunan amel Allahü Teala'nın katında makbul değildir. Fakat bunların Allahü Teala'dan gelen nimetler olduğunu düşünerek sevinmek uçp olmaz. Sen dini üzerine titreyen, sünnet-i seniyyeye bağlı, ilmiyle amel eden alimlerden öğren. Çünkü dininde sağlam olmayıp ilmiyle amel etmeyenlerin hali, hasta olup kendisini tedavi eden ve kendine bir çare bulmaktan aciz olan tabibin haline benzer. Böyle bir tabip insanların hastalıklarını nasıl teşhis edip iyileştirir? Onlara nasıl ilaç tavsiye eder? Çünkü o kendisi hastadır. İşte bunun gibi dini üzerine titremeyen, ilmiyle amel etmeyen bir kimse senin dinine, imanına zarar gelir diye nasıl titrer? Ne derecede titizlik gösterebilir? Aziz kardeşim, dinin senin etin ve kanın yerindedir. Kendin için ağla, kendine merhamet et. Sen kendine acımazsan, başkası sana hiç acımaz. Senden dünya sevgisini giderip, ahirete hazırlık için teşvik eden kimselerle oturup kalk. Dünya işine dalıp, ahireti unutanlarla düşüp kalkma. Çünkü onlar, senin dinini, itikadını ve kalbini bozarlar. Sen ölümü çok hatırla. Geçmiş günahlarından dolayı çok istiğfar et. Kalan ömrün için Allahü Teala'dan seni muhafaza etmesini iste. Aziz kardeşim, güzel edep ve güzel ahlaka iyi sarıl. Cemaate muhalefet edip onlardan ayrılma. Çünkü hayır cemaat iledir. Fakat cemaat dünyaya dalıp dünyalarını mamur etmeye çalışıyorlarsa onlara uyulmaz. Dini hakkında senden bir şey soran her mü'mine yardımcı ol. Onlara yol göster. Onlara nasihatte bulun. Allahü Teala'nın beğendiği bir işte seninle müşavere eden, sana danışan bir kimseden hiçbir şeyi gizleme. Bir mü'mine hıyanet etmekten çok sakın. Kim bir mü'mine hıyanet ederse Allahü Teala ve Resulüne hıyanet etmiş olur. Mü'min bir kardeşini Allahü Teala'nın rızası için sevdiğin zaman canını ve malını ondan esirgeme. Münakaşa ve mücadele de yapma. Haksızlık edip günaha girebilirsin. Her yerde sabırlı ol. Sabır hayra ve iyiliğe. Bunlar ise cennete götürür. Hiddet ve gadaptan, öfkeden de kendini muhafaza et. Bunlar insanı kötülüğe çeker. Kötülükler ise cehenneme götürür. Alimlerle münakaşa yapma, kıymetini düşürürsün. Alimlerin yanına gidip gelmek rahmettir. Alimlerle irtibatı kesmekten Allahü Teala razı olmaz. Alimler peygamberlerin varisleridir. Zühde, dünyaya rağbet etmemeye sarıl ki Allahü Teala sana çok şeyler ihsan etsin. Veraya, şüphelilerden sakınmaya yapış ki
hesabın kolay olsun. Seni şüpheye düşüren şeyleri bırakıp, şüpheye düşürmeyen şeylere sarılırsan, günaha düşmekten kurtulursun. İyiliği emret, kötülükten alıkoy. Allahü Teala'nın sevdiği kul olursun. Fasıkları sevme. Böyle yaparsan şeytanları kovmuş olursun. Dünyada kavuştuğun şeylerden dolayı sevinci ve gülmeyi azalt. Böylece Allahü Teala'nın nezdinde kıymetin olur. Ahiretin için çalış. Dünyan için Allahü Teala kâfi olur. İçini, kalbini güzelleştirirsen Allahü Teala da dışını güzelleştirir. Hataların, günahların için ağla. Refik-i âlâ ehlinden olursun. Allahü Teala'dan gafil olma. Çünkü Allahü Teala senden gafil değildir. Allahü Teala'nın senin üzerinde hakkı vardır. Onları yerine getirmen gerekir. Bu vazifelerden gafil olma. Kıyamet gününde onlardan hesaba çekileceksin. Vakar, ağırbaşlı ve itidal sahibi ol. Bir işin ahiretin için muvafık, uygun olduğunu görürsen ona yapış. Eğer ahiretin için muvafık değilse dur. Ona yapışanların ne yaptıklarını ve ondan nasıl kurtulduklarını gör. Acele etme. Allahü Teala'dan afiyet dile. Ahiretle alakalı bir işe yöneldiğin zaman senin ile onun arasına şeytan girmeden önce onu hemen yap. Geciktirme. İnsanların elindekine düşkün olma. Çünkü bu insanın dinine zarar verir. İnsanların elindekine rağbet etme. Çünkü bu kalbi katılaştırır. Dünyaya düşkün olma. Dünyaya düşkün olmak kıyamet günü insanın aybını ortaya çıkarır. İmam-ı Şafii Hazretleri son nefeslerini vermek üzereyken halini sordular. Dünyadan göçüyorum. Artık ondan ayrılıyorum. Ümit şerbetini içiyorum. Kerim olan Rabbime gidiyorum, buyurdu. Vefatı İslam alemi için büyük bir kayıp oldu. Duyulduğu her yerde derin üzüntü ve gözyaşlarıyla karşılandı. Kabri kazılırken etrafa misk kokusu yayıldı. Orada bulunanlar bu kokunun tesirinde kalıp kendilerinden geçtiler. Kahire'de El-Mukattam Dağı'nın eteğinde Karafe kabristanına defnedildi. Daha sonra kabri üzerine bir türbe yapılmıştır. Türbesi üzerinde bulunan şimdiki muhteşem kubbe Eyyubi sultanlarından El-Melik El-Kamil tarafından 608 miladi 1211 yılında yapılmıştır. Selahaddin Eyyubi Hazretleri tarafından da türbesinin yanına büyük bir medrese inşa olunmuştur.

Kerim olan sen elimi elime verdin. Ya Kerim. Elimde olanın hepsi senin. Elimde olmayanı da verecek. Elbette.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Melik.
2: Melik olmasan sen, ben beni nerede bulurum? Nerede? Nerede? Ey Melik, ellerimi sen verdin, elimdekiler de senin. Ellerimdekini elime veren sen, ellerimi de elimde tutan sen.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayırla da şerle de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz. Yoksa kötülük işleyenler, kendilerini inanıp salih amel işleyenler gibi kılacağımızı, hayatlarının ve ölümlerinin bir olacağını mı sanıyorlar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara asla zulmedilmez. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. Artık kim zerre ağırlığınca bir iyilik işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, malı olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara,

0: akrabalara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Onlar tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminlere müjdele. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı da bilendir ve hidayete ereni de bilendir. İşte onların sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında mükafatları kendilerine iki kez verilecektir. Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz bilin ki Allah da çok affedicidir. Her şeye hakkıyla gücü yetendir. Biz insana, ana babasına iyilik etmesini emrettik. Şayet onlar seni hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak bana olacaktır ve ben yapmakta olduklarınızı size haber vereceğim. İnsana, anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İnsana şöyle emrettik. Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlar yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Resul'e, o ümmi peygambere uyan kimselerdir. O peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkor. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ey Muhammed! Gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım de. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de, onları da biz rızıklandırırız. Zina ve benzeri çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça, Allah'ın haram kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunları emretti ki, aklınızı kullanasınız. Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlar için bir öğüttür. Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir. İyiliği daha fazlasını bekleyerek yapma. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Ey iman edenler! Siz baş başa gizlice konuştuğunuz zaman, günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşmayın. İyilik ve takvayı konuşun ve huzuruna toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük bir mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İyilik ve takva üzerine yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, halimdir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden bunları başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın. Ve bilin ki Allah her bakımdan zengindir, övülmeye layıktır. Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulmetmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa, onun sevabını kat kat artırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. Kim güzel bir işe aracılık ederse, ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah'ın her şeye gücü yeter. Kim bir iyilik yaparsa, ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa, o da sadece o kötülüğün misliyle, aynısıyla cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. Seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir. Her kim iyi amel getirirse, ona ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler. Kim bir iyilik getirirse, ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse, bilsin ki kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar. İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Kötülüğü en güzel olan şeyle uzaklaştır. Ey iman edenler! Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Toplanma vakti için Allah'ın sizi toplayacağı günü düşün. O gün aldanışın ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse, Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinden ırmaklar akan, ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır. Sadakallahülazim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

Allah'a hamdolsun ki ölümden, yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:

0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Hadi.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcarlar. Ve onlar sana indirilene, senden önce indirilenlere de iman ederler ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar. Onlar şüphesiz Rablerine kavuşacaklarını ve yine şüphesiz ona döneceklerini bilirler. Onlara bir musibet isabet ettiğinde derler ki, biz Allah'a aitiz ve şüphesiz ona dönücüleriz. Onlar ki mallarını gece gündüz, gizli ve açık infak ederler. Artık bunların ecirleri Rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. Onlar, Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağış.

ve bizi ateşin azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükten men ederler. Hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salih olanlardır. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcarlar. Öfkelerini yenerler. İnsanları affederler. Allah iyilik edenleri sever. Ve yine onlar bir kötülük yaptıkları ya da nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Ve onlar hatalarında bile bile ısrar da etmezler. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler ve derler ki, Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin. Bizi ateşin azabından koru. Peygamber'e indirileni dinlediklerinde, hakkı tanıdıklarından dolayı gözlerinin yaşlarla dolup taştığını görürsün. Derler ki, Rabbimiz, inandık, bizi şahitlerle birlikte yaz. Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman, bu onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte gerçek müminler bunlardır. Rableri katında onlar için dereceler, bağışlanma ve üstün bir rızık vardır. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Onlar tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve verdikleri sözü bozmazlar. Ve onlar Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi ulaştırırlar. Rablerinden içleri saygıyla titrer. Kötü hesaptan korkarlar. Ve onlar Rablerinin yüzünü, hoşnutluğunu isteyerek sabrederler. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden gizli ve açık infak ederler ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte onlar içindir bu dünya yurdunun güzel sonucu. Onlar iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle tatmin bulanlardır. Haberiniz olsun, kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin bulur. Onlar ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Bu onların derin saygısını artırır. Onlar Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen

Başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Onlar öyle kimselerdir ki, şayet kendilerine yeryüzünde imkan ve iktidar versek, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. Müminler gerçekten felah bulmuştur. Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler ve onlar ırzlarını korurlar. Onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Onlar namazlarını da titizlikle korurlar. Gerçekten Rablerine olan haşyetlerinden dolayı saygıyla korkanlar, Rablerinin ayetlerine iman edenler, Rablerine ortak koşmayanlar ve gerçekten Rablerine dönecekler diye vermekte olduklarını kalpleri ürpererek verenler, işte bunlar hayır işlerine koşuşurlar ve o uğurda öne geçerler. Hiç kimseye güç yetireceğinden fazlasını yüklemeyiz. Elimizde hakkı söylemekte olan bir kitap vardır ve onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar. Öyle adamlar ki ne ticaret ne alışveriş onları Allah'ı zikretmekten, dosdoğru namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin dehşetle döneceği günden korkarlar. Aralarında hüküm vermek için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin söyleyeceği söz ancak işittik ve iman ettik demeleridir. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Onlar yalnız bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazuyla yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arasında dengeli bir harcamadır. Onlar Allah'la beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara kör ve sağır kesilmezler. Onlar, ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle derler. Dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlarsa daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar, işleri aralarında şurayla olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman aralarında yardımlaşanlar içindir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Onlar namazı dosdoğru kılan, zekatı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. Onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine

ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. Müminler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi. Geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlanma dilerlerdi. Mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı isteyemeyip mahrum olanlar için bir hak vardı. Onlar ufak tefek kusurlar dışında büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin bağışlaması çok geniş olandır. Sizi topraktan yarattığında ve analarınızın karnında ceninlerken de en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, Allah'a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir. Onlar namazlarına devam eden kimselerdir. Onlar ceza gününü tasdik eden kimselerdir. Onlar Rablerinin azabından korkan kimselerdir. Çünkü Rablerinin azabından emin olunmaz. Onlar mahrem yerlerini koruyan kimselerdir. Onlar emanetlerini ve verdikleri sözü gözeten kimselerdir. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Onlar namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir. İşte onlar cennetlerde ikram göreceklerdir. Sadakallahül Azim. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Evet, sabrettiğiniz ve Allah'a karşı gelmekten sakındığınız takdirde, onlar ansızın üzerinize gelseler bile, Rabbiniz nişanlı 5000 melekle size yardım eder.
sizin yanınızdaki tükenir. Allah katında olansa kalıcıdır. Elbette sabredenlere yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Onlar Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaatkâr erkeklerle itaatkâr kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah'a derinden saygı duyan erkeklerle Allah'a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer içinizde sabırlı 20 kişi bulunursa, 200 kişiye galip gelirler. Eğer içinizden sabırlı 100 kişi bulunursa, inkar edenlerden 1000 kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir. Yoksa siz Allah içinizden cihat edenleri sınayıp ayırt etmeden ve yine sabredenleri sınayıp ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Andolsun içinizden cihat edenleri ve sabredenleri belirleyinceye ve durumlarınızı ortaya koyuncaya kadar sizi deneyeceğiz. Andolsun ki senden önce de birçok peygamberler yalanlanmıştı da, onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine karşı sabretmişler ve nihayet kendilerine yardımımız yetişmişti. Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek bir güç yoktur. Andolsun peygamberlerle ilgili haberlerin bir kısmı sana gelmiş bulunuyor. Andolsun mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan üzücü birçok söz işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, bilin ki bunlar yapmaya değer, azmi gerektiren işlerdendir. İşte onlar, sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır. Sabretmiş olmaları sebebiyle bugün ben onları mükafatlandırdım. Şüphesiz onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Sabredin ve sabırda yarışın. Sınırlarda nöbetleşin. Allah'tan korkun. Umulur ki kurtulursunuz. Allah'a ve O'nun Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuyla zaafa düşersiniz. Rüzgarınız kesilip gider. Sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. İşte onların sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında

0: karşılığında mükafatları kendilerine iki kez verilecektir. Eğer ceza verecekseniz, size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz, elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Ey Muhammed! Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en iyisidir. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Sabret. Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımı iledir. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. Andolsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. O halde Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Sen sabret. Şüphesiz Allah'ın verdiği söz gerçektir. Onları tehdit ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de, seni vefat ettirsek de, sonunda onlar bize döndürüleceklerdir. Onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tesbih et ki hoşnutluğa eresin. Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkara ve hiçbir nanköre itaat etme. Ey Muhammed! Yüksek azim sahibi peygamberlerin sabretmesi gibi sabret. Onlar için acele etme. Onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri gün, sanki dünyada gündüzün bir anından başka kalmadıklarını sanırlar. Bu bir duyurudur. Ancak yoldan çıkmış olan topluluk helak edilir. İsmail'i, İdris'i, Zülkifil'i de an. Hepsi de sabredenlerdendi. Sabah akşam Rablerine, onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte sabret. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. Ey Muhammed! Sabret! Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam sabah Rabbini hamd ederek tesbih et. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et. Güzel bir sabırla sabret. Asra andolsun, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna. Sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni gevşekliğe sürüklemesinler. Gerçekten biz Eyyub'u sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Lokman oğluna, "Ey oğlum, namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır ve sana isabet eden musibetlere karşı sabret. Çünkü bunlar azmedilmesi gereken işlerdendir." İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki sana sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Onlar, Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuç da adın cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler: sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu ne güzeldir. Sadakallahülazim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 8. Cüz. Okuyan Mehmet Çevik.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Nur olmasan sen, yer gök karanlıkta kalır. Yüzler, gözler yokluğa düşer. Anlam ve hikmet boşluğa yuvarlanır. Yüzler sıcaklığını kaybeder, bakışlar zulmette kalır. Gece gündüze erişemez. Nur olmasan sen, göğün yüzü kimseye gülmez. Nur olmasan sen, senin nurun olmasa, yıldızlar kör kalır, dağlar yetim olur. Nur olmasan sen, taşların hepsi soğur, suların hepsi yakar, yakar, yakar.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.

Cevşenül Kebir. Okuyan İshak Danış.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Mucib sensin. Sensin mucib ki sana söylemek bile gerekmez. Sana ihtiyacımı arz etmem senin haşa halimi bilmeyişinden değil. Sen sessizliğimde ve suskunluğumda da duyarsın beni. Sen yokluğumu ve sevdiklerime uzaklığımı en güzel varlık ve vuslat duası bilip icabet eylersin. Ki nitekim icabet eylemiştim. Yoktum, uzaktım, aranmıyordum, hatırlanmıyordum. Buldun, var ettin, aranır kıldın, hatırı bilinirlerden eyledin.
2: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak inandığın

0: Bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ashab-ı kiramın çok büyüklerinden biri olan, büyük bir ilim kalesi olan, büyük bir tevhid kalesi olan, attığı her adımla gerçekten bizlere yol gösteren, yön bulduran Abdullah İbni Mesud'un iki tane sözünü aktarmak istiyorum bugün sizlere. Bugünkü dersimizin bidayeti olsun inşallah. Diyor ki o büyük insan, herkes güzel söz söyleyebilir, ancak söyledikleriyle amel eden mesut olur. Maharet güzel söz söylemek değildir. Asıl maharet o söylediğini ne kadar hayata taşınıyor, ne kadar taşınabiliyor, bunun arkasında durabilmektir. Bizler çok konuşuyoruz. Keşke bir konuşabildiğimiz kadar amel edebilsek. Ashabın şöyle bir güzelliği var. Onlar 10 konuşuyor, 1 yapıyorlar. O 10 tane tam tersi. 10 yapıyorlar, 1 konuşuyorlar. O 10 tane güzelliğin içerisinden bir tanesini konuştukları için sözleri tesir ediyor. Böyle bir ufuk inşallah içinizden birilerine nasip olur da ben şuna razıyım. Keşke bir tane yaşadığım bir hakikat olsa ve onu gerçek manada yaşayarak, yaşamış biri olarak anlatabilsem, daha farklı bir biçimde sözlerimin tesir edebileceğine inanıyorum. Allah hepimizi Abdullah İbni Mesud'un biraz önce söylediği o mesutlar sınıfına dahil etsin. Güzel söz mesele değil, amelle, hayatla bir şekilde onu destekleme, onu ispat etme, onu ortaya koyma saadetini bizlere kazandırsın. İkinci sözü şudur o büyük insanın: ashabın yolundan yürüyün. Çünkü ileride Allah'ın kitabını okuyup da tatbik etmeyen kimseler çoğalacaktır. Nerede söylüyor biliyor musunuz bunu Abdullah İbni Mesud? Kufe'de kadıyken söylüyor. Kendisinin talebeleri var elinin altında. O talebelere bunu söylüyor. Ashabın yolundan yürüyün. İleride Kur'an'ı çok okuyan ama tatbik etmeyen bir nesil gelecektir diyerek. O nesil onların içerisinde var mıydı bilemiyoruz. Çünkü Abdullah İbni Mesud'a muhatap olan nesil ikinci hayırlı nesildi. Ancak bizim içimizde çok olduğu hepinizin malumudur. Bize ötelerden aslında bir ses duyuruyor o büyük insan. Eğer diyor sizin yolunuz ashab-ı kiramın yolu olursa, eğer sizin yolunuz sadıkların, şehitlerin, salihlerin yolu olursa, o yol Allah'ın izniyle sizleri selamete taşıyacaktır. Ben sözlerimin başında şu duayı yapıyorum gönülden. Allah'ım diyorum, bizleri sen o büyüklerin ayak izlerinden ayırma. Son nefesimize kadar ashab-ı kiram efendilerimizin yollarını yol edirt bizlere. Onların ayak izlerine basarak yürümeyi bizlere nasip eyle. Onların cihana bıraktıkları izleri, hatıraları en değerli hazineler olarak anlayıp bugünün dünyasına taşımayı da bizlere nasip eyle. Aziz kardeşlerim, aleyhissalatü vesselam Efendimizin Kur'an'da görev ve sorumlulukları çerçevesinde de epey bir anlatı bulursunuz. Birçok ayet bu manada bize bazı hakikatleri çok güzel, hiçbir başka şeye ihtiyaç bırakmayacak şekilde anlatır. Mesela biz bu ayetlerden Efendimizin 5 tane temel görevi olduğunu görüyoruz. Tebliğ, davet, ta'lim, teskiye ve tebyin. Bu 5 tane görevi Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ın ona verdiği böyle bir vazife ile 23 yıllık nübüvvet sırasında da eksiksiz bir biçimde yerine getirdiğine şahit oluyoruz. O görevlerden bir tanesidir ta'lim. Ta'lim, aleme bilmediklerini öğretendir. Ta'lim, inen ayetleri, Allah'ın kelamını muhataplara bizzat yaşayarak gösterendir. Ta'lim, Allah'ın ayetlerde yazdığı o ayetlerin manalarını lafzen aktardığı gibi Allah'ın maksadını, muradını da anlatandır. Ta'lim, kitabın yanında kendisine hikmet verilen bir peygamberin Kur'an ve hikmet penceresinden aleme bıraktığı izlerdir. Ta'lim meselesi önemli bir meseledir ve üzerinde ayrıca durulması gerekir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu çerçeveden aleme ne öğretmiştir sorusunu sorduğunuzda birçok şey sıralanır da o sıralanan en önemli meselelerden bir tanesi de şudur. Neye, ne kadar, nereye kadar değer verilmesini bize öğretmiştir. Neye, nereye kadar, ne kadar değer verilmesini bize öğretmiştir. Neye, işin mahiyetiyle alakalıdır. Nereye kadar, işin sınırıyla alakalıdır. Ne kadar, işin ölçüsüyle alakalıdır. Dolayısıyla bu madde başlı başına aslında bugün de sıcak bir biçimde hepimizin sıkıntıyla karşılaştığı değerler sıralamasını tanzim noktasında nereye başvuracağımızı gösteriyor. En fazla ihmal ettiğimiz, en fazla sıkıntıya düştüğümüz alan da bu değil mi? Bir bakıyorsunuz Allah'ın nazarında, Allah'ın katında ilk sıralarda olan önemli bir amel bizim dünyamızda son sıralarda. Son sıralarda olması gereken bir amel bizim dünyamızda ilk sıralarda. Allah bir şeye bir değer yüklemiş. Biz o değeri ya yukarıya doğru haddi aşarak bir şekilde çıkarmışız ya aşağıya doğru çekerek bir şekilde haddi aşmışız. Ama her halükarda değerler listesini Rabbimizin istemediği bir biçimde tanzim etmişiz. Böyle olduğu için de hayatımızda bakın sıkıntılar var. Bazı şeyleri olup bittikten sonra ya da olurken niye böyle diye sorduğumuz zaman aslında gelip tıkandığımız noktanın o değerler silsilesinin, değerler listesinin Rabbimizin işaret buyurduğu şekliyle tanzim edilmediği hakikatinde görüyoruz. Bu çerçeveden bugünkü meselemize gelelim. Sıla-i Rahim. Akrabalık bağı, akrabalık hukuku. Allah aşkına herkes kendi nefsine sorsun. Biz bunu Allah'ın kitabından bu meseleyi özel olarak hiç öğrenme adına bir şey aklımıza geldi mi? Biz hiç Peygamber aleyhissalatü vesselam akrabalık meselesine nedir? Ben özel olarak bunun için biraz hadisleri irdeleyeyim diyen oldu mu? Varsa içinizden kendisini söylesin de onun bir gözlerinden öpelim, alnından öpelim. Bu önemli bir şey. Ya da hiç aklımıza şu geldi mi? Biz bir akrabalık hukukunu bize beyan eden bir kitap okuyalım. Bu önemli.

bir mesele, ısrarla ve tekrarla Kur'an'da söylenen, hadislerde beyan edilen bir mesele. Bu mesele bizim dünyamızda nerede? Acaba Allah bu meseleyi nerede konuşlandırıyor? Biz o meseleyi Allah'ın kitabından, Resul'ün sünnetinden öğrendiğimiz zaman hayatımıza nasıl taşıyoruz? Bakın, o değerler silsilesi Allah nazarından olmadığı için belki de Allah'ın kitabında akrabalık meselesi ısrarla ve tekrarla gündeme getirilip adeta böyle zihnimize kazırcasına bizim karşımıza çıkarılmasına rağmen birçoğumuzun bu meselede sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Biz İslami anlamda biraz bilinçlendiğimiz zaman ilk yaptığımız işlerden bir tanesi akrabalarla bağımızı ya koparmak ya asgariye indirmek, İslami noktalarda birliktelik sağladığımız insanlarla meseleyi sınırlı tutmak ve onlarla yetinerek bu konudaki sorumluluğu ihmal etmektir. Ama böyle bir şey yok. Bunun yolu var, yöntemi var, ilkesi var, ahlakı var, hukuku var. Ama burada verilmiş bir değer var. Allah'ın kitabında ısrarla söylediği bir şey var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında ısrarla söylediği bir şey var. Allah aşkına, sizi sarsmıyor mu şu vereceğim bilgi? Doğrudan akrabalık hukukuna dair Rabbimizin beyan buyurduğu ayet sayısı 30 tanedir. Buyurun. 100'e yakın hadis okuyoruz. 100'e. Bunlar da doğrudan, bazı dolaylı olarak anlatılanları da bunun içerisine dahil ettiğiniz zaman acayip bir tabloyla karşılaşıyorsunuz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 40 yıl nübüvvetten önce, 23 yıl nübüvvetli günlerde, 63 yıllık hayatının tamamında bu mesele hakkında söyledikleri, yaptıkları, konuştukları ayrı bir bahis konusu. Ben özellikle Efendimizin rehberliğini bir dahaki derse havale edeceğim. Bugün bu manada işin mahiyetini, usulünü öğrenme adına bir şeyler söyleyeceğim size. Şimdi ben özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanları çerçevesinden Kur'an'ın bu konuda söylediklerini, daha sonra sözü başka bir noktadan yasladığım zaman dikkatlerinizi o noktaya çekeceğim. Ama şimdi özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki beyanlarının üzerinden 5 noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Sıla-i Rahim deyince ne anlamalıyız? Ne anlaşılmalı? Sorumluluk nedir bu konuda? Bize yüklenen ve bizden beklenen nedir? Bunu anlama açısından. Birincisi şu. Sıla-i Rahim Rahman'dan bir bağdır. Koruyanı saadete, koparanı felakete taşıyacak bir ameldir. Bir daha söylüyorum. Sıla-i Rahim Rahman'dan bir bağdır. Bugün dersimizin serlevhası da bu, biliyorsunuz. Koruyanı saadete, koparanı felakete taşıyacak bir ameldir. Böyle isimlendiren ve değerini bu kadar âli kılan bizzat Rabbimizin kendisidir. Bakın Ebu Davud'da, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde ve daha onlarca hadis kaynağında geçen bir kutsi hadisi sizlerle paylaşayım. Rabbimiz ne buyurmuş? Ben Rahman'ım. Akrabalık bağlarının adı ise Rahim'dir. Ona kendi ismimden türeyen bir isim verdim. Onunla ilişkiyi sürdürenle ben de ilişkiyi sürdürürüm. Onunla ilişkiyi kesenle ben de ilişkiyi keserim. Çok açık bir beyan ama dehşet verici bir beyan. Bir kere Rabbimiz Sıla-i Rahmi kendi ismiyle isimlendirerek bu konuda dikkatlerimizi çekti. Bu hadis tek değil. 3-5 tane bu konuda hadis var. Hele Rahim'in dile getirilerek konuşulduğu bir hadis var ki onları siz biraz araştırın, okuyun. Göreceksiniz o konuda Rabbimiz neler söylüyor. Efendimiz onları bizlere nasıl beyan ediyor. Neden peki böyle bir benzetme? Biliyorsunuz çocuğun anne karnında saklanan

0: sandığı tabir caiz ise sandığın adı da rahimdir. Zaten oradan kaynaklanır. Aslında bize bir hakikati şöyle bir beyan ediyor. Merhamet dediği o önemli şey ki bizimle de Rabbimiz merhamet üzerinden konuşuyor. Birbirine muhtaç olan, muhtaç olması kaçınılmaz olan, müstağni asla olmayan, benim hiç kimseye ihtiyacım yok deyip de bu konuda kendisini farklı bir yerde göremeyecek olan insanoğluna işi ta anne karnından rahmet üzere başlatarak basamak basamak bir noktaya kadar getiriyor. Çocuk annenin rahminde büyümeye başlıyor. Aslında aleme merhaba der demez annenin rahminden merhameti öğreniyor. Doğuyor, anneden merhamet görüyor. Büyüyor, o merhamet gelişsin ve bir şekilde kıvama ersin diye merhameti besleyen en önemli azık olan sıla-i rahim nazara veriliyor. Aslında sıla-i rahim neden bu kadar önemlidir sorusuna birçok şey söylenir de özellikle merhamet talimi noktasında bambaşkadır. Çok seversiniz bir arkadaşınızı kaybedersiniz. Onun arkasından farklı bir gözyaşı dökersiniz. Ama yakın bir akrabanızı kaybedersiniz. Onun arkasından farklı bir gözyaşı dökersiniz. Onunla paylaştığınız şeyler çok fazla olduğu için onun size bırakacağı tesir başka. Dışarıdan birinin bırakacağı başka. Evin içinden bir insanın verdiği acı başka. Evin dışından bir insanın verdiği acı başka. Verdiği tat başka. Onun da verdiği tat başka. Dolayısıyla bunlar hepsi sıla-i rahmin merhamet üzere yürüdüğünü bize gösteren en önemli vesileler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz biraz önce size aktardığım birçok hadiste de geçen bu tarz tasvifleri başka bir dilde aslında özet bir niteliğe taşıyor. İbn-i Hibban'ın sahihinde geçen bir rivayette diyor ki rahim Rahman'dan uzanmış bir daldır ve arşa bağlıdır. Rahim Rahman'dan uzanmış bir daldır ve arşa bağlıdır. Yine merhamet ekseninde, yine merhameti nazara vererek, yine merhametle ilişkilendirerek böyle anlatıyor. Çok şey söylenir ama benim de size söyleyeceğim çok şey var. Bu kadarıyla yetineyim. İkincisi, sıla-i rahim İstenilen oranda tesis edildiğinde rızkın ve ömrün bereketlenmesinin en önemli vesilesidir. Sıla-i rahim istenilen oranda tesis edildiğinde rızkın ve ömrün bereketlenmesinin en önemli vesilesidir. Nasıl beyan ediyor Aleyhisselatü vesselam Efendimiz bu hakikati? Enes bin Malik bize naklediyor. Müslim'de, Bukhari'de ve yine onlarca hadis kitabında buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz kim rızkının bollaştırılmasını yahut ecelinin geciktirilmesini arzu ederse akrabasıyla irtibatını sürdürsün. Rızkın bereketi de ömrün bereketi de akrabayla irtibata bağlı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle söylüyor. Peki bu bereket hakikat midir, mecaz midir? Yani insan az yaşar ama çok iş yapar. Allah ömrüne bereket verir. Mecaz olarak anlatılır böyle midir? Yoksa gerçekten süre itibariyle mi uzaması ya da bizzat o maddi anlamdaki bereketin de görünen bir biçimde mi arttırılmasıdır noktasında ulemanın kanaati hem mecazdır hem hakikattir. Mecazı anladık. Hakikat nedir? Allah'ın ilminde hiçbir şey değişmez de Allah bilir o kulunun akrabalarıyla irtibatını devam ettireceğini, meleklerin bilmediğini onlara bildirir. Dolayısıyla bu yönüyle de hakikat olarak da anlaşılabilir. Hal böyle olunca biz anlıyoruz ki sıla-i rahim hem ömrün bereketi hem rızkın bereketi olarak önemli bir kaynak, önemli bir vesiledir. Üçüncüsü sıla-i rahim korunduğunda sahibini cennete taşıyacak bir buraktır. Sıla-i Rahim korunduğunda sahibini cennete taşıyacak bir buraktır. Yine çok beyanlar var da bu konuda. Abdullah İbni Selam radıyallahu anh çok büyük bir alim sahabidir biliyorsunuz. Önceleri Yahudi bir alimken İslam'dan sonra Müslümanların alimi oluyor. O zatın kendi Müslüman oluşunu aktarırken bize naklettiği bir hadis var. Ve aktarırken de şunu diyor: ben Resulullah'tan duyduğum ilk hadis budur. Nedir hadise? Abdullah İbni Selam aklında 3 tane soru belirlemiş. Bu soruları gidecek Efendimiz'e soracak. O sorular üzerinden Efendimiz'in peygamber mi yoksa haşa yalancı biri mi olduğunu o sorulara verdiği cevap üzerinden tespit edecek. Bunu da söylüyor arkadaşlarına, akrabalarına ve dostlarına. Beraberce Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kuba'ya geldiği anlarda oraya gidiyorlar. Abdullah İbni Selam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle mübarek veçhesine bir bakıyor. Bakar bakmaz da sözü şudur: vallahi bu söz, bu yüz yalancı yüzü değil. Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Anında merak ediyorlar yanındakiler. Diyorlar ki sen hani sorular soracaktın, cevapları aldıktan sonra imanını ikrar edecektin. Sözü söylemiştir. O yüz yalancı yüzü değil. O yüzde öyle bir sadakat var ki yalana ait hiçbir izi o yüz üstünde taşımıyor.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Küresel işgale, küresel direniş. Emperyalist ABD ve Siyonist İsrail'e karşı mazlum halkların yanındayız. Küresel çeteye karşı yapacağımız büyük yürüyüşe tüm halkımız davetlidir. Tarih 17 Mayıs 2026 Pazar, saat 13.30. Başlangıç Safa Camii Çukurambar. Varış yeri ABD Büyükelçiliği Çukurambar Ankara. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu. ASTP, Ankara Sivil Toplum Platformu. Bu insanlık suçuna sessiz kalmıyoruz.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
9: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
11: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
12: www.radyohedef.com
11: Tıklayın.
13: Radyo Hedef.
14: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
13: Radyo Hedef FM 91.8.
15: Ya muahhir ya Allah.
16: Muahhirsin sen. Muahhir. Sen beni unutulduktan sonra da anarsın. Sen beni ben kendimi bilmediğimde de bilirsin. Sonraya bıraktıklarım da, ardım sıra terk ettiklerim de senin elindedir. Benden sonraya kalanlar seninledir.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: İşte aleyhissalatü vesselam efendimize o anda iman eden o büyük insan Resulullah'tan şöyle bir hadis duymuş. Dikkat edin, dört şey söyleyecek. Umarım ki üç tanesi hayatınızda var da bir tanesi de inşallah bu vesileyle olacak. Bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam cennete ulaştıracak vesileleri nasıl anlatıyor. Ey insanlar, selamı yayın. Misafirlerinize yemek yedirin, sıla-i rahmi yerine getirin. İnsanlar uykuda iken siz uyanık olup Rabbinizin huzurunda kıyama durun, böylece selametle cennete girin. Herhalde üçü var da biri biraz zor gibi geliyor. İnşallah beni mahcup edersiniz. Selamı yayın, misafirlerinize yemek ikram edin. Sıla-i rahmi koruyun, kollayın, gözetin. İnsanlar gece uykudayken, yorgan başlarındayken, horul horul yatıyorlarken siz sabah namazından bir müddet önce gecenin üçte ikisinde ya da daha fazlasında ya da daha azında biliyorsunuz bu konuda söylenenleri kıyamda Allah'ın huzurunda bir şekilde kulluğunuzu beyan edecek vaziyette duruyorsunuz. Cenneti de size yol rehberi olan sallallahu aleyhi ve sellem rehber olarak bize gösteriyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın buradaki beyanından da biz anladık. Bakın, sıla-i rahim cennete taşıyan bir burak. Ama Efendimiz tersinden de bir şey söylüyor bize. Akraba ile ilişkisini kesen cennete giremez diyor. Nerede? Buhari'nin edep babının 11. hadisi, Müslim'in bir babının 19. hadisi. Hadisi bize nakleden de Cübeyr bin Mutim'in oğlu Muhammed, babasından duyarak, o da Resulullah'tan duyarak bize naklediyor. Demek ki sıla-i rahim böyle de bir önemi var. Onun için bu kadar zaten değer adına ağırlık taşıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam cennet vesilesi kılıyor onu. Burak o

çektiğimiz gibi mesela kuraklık olmuş zaman zaman ya da toplumda merhamet damarı biraz farklı bir biçimde gevşemiş ve insanlar birbirlerine yan gözle bakmaya başlamışlar. Yani düşmanlık adına bazı şeyler toplumda ekilmiş. Ulema o toplumu ıslah etmeye başlarken işi nereden başlatmışlar biliyor musunuz? Akrabalık bağları bu toplumda nasıl onu tespit ederek. Çünkü bir toplumda sıla-i rahim yoksa eğer merhametten bahsedilemeyeceğini söyledik. Toplumun yıkımı adına da şeyler başlamıştır. Peki ulema bunu nereden çıkarıyor? Efendimiz'den aleyhissalatü vesselam Efendimiz bildiriyor. Abdullah İbni Ebi Evfa bize naklediyor. Buhari'nin Edebül Müfredinde ve yine 2-3 tane kaynakta geçen bir rivayet bu. İçlerinde akrabalık bağını koparan kimsenin bulunduğu bir topluluğa rahmet inmez diyor. Hadisi tekrar ediyorum. İçlerinde akrabalık bağını koparan kimsenin bulunduğu bir topluluğa rahmet inmez. Bu hadisi unutmayın. Şimdiye kadar söylediklerimi de unutmayın ama bunu özellikle unutmayın. En sonda Ebu Hureyre bu gece size bir şey söyleyecek. Ben değil. O söyleyecek. Bakın bu hadisten de ilham alarak neler söyleyip neler bize miras bırakacak birazdan göreceğiz. Beşincisi sıla-i rahim nedir mahiyet itibariyle anlamamız açısından? Sıla-i rahim inşa edildiğinde karşılığı dünyada verilmeye başlanan bir nimettir. Dikkat buyurun. Sıla-i rahim inşa edildiğinde karşılığı dünyada verilmeye başlanan bir nimettir. Sevapların ya da suçların, cürümlerin karşılığı ahirette verilecek. Hesap defterleri açılacak. Allah o zaman bizim hesap defterlerimizden çıkan neticeye göre inşallah merhametiyle, rahmetiyle bizleri yargılasın. Ona göre de hüküm verecek. Ama yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanına göre, beyanlarına göre bazı ameller vardır ki karşılıkları bu dünyada verilir. Gerek müsbet gerek menfi fark etmez. Dikkat edin hadiste Efendimiz ne diyor? İbn-i Mace'de Ebu Davud'da geçen bir rivayet. Sevabı dünyadayken verilecek iyilik, başkalarının dertleriyle ilgilenmek ve akraba ile bağları korumaktır. Cezası dünyada iken verilecek kötülük ise haddi aşarak azgınlık yapmak ve akraba ile ilişkileri kesmektir. Hadisi bir daha okuyayım. Çok mühim bir mesajı var. Sevabı dünyada iken verilecek iyilik, başkalarının dertleriyle ilgilenmek ve akraba ile bağları korumaktır. Cezası dünyada iken verilecek kötülük ise haddi aşarak azgınlık yapmak ve akraba ile ilişkileri kesmektir. Daha çok şey söylenir bu konuda ama ben sadece 5 tane maddede Efendimizin beyanlarını size özetlemeye arz etmeye çalıştım. Bilin ki buna benzer daha onlarca beyanı ve Efendimizin bu konuda da açık uygulamaları kendi hayatından örneklikler vardır. Bu ayrıca sizin zihninizde dursun. Şimdi sanki bana 2 tane soru soruyormuşsunuz gibi geliyor bana. Bu kadar değer adına, mahiyet adına şeyler söylenince, hocam iyi hoş da diyorsunuz. Bir de gel bunu hayatın içerisinde uygulama adına bize söyle. Ben falanca akrabama o kadar iyilik yapıyorum. O kadar gidip geliyorum. Ama o bana gidip gelmiyor. Buna rağmen de ben yine gidip gelecek miyim? Sorulardan bir tanesi bu. İkincisi de şudur. Akrabalarımızın içerisinde İslami hassasiyetli olmayanlar var. Başka dünya görüşünde olanlar var. Onlara gidip geldiğimiz zaman biz onlardan menfi anlamda etkileniyoruz. Çocuklarımızla onları irtibata soktuğumuz zaman çocuklarımız etkileniyor. Bunlar da varken halen mi bu kadar şey söylenir diyorsunuz gibi geliyor bana. Aslında sünnet dediğimiz şey o kamil hayat bütün sorulara da cevap verecek nitelikte olduğu

için bu sorular Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dünyasında cevaplanmış sorulardır. Zannetmeyin ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında bunların bir karşılığı yok. Mesela sorulardan birisini tekrardan söyleyeyim, tekrar edeyim, ona göre cevap vereyim. Biz ne kadar korumaya çalışıyorsak akrabalarımız koparmaya çalışıyor bağları. Biz ne yapalım? Sorulardan biri bu. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimizin dünyasından bu konuda söylenmiş bir şey. Müslim'in bir babının 22 numaralı hadisi, özellikle veriyorum, içinizde bazı kardeşlerim biliyorum bunları özel olarak kullanıyorlar. Ebu Hureyre'nin bize naklettiği bir hadis bu. Diyor ki Ebu Hureyre, zatın biri geldi. Ya Resulallah dedi, ben akrabalarımla ne kadar ilgileniyorsam onlar o kadar kapıyı bana kapatıyorlar. Ziyaretlerine gidiyorum, ziyaretlerime gelmiyor. Gelmiyorlar. Yüzlerine gülüyorum, onlar bana farklı muamelede bulunuyorlar. Ben onlara ne kadar ihsanda ve ikramda bulunuyorsam onlar o kadar bana aksini yapıyorlar. Ne yapayım? Ne demiştir iman ettiğimiz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bakın cevap nasıl gelmiştir. Eğer dediğin gibiysen, Efendimiz bu kaydı koyuyor. Eğer dediğin gibiysen böyle davranmakla onlara sıcak kül yutturmuş oluyorsun. Sen böyle davrandıkça Allah'ın yardımı da seninledir. Sen böyle davrandıkça onlara, karşıdakilere, yani seninle bağını koparanlara sıcak kül yediriyorsun. Ne demek bu? Hadis şarihleri bunu açıklıyor. Bunun anlamı şu: yani onların azabını arttırıyorsun. Sen halen bunu yapıyorsan, onlar da buna karşılık vermiyorlarsa sen onu düşünme, onlar düşünsün. Onlar sıcak kül yiyorlar ve azaplarını bu dünyadan o tarafa taşıyorlar. Ama sen halen bunu Allah'ın rızası için, Allah sıla-i rahmi emrettiği için yapıyorsan seninle beraberdir Allah'ın yardımı. Allah sana her alanda, maddi manevi ne varsa, hangi alanlarda ihtiyaç duyuyorsan sana yardım edecektir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam söylemiş mi bu alanda söylediğini? Söylemiş. Ya ikincisi, akrabalarımız İslam'ı yaşayan insanlar değil. Bağı korudukça biz etkileniyoruz, çocuklarımız etkileniyor. O zaman ne yapacağız? Ciddi bir sorun bu. Ve hepimizin de aşağı yukarı hayatlarında olan bir şey bu. Şimdi sıla-i rahim dediğimiz zaman babayı, anneyi, dedeyi, nineyi saymıyoruz. Onlar zaten farklı bir muameleye tabi tutulur. Onların sorumluluklarını da geçmiş derslerde söyledim. Amca, hala, dayı, teyze, bu dördünün çocukları, bir de aynı bağlar sütten kaynaklanan bağlara uygulanır. Yani süt akrabalığına da uygulanır. Buna yakın bir şekilde de hısımlık yoluyla kurulan bağlarda uygulanır. Bunlar bizatihi birinci dereceden akraba olarak kabul edilir. İslam'da hukuk böyle işler. Şimdi bu kadar geniş bir aile düşünün. Amca var, hala var, dayı var, teyze var. Bunların çocukları var, var da var. Hepsinin fabrikadan çıkmış gibi aynı düşüncede olmasını beklemek mümkün değil. Böyle bir şey varsa eğer Allah'ın büyük bir ikramı. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam bile böyle bir ikrama sahip olamadan gitti. Canımız çıksın onun o güzel canına. Adeta canı çıkarcasına Ebu Talip için çırpındı durdu, biliyorsunuz. Neler neler yaptı amcayı kazanmak için, olmadı. Efendimiz aleyhissalatü vesselama nasip olmayan o güzellik bize de nasip olmaz, olmayabilir. Bakarsın halalardan bir tanesi başka bir dünyada, başka bir alemde. Bakarsın amcalarda bir tanesini atladık, en önemlisi o aslında. Kardeş, o da sıla-i rahimdir. İster kız kardeş, ister erkek kardeş. Kardeşler de aynı olmayabilir. Aynı babanın, aynı annenin evladısınız.

Aynı evde yetişmişsiniz ama bir noktaya gelmiş. Allah size farklı bir ikramda bulunmuş. Siz İslami noktada hassasiyetinizi geliştirmişsiniz ama o kardeşiniz farklı alemin insanı olmuş. Böyleyse eğer ne yapmalı? İşin kolayı. Bağı kopar gitsin hocam. Ne uğraştırıyorsun bizi? Ama böyle değil. Bakın bizim şu anda yaptığımızı belki beni yadırgayacaksınız ama hemen yadırgamayın, altını dolduracağım. Mekke'de Müslümanlar değil müşrikler yapıyorlardı. Bizim şu anda yaptığımızı, yani biz İslami anlamda biraz şuurlanır şuurlanmaz bağı kesiyoruz ya. O bağı kesme meselesi Mekke'de Resulullah'ın ilk muhataplarının yaptığı bir iş olarak müşriklerin işiydi, Müslümanların değil. Müşrikler diyorlardı ki Müslümanlarla bağınızı kesin, öz kardeşiniz, öz yeğeniniz, öz oğlunuz, öz çocuğunuz, buyunuz olsun. Bağınızı kesin, çünkü onlarla bağınızı devam ettirdiğiniz zaman siz onlardan etkilenirsiniz. Peki biz nasıl bakıyoruz meseleye? Bağımızı keselim, onlardan etkilenmeyelim. Allah Allah. Burada bir yerde bir sıkıntı var. Etkileyen mi, etkilenen mi? Neden bu konuda biz etkilemiyoruz da onlar bizi etkiliyor? Neden namazı hayat tarzı edinmiş bir ana baba, namazı hayat tarzı edinmiş evlatlarını namazsız amcasının çocuklarının yanına sürükleyip de oğlum kızım bak senin amcanın çocukları namaz kılmıyorlar, git de onlara namaz konusunda bir şeyler yap diyemiyoruz. Eğer namaz kılıyorlarsa, kursa gidiyorlarsa, İmam Hatip öğrencileri ise, şuysa buysa, amca oğlu amca kızı da kolej öğrencisi ise, biz kavanozun içine koyuyoruz çocukları, irtibatı sınırlandırıyoruz. Çünkü biliyoruz o kavanozdan çıktığı anda kayacak. Birilerini doğru yola getirmeyecek, birileri onu doğru yoldan saptıracak. Niye bu konuda sıkıntımız var? Bu ayrı bir bahis, belki çok üzerinde durmamız lazım. Ama burada şu şeyi sorgulamamız lazım bizim. Herhalde bizim yetişme ve yetiştirilme problemlerimizde, bu alanlarında problemler var. Yetişme ve yetiştirilme noktasında sıkıntılar yaşadığımız için savunma refleksiyle biz yetişiyoruz. Hep savunma, hep savunma, korunma, korunma. Hiç biz bir şekilde karşıdaki insana kendimizi aktarma, ifade etme, küfrün ortasında, bataklıkta dahi Müslümanca yaşama, Müslümanca hayatı tanzim etme adına kendimize özgüven duymadığımızdan dolayı böyle bir sıkıntımız var. Bu işin bir tarafı. Ancak bu demek değildi ki akrabalar şerri şerife riayet etmesin, her türlü sıkıntıyı yapsın, biz de gidip onların yanında oturalım. Bu demek değil. Herhalde benim ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Bu manada biz İslam'ın temel esaslarını koruyarak ama iman noktasında imanı yaşama ve temsil etme adına sahabenin rehberliğini öğrenerek akrabalarla münasebetimizi sonuna kadar devam ettirme ama girdiğimiz yere imanın rengini ve boyasını katma, girdiğimiz yere havayı biz götürme, girdiğimiz yerde bir şekilde şekillendiren ve etkileyen biz olma noktasında gayret içerisinde olmalıyız. Burada söylenen bu aslında. Şimdi buradan tekrardan sorumuza gidelim. Akrabalarımız içinde böyleleri varsa ne yapalım? İnsani ilişkilerin sağlıklı bir biçimde yürüyebilmesi için en önemli alanlardan bir tanesi dostlar mesafenin doğru tespitidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında da herkes aynı muameleyi görmezdi. Sakın bunu böyle anlamazsanız yanlış anlarsınız. Sakın bunu böyle anlamama adına bir gayrete girmeyin. Bazıları vardı ki Efendimizin tam yanı başındaydı. Bazıları vardı ki eşikteydi, onlar gelemezdiler bu kadar yakına. Çünkü bilirdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam geldikleri zaman yapacaklar işleri. Biliyorsunuz yaptıkların bir iki.

tanesine ayet olmuştur zaten. Bu mesafe noktasında Efendimizin rehberiyeti o kadar mühim bir rehberiyettir ki bunu biz anlasak. Arkadaşlar arası ilişkide, dostlar arası ilişkide, hoca talebe arası ilişkide, anne baba evlat arası ilişkide ve akrabalar arası ilişkide doğru bir biçimde tanzim etsek nereye kadar sağlayacağız bunu? Aman yaklaşma yanarsın, aman uzaklaşma donarsın noktasında bir itidal çizgisine oturtturarak bu ilişkiyi devam ettirmek mümkündür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve Müslüman olup da Müslüman olmayan akrabalarıyla ilişkilerini devam ettiren sahabenin hayatında bu rehberliği, bu örnekliği görüyoruz. Gelecek derste de bunu göreceğiz. Bunu unutmadan mesafe adına bir şekilde bizler de hayatımıza bir konuda çeki düzen vermeli ve bu konuda bazı şeyleri yeniden inşa etmek durumundayız. Sizi buradan bir noktaya daha götüreceğim. Oradan tekrardan akrabalık meselesine getireceğim sözü. Ama anlayabilmemiz için bu bilgiyi de bilmemiz gerekir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam miladi 6. asırda Mekke'de söz söylemeye başladığı zaman karşısındaki müşrik olan cemaatin, muhatapların kendilerine özgü bir geleneği vardı. Bu gelenek ta yüzyıllardır devam edip gelip zaten öyledir geleneğin adı ve kültür diye isimlendirilen bir toplumun kendi iç yasalarıydı. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelenekle nasıl mücadele etti? Geleneği tamamen silip süpürüp düşman mı oldu? Gelenek atalarımızın mirasıdır, ne vermişlerse baş göz üstüne deyip hepsini alıp kendi dünyasına taşıdı mı? Hayır. İkisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında yok. Ne bir gelenek düşmanlığı var, ne de geleneğe karşı hepsini kutsal sayma gibi bir yaklaşım var. Ya nasıl bir yaklaşım var? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz geleneğe bakmıştır, bazılarını ilga etmiştir, iptal etmiştir. Bazılarını ıslah etmiştir, tedavi etmiştir. Bazılarını ipka etmiş, aynen korumuştur. Niye peki? Bakmıştır Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Eğer o gelenekte tevhide aykırı bir şey varsa, fıtrata karşı bir şey varsa, yapıldığı zaman da sosyal anlamda bir acıya, bir tahribata yol açıyorsa Efendimiz onu tamamen silip atmıştır. Eğer bu üç tane özellikten bir tanesini içinde barındırıyorsa, ufak bir pansumanla tedaviyle iyileşecekse ıslah edip korumuştur. Eğer güzelse özünde, İslam da ona güzel diyorsa aynen almış, devam ettirmiştir. Birer tane örnek vereyim mi? Mesela ilga ettiği, iptal ettiği, Kur'an'ın da değindiği bir mesele. Zihar meselesi. Nedir zihar meselesi? Zahır. Arkadan gelir biliyorsunuz sırt anlamında. Arapların, cahili Araplarının bir geleneği. Boşamak istedikleri hanıma sen bana anamın sırtısın gibisin, sırtı gibisin der. O kadını boşar ama bu sıradan bir boşama değil. O kadın yine o adamın nikahı altında kalır ama o adam onunla karı koca ilişkisi yaşamaz. Ve bir kadının hayatı ölene kadar mağduriyet üzere gider. Kötü bir gelenek, yanlış bir gelenek, fıtrata müdahale, sosyal bir acıya neden oluyor. Böyle olduğu için de Kur'an'ın bu konuda söylediği beyanlar çerçevesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu tamamen iptal ediyor, ilga ediyor. İslah ettiği ney mesela? Kısas ve diyet meselesi cahili Arabında da var. Mesela bir insanın öldürülme noktasındaki diyet bedeli, öldüren taraf diyetini öderken 100 deve öder. Hatırlayın Efendimizin dedesi Abdullah'ın kısası da diyeti de affedersiniz 100 deveydi. Bu vardı, bunu uyguladı İslam. Efendimiz de aynen korudu. Ama çocuklara ve kadınlara cahili Arabı diyet vermiyordu.
İslam ne yaptı? O hastalığı tedavi etti. İslam bir şeyi devraldı cahiliyeden. Ne yapıyordu cahili Arabı? 100 deve ödenecek ya diyet bedeli. Eğer adamın yoksa akrabalar toplanırdı, yakın akrabalar. O diyet bedelini toplar ve karşı tarafa öderlerdi. İslam bunu korudu. Ya yakın akrabada yoksa cahiliye Arabında, uzak akraba da bu işin içerisine dahil edilirdi. İslam dedi ki hayır, uzak akrabayı katmayalım işin içine. Yakın akraba veremezse eğer devlet Beytülmal'den ödesin dedi. Bakın bir bazı ufak tefek hususiyetler ıslah ediliyor. Bunlar da böylece tedavi edilerek devam edildi. Ya aynen devam eden, ipkae olan nedir o? Sünnet mesela. İbrahim'i bir gelenek olarak cahiliye Araplarında da vardı erkek çocuklarının sünnet edilmesi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da o sünneti, o geleneği aynen İslam döneminde de devam ettirmiştir. Şimdi bu bilgiler çerçevesinde bir daha akrabalık meselesine gelelim. Cahiliye Araplarında akrabalık meselesi çok önemli bir meseledir. Ve bu noktada öyle şeyler yapılır ki bu yapılan şeylere Kur'an müdahale etme zorunda kalır. Biraz sonra hukuk çerçevesinde onu söyleyeceğim. Böyle bir gelenek var ve bu geleneğin avantajlarını Efendimiz aleyhissalatü vesselam da en üst düzeyde kullanıyor. Ama dezavantajları da var. Efendimiz bunun da dezavantajlarından en üst derecede etkileniyor. Nedir avantajları? Eğer akrabalık meselesi o kadar güçlü olmasaydı aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i ilk günlerde amca Ebu Talip koruyup gözetlemeseydi belki biz daha farklı tablolar okuyacaktık. Ama o gün orada var olan o tablo, o gün orada var olan böyle bir avantaj aleyhissalatü vesselam Efendimiz için de önemli bir imkana dönüştü. Hazreti Hamza'nın Müslüman olması da böyledir, biliyor musunuz? Aslan avcısıdır o yiğit insan, çıkmış dışarıya, günler süren, aylar süren bir yolculuk. Hiç ilgilenmiyordu. 6 yıl geçmiş İslami davetle, yeğenine bir şeyler olduğunu biliyor ama çok fazla ilgili değil. Çünkü onun derdi başka. Hazreti Hamza biraz daha farklı bir alemin insanıdır o güne kadar. Yoksa 3. yılda Efendimiz onu da davet etmiştir o da akrabalar davetine. Orada Efendimiz'i dinleyip ama iman etmemiştir Hazreti Hamza. Oradaki tavrı başka, biraz sonra size anlatacağım tavır başka. Dönüyor yine avdan. Efendimiz de o gün Ebu Cehil tarafından çok ciddi bir biçimde sıkıntılara uğratılmış, hakaret edilmiş, işkence edilmiş, başka farklı şekillerde muameleye tabi tutulmuş. Böyle bir halde iken bir tane cariye, Ebu Cehil'in cariyesi olduğu da söyleniyor, başka birinde olduğu söyleniyor. Bir cariye avdan dönen Hamza'ya gidip anlatıyor. Bir bilsen diyor, Ebu Cehil senin yeğenine neler yaptı. Bir anda o akrabalık damarıyla farklı bir biçimde celalleniyor o heybetli büyük insan. Hem Allah'ın aslanı, hem Allah'ın Resulü'nün aslanı. Öyle bir de iki lakabı var onun. Elinde yay, Ebu Cehil'in karşısına çıkıyor. Sen diyor benim yeğenime böyle böyle mi davranmışsın diyor. Bir bilsen diyor Ebu Cehil onu neler diyor, bizim atalarımızın dinine dil uzatıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Sen de bilsen benim gibi davranırdın deyince yayıyla bir tane geçiriyor. Ben de yeğenimin dediklerinin aynısını diyorum diyor. Yani iman ediyorum diyor. Sonra dönüp geliyor, diyor ki ben ne yaptım? Yeğenimin ne dediğini de bilmiyorum. Nasıl bir dine davet ettiğini de bilmiyorum. Ama o anda akrabalık zemininden, o akrabalık meselesinden dolayı böyle bir tepki ortaya koyuyor. Varıyor Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanına. Efendimiz ders verecek, o ders de onu imana taşıyacak. Efendimizin yanına varınca her zaman amca deyip bağrını açtığı Hamza'sına o gün hiç oralı olmuyor. Hiç ilgilenmiyor Efendimiz. Yeğenim diyor, yaptığım şeyden memnun olmadın mı? Söz şudur, amca diyor, beni memnun edecek şey benim intikamım.

mı alman değil. Beni memnun edecek şey benim getirdiklerime iman etmendir. Ve orada da ikinci bir süreçle imana ait şeyleri duyuyor. İman süreci öylece tamamlanıyor. Bakın bir dev olan o büyük insanın, Hazreti Hamza'nın bile imana yürüyüşünün altında böyle bir hakikat yatıyor. Dolayısıyla akrabalık meselesi önemli bir mesele ve o gün Efendimiz bu avantajı sonuna kadar kullanmış. Peki bu geleneği Aleyhissalatü vesselam Efendimiz aynen mi almış? Hayır. Akrabalık da ıslah edilen türden, ıslahı olan, yani bir şekilde tedavi edilerek korunan kültürel davranışlardan bir tanesidir. Nasıl Aleyhissalatü vesselam Efendimiz akrabalık meselesini ıslah etmiş? Bu konu mühim bir konudur. Üzerinde daha fazla durulması gerekir. Ama ben şimdi size Kur'an'ın bu konudaki bakış açısını vereceğim. Artık size havale edeceğim. İnşallah biraz da bu konuyu siz irdeleyeceksiniz. Aziz kardeşlerim, Kur'an akrabalık meselesine iki pencere açar ve iki pencereden meseleye bakar. Bir, değer ve kıymeti penceresinden; iki, sınır ve çerçevesi penceresinden. Değer ve kıymet penceresi, biraz önce size aktardığım Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanlarının aslında Kur'an'daki delilleridir. O beyanların her birisi, aslında dikkatli bir okuyuşla göreceksiniz, Efendimizin o beyanlarının bir şekliyle Kur'an'da yaslandığı hakikatlerdir. Neler mesela? Hem söylüyorum hem de ayet numaralarını veriyorum size. Bir, akrabalık Kur'an'ın en temel emirlerinden bir tanesidir. Nisa suresi 36. ayet. Yazamadığınız yerde uyarın, ikincisini tekrar edeyim. 2. Akrabaların hakkını vermek çok önemli bir husustur. İsra 26, Rum 38. 3. Akrabalara yardım ve iyilik etmek Allah'ın bir emridir. Bakara 83, 177, Nahl 90. 4. Akrabalık bağlarını koparmak fitne ve fesat sebebidir. Bakara 27, Muhammed 22. Akraba birbirlerinin varisidir. Enfal 75, Ahzab 6. Bakın, Allah'ın kitabında akrabalığın değer ve kıymeti bu çerçevede anlatılır. Ne kadar önemli, ne kadar bu konuda mühim bir yer kaplıyor Müslümanın hayatında, siz bu ayetler çerçevesinden de anlayın. Peki akrabalığın sınır ve çerçevesi nasıl? Kur'an bunu da veriyor mu bize? Veriyor. Yine o konuda da size 5 madde söyleyeceğim. 1. Akraba dahi olsa adalet den ödün verilmemesi gerektiği. En'am 152, Nisa 135. Akraba dahi olsa adaletten ödün verilmemesi gerektiği. Bakın, Efendimizin tedavi ettiği, ıslah ettiği alanlardan biri budur işte. Biri akrabanız, biri değil. Ama akrabanız olan, yabancı olan insana zulmetti. Benden diye, benimle aynı kanı taşıyor diye, benimle aynı rahme bağlı diye, yani akrabalık adına yakın bir bağı var diye, ben akrabamın yanında mı olmalıyım, adaletin yanında mı olmalıyım? İşte Rabbimiz bu konuda en önemli esası söylüyor. Akrabanı bırak, anan baban olsun, annen ve baban olsun, Müslümanın davranacağı alan asla ve asla adaletten ödün vermemektir. Adalet konusunda İslam'ın, dolayısıyla Rabbimizin ne kadar titiz olduğunu çok iyi bildiğiniz için, bu konuda da söylediği bu uyarısının bizim hayatlarımızda nasıl yer edinmesi üzerinde ısrarla durmamız gereken bir konudur. İkincisi, akraba birbirinin vebalini, günahını yüklenemeyeceği gerçeği.
akraba birbirine

0: birinin vebalini, günahını yüklenemeyeceği gerçeği. Yani suçun, günahın şahsiliği. Fatır suresi 18. ayet. Öyleyse eğer birini akrabalarından dolayı yargılama. Adam öyle konuşuyor konuşuyor ama falanca akrabası şöyle deme, hakkın yok bunu demeye. Böyle bir şey söylenmeyeceğini söylüyor aslında Rabbimiz. Herkes yarın Allah'ın huzurunda hesabını verecek. Biz hesabımızı verirken akrabalarımıza tebliğ ve davet adına sorumluluğumuzu yerine getirdik mi getirmedik mi, bunu vereceğiz, bu ayrı bir mesele. Ama hiç kimse akrabalarından dolayı kınanmaz. Suç burada şahsidir İslam ceza hukukunda. Yarın Allah'ın huzurunda hesap verdiğimiz zaman da böyle olacaktır. Dolayısıyla bu manada kimsenin kimseye vebal yüklemesine, suç yüklemesine hakkı yoktur. Akrabalık hukuku meselesini ıslah ederken İslam'ın söylediği ikinci ilke de budur. Üçüncüsü, akraba bağının kurtuluş için yetmeyeceğine, asıl meselenin iman olduğu hakikati. Akraba bağının kurtuluş için yetmeyeceğine, asıl meselenin iman olduğu hakikati. Mümtehine suresi 3. ayet. Sen iyisin, iyi bir Müslümansın. Karşı tarafta da böyle bir şey değil. Senin akraban diye torpilden geçmeyecek. Böyle bir şey yok. Torpil diye bir şey yok. Şefaati biz torpil diye anlıyorsak orada da sıkıntı var. Geçen ders söyledim, şefaat meselesi ayrıca ele alınması ve üzerinde durulması gereken bir meseledir. Şefaat meselesiyle burada söylenen de birbirleriyle çelişmez. Burada söylenen şey insanın kendisini güvende hissedip ne de olsa akrabasıyım, ne de olsa şuyum, ne de olsa buyum demesi değildir. Hatırlayın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın akrabalarını İslam'a davet ettiği o ilk tabloyu. Hepsi var karşısında, tek tek aileleri söylüyor söylüyor söylüyor, sonra birkaç tane de isim söylüyor. Söylediği isimlerden iki tanesi de şudur: ey halam Safiye, nefsini Allah'tan satın almaya bak, yeğenim peygamberdir diye bana güvenme. Vallahi yarın Allah katında ben de sana bir şey yapamam. Aynı söz Hazreti Fatma için de babasının dilindedir. Kızım Fatma, nefsini Allah'tan satın almaya çalış. Babam peygamber diye bana güvenme. Vallahi yarın ben de Allah katında sana bir şey yapamam. Böyleyse eğer akrabalık kontenjanı diye bir şey yok. Bunu bir kere doğru anlayalım ve bu manada da Rabbimizin beyanını bu şekilde anlayarak hukuk noktasında söylenen bu hakikati de hayatlarımıza doğru bir biçimde aktaralım. Dördüncüsü, akraba sevgisinin Allah ve Resulü sevgisinin önüne geçmemesi ikazı. Akraba sevgisinin Allah ve Resulü sevgisinin önüne geçmemesi ikazı. Tevbe suresi 24. ayet. Sev, sevebildiğin kadar sev. Ananı babanı sevebildiğin kadar sev. Eşini evladını sevebildiğin kadar sev. Ama hiçbir şeyi Allah ve Resulü kadar sevme. Ve neyi seviyorsan her şeyden daha fazla Allah ve Resulünü sev. Böyle seversen eğer o sevgi Allah'ın tarif ettiği sevgidir. Eğer böyle olmazsa seni Allah'ın kitabından, Allah'ın yolundan, Allah'ın emirlerinden, yasaklarından ayıracak. Seni peygamberin söylediği sünnetten ayıracak. O yoldan, yordamdan ayıracak. Böyle bir sevgi yok. O sevgi değil, onun adına bir sevgi desek de sevgi değil. İşte Tevbe suresinin 24. ayeti bu noktaya da dikkatlerimizi çekiyor. Beşincisi, akraba dahi olsa küfür üzere ölenler için istiğfar dilenmemesi uyarısı. Bir daha tekrar ediyorum. Akraba dahi olsa küfür üzere ölenler için istiğfar dilenmemesi uyarısı. Tevbe suresi
1: 113. ayet.
0: Elinden geleni ardına koymayacak kadar akrabalarının hidayeti için çırpınırsın. Ne geliyorsa elinden. Uykusuz kalmak mı, gitmek gelmek mi, hakarete uğramaya rağmen yine gidip gelmek mi, neyse artık ne yaparsan yap. Ama yaptın, bu kadar yapmana rağmen iman etmedi senin akraban, artık sen onun için istiğfar dileyemezsin. O iş bitti. İstiğfar kime dilenir? Mümine, mümineye dilenir. Allah böyle bir büyük imtihanla bizi baş başa bırakmasın. Bu çok büyük bir imtihan. Büyük bir imtihan olduğu için belaların en büyüğüne muhatap olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle büyük bir imtihanla karşı karşıya geldi. Dolayısıyla bu konuda da bize çok önemli bir uyarı var. Bu uyarıyı da alacağız. Anladık değil mi Kur'an'ın da bu konudaki beyanları? Bir tarafta akrabalığın değer ve kıymeti, bir tarafta da bunun sınır ve çerçevesi. Bunu da anladığımız zaman ıslah noktasında nelerin törpüleneceği, nelerin belli şekillerde hizaya çekileceğini de hem Kur'an'dan hem sünnetten öğrenmiş olduk. Benim kıymetli kardeşlerim, sözü toparlayacağım. Son bir şey söyleyeceğim ve bitireceğim. Ama bu sözü ben söylemeyeceğim. Direkt size Ebu Hureyre söyleyecek. Ben yansıtanım. Aynen olduğu gibi de yansıtıyorum. Benden değil de Ebu Hureyre'den dinleyin ki inşallah o Ebu Hureyre'nin dikkat çektiği hususiyet yarından itibaren, belki bazılarınız için şimdi buradan dışarıya çıkar çıkmaz, hayatlarınıza taşınacak bir hakikat olsun. Size aktaracağım bu rivayeti Ahmet bin Hanbel Müsned'inde Beyhaki Şuab-ül İmanında bize naklediyor. Hadiseyi bize aktaran da Hazreti Osman'ın azatlı kölesi Ebu Eyyub Süleyman. Bu zat şahit olmuş ve bize aktarmış. Diyor ki bu zat, Ebu Hureyre'nin şöyle bir geleneği vardı. Özellikle bizi cuma geceleri Allah'ın evlerinden bir evde toplardı ve bizi Allah'ın kitabından, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinden bir şeyler öğretirdi. Siz de yapıyorsunuz değil mi bu sünneti? Bakın biz kimin sünnetini ihya ediyormuşuz, buradan öğrenin. İçinizde birçok arkadaşım biliyorum suffa meclislerindeler. Yaptığımız bu. Bir akşam toplanıp Allah'ın kitabından, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinden bir şeyler öğrenmek. Ebu Süleyman diyor ki, toplanmışız yine bir cuma akşamı, biliyorsunuz cuma akşamı perşembe akşamıdır normalde. Şu anda biz cumartesi akşamı diyoruz ama asıl bizim takvimimize göre şu anda pazar akşamıdır. Bir cuma akşamı, yani bir perşembe gecesi toplanmışız, Ebu Hureyre'yi bekliyoruz. Celalli celalli girdi Ebu Hureyre içeriye, oturur oturmaz da şunu söyledi. İçinizden kim akrabası ile bağını kesmişse kalkıp gitsin meclisimizden. Önce o bağı kursun, sonra gelsin. Böyle biri varken meclisimizde istenilen bereket olmaz. Bir anda bunu söyleyince Ebu Süleyman diyor ki, herkes birbirinin gözüne baktı, kimse ayağa kalkmadı. Ama Ebu Hureyre bir daha söyledi. İçinizden kim akrabasıyla bağını kesmişse kalkıp gitsin meclisimizden. Önce o bağı kursun, sonra gelsin. Böyle biri varken meclisimizde istenilen bereket olmaz. Yine biz bakıyoruz birbirimizin gözlerine. Ebu Hureyre üçüncü kez söyledi. Söyleyince içimizden genç biri, o edeplerine kurban olduğumuz o sahabi var ya, o sahabi, olumsuz bir şey varsa isim yok, biliyorsunuz artık usulü, falan filan genç bedevi, isim yok. İçimizden bir genç, belki de bilinen bir genç, ki bilinen olduğuna dair bir işaret de var zaten, ayağa kalktı, dedi ki ey Allah Resulü'nün dostu ve ey Allah Resulü'nün sahabisi. Üç kez tekrar ettin, artık inkar edecek bir durumum yok. İki senedir halamla görüşmüyorum. Ne yapayım? Dedi ki hemen git halanı bul

Elini öp, ondan helallik al, bağı kurduğunu ortaya koy, ondan sonra gel meclisimize otur. O genç gidiyor. Halaya bir selam veriyor. Hala için düğün bayram. Bizim terkiplerimize benzer bir terkip söylüyor. Hani biz uzun bir zaman görmediğimiz bir insanı gördüğümüz zaman deriz ya, hangi dağda kurt öldü? Onun gibi bir şey söylüyor. Ne oldu diyor? Ne oldu ki sen geldin? 2 yıldır yoksun. Halacığım diyor. Resulullah'ın sahabisi Ebu Hureyre öyle bir şey dedi ki, vallahi ben çıkıp geldim. Eğer o sözü duyup da gelmeseydim, o meclisin bereketini kaçıracaktım. Ebu Hureyre şöyle şöyle dedi, böyle dediği için ben de çıkıp geldim. Hala bilinen biri ama isim yok. Diyor ki, özrünü kabul ettim ve seninle barıştım, dargınlığı bitirdim. Ama bir tek isteğim var senden. Eğer Ebu Hureyre böyle bir şey söylemişse, kesin Resulullah'tan duyduğu bir şey vardır. Var git Ebu Hureyre'ye, benim sorduğumu söyle. Ne duymuş Resulullah'tan onu sana söylesin. Onu al bana getir, ben de seni tamamen affedeyim diyor. Hemen koşuyor o delikanlı Ebu Hureyre'nin yanında. Dediğini yaptım diyor. Halama anlattım diyor. Gönlünü aldım ama benden böyle bir şey söyledi. Bana böyle bir şey söyledi. Dedi ki, eğer Ebu Hureyre böyle bir şey söylüyorsa kesin Resulullah'tan duyduğu bir şey vardır. Allah aşkına Ebu Hureyre, ne duydun söyle de bari gidip onu da ulaştırayım halama da, barışmışken tam barışayım. Ebu Hureyre diyor ki, ey genç, vallahi ben şu kulaklarımla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. O dedi ki, her cuma akşamı insanoğlunun salih amelleri şanı yüce olan Allah'a arz edilir. Fakat akrabalık bağını terk eden kimsenin ameli Allah tarafından kabul edilmez, reddedilir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu duyunca Ebu Hureyre'nin, bereket nereden gelecek? Nasıl sağlanacak? Buna dair ipucunu alan Ebu Hureyre'nin bir sohbet meclisine gelen bir insanı dahi bu konuda ikaz etmesinin ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Varıyor o genç, halasına bu sözü söylüyor. Allah hepsinden ebeden razı olsun ki o söz de birilerinin aracılığıyla bize intikal ediyor. Şimdi benim aziz kardeşlerim, elinizi ayağınızı öpeyim. Nerenizi isterseniz oranızı öpeyim. Ne olur gelin Ebu Hureyre'nin bu söylediği, bu sözü, bu hakikati o genç gibi biz de anlayalım. Şuradan çıkarken ne zamandan beridir bilmiyorum. Amcanızla, halanızla, dayınızla, teyzenizle, süt konusunda bağınız olan birisiyle, hısımlarınızla birinci derecene, mesela kayınvalideyle, kayınbabayla, kayınla, bilmiyorum neyse artık kiminle bu konuda bir sıkıntınız varsa bir gidin ya da bir telefon açın. O size diyecek ya, hangi dağda kurt öldü? Siz de ona diyeceksiniz ki, Ebu Hureyre'den bir şey duydum. Anlatacaksınız. Hem sevap kazanacaksınız, hem de attığınız bu adımla inşallah onların yüreğine Resulullah'ın sevgisini ve sevdasını aşılayacaksınız. Allah inşallah beni bu hüsnü zannımdan geri bırakmaz. Ben sizin yapacağınıza inanıyorum, adınızla bu sözü söyleyerek söylüyorum. İnşallah bu bağları tesis edenlerden oluruz. Bereket adına kaybettiğimiz şunca nimet olmasına rağmen şu memlekette Müslümanlar olarak şu kadar sıkıntıyla karşı karşıya kalmamızın altında arayacağımız sebeplerden bir tanesi olarak da sıla-i rahmi ihmal ettiğimiz gerçeğini unutmadan bu gece inşallah bir muhasebesini yaparak bu konuda da olması gereken yanlışları düzeltmeyi umuyoruz. Allah bundan geri koymasın. Rabbim yüreklerimize merhamet versin.
tesis etsin bütün kopuklara.

0: kopardığımız bağları. Ne varsa bu manada korunması gereken bağ, Allah gerçek manada korumayı bizlere nasip etsin. Kendiyle irtibatı sağlam bir biçimde sağlasın. Peygamberiyle irtibatı sağlam bir biçimde sağlasın. Ashabıyla irtibatı gerçek manada sağlasın. Kendi nefislerimizle olması gereken bağı gerçek manada tesis etsin. Başka insanlarla da ve en başta anamız, babamız, kardeşlerimiz, sıla-i rahim dairesinde olan kim varsa hepsiyle Allah'ın razı olacağı, peygamberin gösterdiği ve memnun olduğu şekliyle tesis etmeyi bizlere nasip eylesin. Bağları koruyarak huzuruna bizleri alsın inşallah. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahire davana enil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Bu bayramda kurbanlar Ankara Et noktasında.
2: On binlerce Ankaralının tercihi Ankara Et noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
3: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
4: Küresel işgale, küresel direniş. Emperyalist ABD ve Siyonist İsrail'e karşı mazlum halkların yanındayız. Küresel çeteye karşı yapacağımız büyük yürüyüşe tüm halkımız davetlidir. Tarih 17 Mayıs 2026 Pazar, saat 13.30. Başlangıç Safa Camii Çukur Ambar. Varış yeri ABD Büyükelçiliği Çukur Ambar Ankara. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu. ASTP, Ankara Sivil Toplum Platformu. Bu insanlık suçuna sessiz kalmıyoruz. Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukur Ambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Açılıyor, açılıyor, açılıyor. Ankara Et Noktası, İstanbul Yolu ve Eskişehir Yolu mağazalarından sonra 18 Mayıs Pazartesi günü Samsun Yolu 1011 kavşağında hizmetinizde açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla nefis kavurma ikramımız sizleri bekliyor.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Radyo Hedef.
10: Hayat hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
9: Radyo Hedef, FM 91.8.

tamam, sizde kalsın hatıralar. Gidiyorum vakit tamam, sizde kalsın hatıralar. Gidiyorum vakit tamam.

yolculuk var öz sıraya. Ne atlıyım ne de yaya, Azrail'le buluşmaya. Gidiyorum vakit tamam, ulu yerde duruşmaya. Gidiyorum vakit tamam.

beklediğim bir fatiha. Gidiyorum vakit tamam, gidiyorum vakit tamam.

0: helal edin hakkınızı, gidiyorum.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
3: Radyo Tiyatrosu İhtiras.
4: Ayten! Kızım! Ayten!
5: Buradayım anne, balkonda.
4: Sabah sabah sokak manzarasını seyrediyorsun.
5: Bizim sokağa yeni komşular taşınıyor anne. Eşyalarının güzelliğine baksana. Ay, oturma odası takımları harika anne.
4: Of, onun bunun eşyalarını gözetlemekten ne zaman vazgeçeceksin sen?
5: Benim de istediğim gibi eşyalarım olduğu zaman vazgeçerim herhalde.
4: Böyle giderse evde kalacaksın kızım. Aklını başına topla.
5: Aşk olsun anne. Kendi kızınla alay ediyorsun.
4: Baksana, el alemin eşyasına özenip senin de aynı eşyaların olsun istiyorsun. Kocan fakir çıkarsa ne yaparsın bilmem.
5: Fakir koca istemem.
4: Hah, gördün mü? Bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır kızım. Alacak adam zengin de olur, fakir de. Nasip kısmet meselesi.
5: Fakir adama varmam anne. Bunu böyle bilesin.
4: Büyük konuşma kızım. Gel de bana yardım et. Evi baştan aşağı temizlememiz lazım. Biliyorsun yarın komşular gelecek.
5: Ne olurdu sanki babam halı yıkama makinesi alsaydı da evi bir çırpıda hiç yorulmadan temizleseydik.
4: Mızmızlanmayı bırak da gel Ayten, hadi sallanma.

0: Allah'ım sana şükürler olsun. Ev temizliği sonunda bitti.
1: Bitti de biz de bittik anne.
0: Bittik vallahi.
1: Konu komşu yıkama makinesiyle işini 2 saatte bitirir. Biz ilkel metotlarla sürttürüp dururuz.
0: Aman be kızım, yıkama makinesiydi, tam otomatik çamaşır makinesiydi, şuydu buydu derken millet elektrik faturalarını ödemek için cüzdan cüzdan para öderken, doğrusu ben halimden memnunum.
1: Ay, ben hiç memnun değilim anne.
0: İyi canım, senin evin olunca istediğini alır rahat edersin kızım.
1: İğneden ipliğe her şeyim olmalı.
0: Olur. Damat adayına sipariş veririz artık. Pencereyi açmışken nereye bakıyorsun?
1: Şu yeni komşumuzun eşyaları taşınmış mı diye bakıyorum.
0: Uf, eşya delisi sen de.
1: Göremedim işte. Gördün mü olanları? Bütün eşyaları taşımışlar.
0: Seni bekleyecek değiller ya. Elbette taşıyacaklar kızım.
1: Daha fazla dayanamayacağım anne. Ben gidiyorum.
0: Aa, nereye kızım akşam?
1: Aa, şey anne, misafir.

0: misafirlere yaptığın kekten biraz da alıyorum.
1: Allah Allah. Misafirlere hazırladığım keki ne yapacak ki bu kız? Yarın misafirler gelecekti. Birlikte yerdik kızım.
0: Ha, yarını bekleyemem anne. Ben birazdan gelirim.
1: Bakayım. Nereye götürüyorsun o keki?
0: Yeni komşularımız anne. Ay canım, sadece birkaç dilim aldım. Sokağımıza hoş geldiniz diyeceğim. Sen her zaman komşuyu ziyaret etmeli, yeni komşularla tanışmalı demez miydin anne?
1: Derdim ama hemen acele acele git tanış dediğimi hiç hatırlamıyorum. Her şeyin bir yolu yordamı olmalı kızım.
0: Ay birkaç dakikalığına gitsem ne olur sanki anne?
1: Olmaz. Hem şimdi neredeyse baban gelir. Sofranın hazır olması lazım. Ah, baban geldi.
2: Selamün aleyküm. Ne o kapı ağzında dikilmiş ana kız? Beni mi bekliyordunuz yoksa?
1: Hoş geldin bey.
2: Hoş bulduk.
1: Sokağımıza yeni komşular taşındı da. Ayten onlara biraz kek götürüp hoş geldiniz demek istiyor. Bunu konuşuyorduk.
0: Ay baba, bari sen izin ver.
2: Git, tamam git kızım ama fazla oyalanma.
0: Teşekkür ederim babacığım. Çabucak dönerim.
2: Yeni komşuların eşyasını merak etmiştir bizim kız garanti. Ah hanım şu kız eşya düşkünlüğü yüzünden evde kalacak diye korkuyorum ha.
1: Çok uğraştım bey, çok. Bir türlü bu meraktan kurtaramadım. Ne yapabilirim ki?
2: Sırf bu merak yüzünden kocasını bıktırır ha.
1: Ne kocası bey? Evde kalmazsa sevin. Damat adayına bir eşya listesi döşenirse aklını oynatır zavallı.
2: Kızımızı trilyoner mi isteyecekmiş ki eşya listesi düzüyormuş bu?
1: Başkalarının evine giren eşya ile bizim yıllanmış eşyalarımızı kıyaslayıp duruyor. Kompleksli.
2: Allah hayırlısını versin hanım, ne diyeyim.
1: Amin amin amin.
2: Unuttuk, lafa daldık da, yemek hazır mı?
1: Ay nerede? Yarın misafirlerim gelecek diye sabahtan ev temizliğine kalkıştık. Daha yeni oturduk, sofrayı hazırlayamadım. Sen elini yüzünü yıkarken çabucak hazır ederim.
2: Hadi bakalım öyle olsun.
1: Kızım, bulaşığa sen niye girdin?
0: Ay sen yoruldun anne, ben çabuk yıkarım.
1: Sağ ol.
0: Ay, yeni komşumuzun mutfağında bulaşık makinesi var. Diz tabağı çatalı, bas düğmeye bak keyfine.
1: Eşyaların birbirine girdiği evde nasıl arayıp buldun bulaşık makinesini kızım?
0: Sen herkesin hala eski usul taşındığını mı sanıyorsun anne?
1: Nasıl taşınıyorlarmış?
0: Oho! Senin dünyadan haberin yok. Millet evden eve taşımacılık şirketine bir telefon ediyor tamam. Yeni komşumuz da telefon etmiş, gelip taşımışlar.
1: Nasıl şeymiş o öyle?
0: Taşıma şirketlerinden gelip evde ne kadar eşya varsa hepsini güzelce toparlıyor, yeni evine taşıyorlar anneciğim. Taşımakla da kalmayıp yerleştiriyorlar.
1: Olabilir. Biz kendi eşyamızı kendimiz toplayıp yerleştirmeye alışmışız.
0: Ay senin kadar alışkanlığına bağlı kadın görmedim anne. Ya biraz rahatını düşünseydin, başın dizlerin ağrımaz, bel fıtığı olmazdı.
1: Yavrucuğum, ben rahatımı düşünseydim babanın cüzdanı her ay boşalırdı. Konu komşuya bakıyorum da taksit taksit yaşıyorlar. Şuna taksit, buna taksit. Allah kocalarının yardımcısı olsun.
0: Taksit maksit, sonunda hepsi rahata kavuştu anne. Ha bak, bütün komşularının banyosunda, mutfağında şohbeni var. Bir tek senin yok.
1: Bugünkü halimize çok şükür kızım. Şohbenimiz yok ama tüp alıp su ısıtacak paramız var.
0: Babam artık ikinci bir işe girmeli. Sen de yaşlanıyorsun. Ben de evlenip gidersem ev işlerini yapacak gücün iyice tükenecek.
1: Ben yaşlanıyorum da. Baban gençlik yıllarını mı yaşıyor kızım?
0: O erkek, çalışmak zorunda.
1: İyi de kızım, biz böyle yaşamaktan şikayetçi değiliz ki. Sen dua et, Allah sana hayırlısıyla zengin bir koca nasip etsin. Buyur Zuhal'cığım.
3: Hiç buyur muyum şekerim, sana haber getirdim.
1: Hayırdır, ne haberi?
3: Yarın sana birilerini getiriyorum. Ayten sıkı bir hazırlık yapsın.
1: Allah Allah. Söylesene Zuhal, bize kim geliyor?
3: Ayten'e görücü geliyor, görücü.
1: Görücü mü? Fakirlerse hiç boşuna zahmet etmesinler. Bizim kızın gözü yükseklerde.
3: Şimdi ayıp ettin Kadriye'cim. Ben yoksullarla ahbaplık eder miyim hiç? Çocuğun ailesi çok zengin. Çocuk da bir holdingde bilmem hangi bölümün yöneticisiymiş ya.
1: Madem öyle ne diyeyim?

0: Ay, bu eve görücü gelmesini istemem anne. Sanki eski çağdan kalmış.
1: Ya nereye gelsinler isterseniz hanımefendi?
0: Mesela... Dayımın evi bu iş için pekala uygun.
1: Hayır kızım. Olduğumuz gibi görünmek zorundayız. Bizi beğenen böyle beğensin.
0: Ya ama anne...
1: İtiraz istemiyorum.

0: Eline sağlık Ayten Hanım kızım. Kahven pek güzeldi.
1: Oh. Afiyet olsun efendim.
2: Elinize sağlık.
1: Afiyet olsun.
3: Ver fincanları ben götüreyim Ayten'cim.
1: Olur mu hiç anne, ben götürürüm.
0: Kızınız maşallah pek marifetli Kadriye Hanım.
3: Övmek gibi olmasın ama öyledir Selime Hanımcığım. Şey Sinan Bey oğlumuz ne iş yapıyorlar acaba?
2: Efendim ben bir holdingin nakliyat bölümünde yöneticiyim efendim.
3: Sinan Bey oğlum kızımın isteklerini karşılayabilecek misiniz?
2: Efendim yani o nasıl söz efendim? Tabii efendim.
0: Şey Kadriye Hanımcığım artık biz müsaade istesek.
3: Müsaade sizin.
0: Artık cevabınızı bekliyoruz.
3: İnşallah en yakın zamanda cevap vereceğiz.
0: Teşekkür ederiz.
3: Oh Allah'ım sana şükürler olsun. Sanki zorlu bir imtihan atlatmış gibiyim.
1: Sana ne oluyor anne, görücü bana geldi.
3: Kadıncağızın eline eşya fermanını tutuşturacaksın diye yüreğim ağzıma geldi.
1: Tabii tutuşturacağım ama evet dediğim zaman.
3: Nasıl buldun? Senin tam arzu ettiğin gibi zenginler.
1: Hı? Zenginliklerine sözüm yok ya. Çocuğun tipini beğenmedim.
3: Hadi bakalım. Zenginlik sınavından geçenler asilzade kızımız Ayten tarafından şimdi de tip sınavına girmek zorundalar.
4: Bugün için görücü gelecek diyordunuz. Geldi mi?
3: Geldi bey. Çocuğun işi iyi, maaşı güzel. Ailesi de zengin mi zengin de.
4: O D'si ne hanım?
3: Tipinden kaybetti çocukcağız.
4: Tipinden mi kaybetti?
3: Kızımız tipini beğenmedi.
1: Alay etme anne, çocuğun tipi güzel değildi işte.
4: Hayırlısı olsun da kızım, insanların tip güzelliğinden önce kalp güzelliğine önem vermek lazım, değil mi?
1: Kalp güzelliğini nasıl anlayabilirim baba?
4: Hal ve hareketler insanın ne olduğunu az çok belli eder Ayten.
1: Hal ve hareketini de beğenmedi.
3: Nesi varmış hareketlerinde çocuğun? Gayet kibar bir efendiydi.
1: Ben beğenmedim anne.
3: Tabii çocuğun tipini beğenmedi ya. Oturuşunu kalkışını da beğenmez.
4: Neyse hanım neyse. Hayırlısı olsun diyelim. Ne diyelim başka?
1: Orhan da bir yıldan beri asılıp duruyor ya. Onunla bu sefer ciddi olarak konuşmalıyım.
5: Ayten Hanım.
1: Orhan Bey, gene mi siz?
5: Teklifimi düşündünüz mü?
1: Kusura bakmayın, düşünmeye hiç fırsatım olmadı.
5: Lütfen düşünün. Sizi çok beğeniyor ve evlenmek istiyorum.
1: Belli oluyor. Bir yıldır her fırsatta asıldığınıza göre.
5: Sizden başkasını eş olarak düşünemiyorum da ondan. Bir defacık düşünün ne olur. Kabul ederseniz sizi hemen isteteceğim.
1: Düşünmedim dedim ya, bırakın peşimi.
5: Özür dilerim, sizi rahatsız etmek istemem ama sizden olumlu ya da olumsuz cevap almadan yanınızdan ayrılmayacağım.
1: Delinin zoruna bak. Siz benim isteklerime cevap veremezsiniz Orhan Bey. Nihayet bankada veznedarsınız.
5: Şimdi küçümsemeyin lütfen. Siz teklifimi kabul edin. Ne isterseniz gerçekleştirir.
1: Hayır, gerçekleştiremezsiniz.
5: Sevgim her şeyin üstesinden gelecektir.
1: Güleyim bari. Sevgiyle karın doymaz ki. Bu sevgi denilen şey bulaşık yıkayıp çamaşır da asar mı?
5: Siz evet deyin, o zaman sevginin neler yapacağını size ispatlayacağım.
1: Pekala, düşüneceğim.
5: Sağ olun Ayten Hanım, beni mutlu ettiniz.
1: Dereyi görmeden paçaları sıvamayın hemen. Sadece düşüneceğimi söyledim.
5: Bir yıl sonra olsa bile düşünmeyi kabul etmeniz benim için iyi bir gelişme sayılır.
1: Artık önümden çekilir misiniz? Alışveriş yapmak istiyorum.
5: İsterseniz size yardım edeyim.
1: Hayır istemiyorum, kendi işimi kendim görebilirim. Fazla bir şey almayacağım zaten.
5: Peki. Ne zaman cevap verebilirsiniz?
1: 3 gün sonra eve telefon edin.
5: Telefon etmek mi?
1: Telefon numaramı bilmediğinizi söylemeyin. Cevapsız bırakılan

0: Telefonların sahibi sizsiniz.
1: Yani ben... Bakın... Ben hep sizinle konuşmak istemiştim ama... Her seferinde cesaretimi kaybediyor... Sesinizi duymakla yetinmeye çalışıyordum.
0: Arada yediğiniz ağır sözlere nasıl katlanıyordunuz merak ediyorum.
1: Sesinizi duyabilmek uğruna her şeye katlanmaya razıydım.
0: Yeter artık, alışverişimi yapıp gitsem iyi olur. Size iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Ayten Hanım.
2: Demek İnci Hanım'ın oğlu Orhan bir yıldır senin peşindeymiş ha. Halbuki çok efendi görünüyordu.
0: Benimle konuşurken de efendiliğinden bir şey kaybetmiyor anne.
2: Kim derdi ki Orhan Ayten'in peşine düşsün? Ne cevap vereceksin?
0: Bilmiyorum. Maaşı belli bir insan.
2: Boş ver. O senin isteklerini yapamaz.
0: Ben de öyle dedim ama dinlemiyor. Ne istersem yapacakmış. Yeter ki evlilik teklifine evet demeliymiş.
2: Ne o kız? Kabul edecek misin yoksa?
0: Düşüneceğim. 3 gün mühletim var. Kararımı verdikten sonra babamla da konuşuruz.
2: Olur. Hem babanın da fikrini alırız. İnşallah hayırlısı olur.
0: İnşallah.

0: Alo.
1: İyi günler Ayten Hanım. Ben Orhan.
0: Orhan Bey.
1: 3 gün sonra aramamı söylemiştiniz. Kararınızı verdiniz mi?
0: Enine boyuna düşündüm ve kararımı verdim. Babamla da konuştuk.
1: Ya. Ne kararı vardınız?
0: Haftaya bugün ailenizi gönderebilirsiniz.
1: Ne? Kulaklarıma inanamıyorum. Yani teklifimi kabul ettiniz mi?
0: Evet.
1: Tamam. Tamam, haftaya ailemi göndereceğim. Teşekkür ederim. Bu arada siz neler istiyorsanız onların listesini yapın.
0: Siz hiç merak etmeyin Orhan Bey.
2: Evet. Hareketli bir akşam yaşadık yahu. Allah hayırlı uğurlu etsin kızım.
0: Teşekkür ederim baba.
3: Orhan ve ailesi inşallah Ayten'in isteklerinin altından kalkabilirler.
2: Kalkamayacaklarını anlasalar itiraz ederlerdi herhalde hanım, değil mi?
3: İstek listesine burada bakmadılar ki ya. Zavallılar. Evde listeye bakınca kim bilir nasıl ayılıp bayılacaklar.
0: Abartma anne. Her genç kızın evinde olmasını istediği şeyleri istedim ben de.
2: Tamam, ben bakıyorum telefona. Bir dakika. Alo. Ha, buyurun. Merhaba Orhan Bey oğlum, merhaba. Bir dakika, şimdi çağırıyorum. Ayten, telefon sana kızım.
0: Alo.
1: Ayten,
0: ne oldu?
1: İstek listeni okudum da çoğunu şu an için almam mümkün değil. Bak, beni anlayışla karşılayacağını umuyorum.
0: Eğer isteklerime itiraz edeceksen yol yakınken dönelim Orhan.
1: Yo. Hayır, öyle bir şey demek istemedim.
0: O zaman listedekilerin hepsini alacaksın.
1: Bir kısmını hemen alsam da taksitleri bitince diğerlerinin taksitine girsem ha?
0: Olmaz. Ben eşyası eksiksiz eve gelin giderim Orhan.
1: Biraz ağır istekler bunlar Ayten. Acele alınacak gibi şeyler değil. Eğer yavaş yavaş alırsak mesele yok.
0: Hani Sevgi her şeyi halledecekti?
1: Peki. Bütün istediklerini alacağım.
0: Bak, istediklerimi almaya gücün yetmeyecekse evlenmekten vazgeçebiliriz.
1: Yok hayır. Hepsini alacağım.
0: Güzel.
1: Kuyumcuya giderken annemle gelip seni alırız.
0: Bekleyeceğim. Makine bulaşıkları yıkayıp bitirdi. Sen hala haber mi seyrediyorsun Orhan?
4: Haberler bitmedi ki Ayten.
0: Evlendiğimiz günden beri söylüyorum. Bu eve bir televizyon daha lazım diye.
4: Ama hayatım, öncekilerin taksidi bitmedi ki daha.
0: Ay, ben onu bunu bilmem. Şöyle ağız tadıyla bir televizyon seyredemiyorum.
4: Eğer yeni bir televizyon almaya kalkarsak bütün maaşım taksitlere gider. Sonra ne yiyip ne içeceğiz ha? Elektrik, su faturaları da cabası.
0: Benim istediklerimi alamayacağını sana ta başından söylemiştim Orhan.
4: İstediğin her şeyi almadın mı Ayten? Sen ikincilerini istiyorsun.
0: Ay, bir maaş neyime yetecek? İşte olacağı buydu zaten.
4: Biraz anlayış göster Ayten, lütfen. Komşun ne alırsa sen de onu almak zorunda değilsin.
0: Hiç itiraz etme. Bak, çocuğumuz neredeyse doğdu, doğacak. Daha çocuk odası takımı yok ortada.
4: Çocuk odası takımı mı?
0: Görüyorsun işte. Ben söylemesem neyi düşünüyorsun ki?
4: Ama hayatım, el kadar çocuğa oda takımı almanın ne gereği var? Çocuk karyolası yetmiyor mu?
0: Gördün mü? Çocuğundan konuşuyoruz da el kadar deyip babalık yapmaktan kaçınıyorsun. Ben çocuğuma üvey muamelesi yaptırmam kimseye.
4: Canım, şimdi bu üvey evlatlılığı da nereden çıkardın? Ben sadece şimdi gerek olmadığını söylemek istedim.
0: Komşumuz Nimet abla bile 1 aylık bebeğini oda takımı aldı. Ben niye almayayım?
4: Bak, iki isteğinden birini alamayacağım Ayten. Ya televizyonu ya da çocuk odası takımını.
0: Hayır Orhan, her ikisini de istiyorum. Söyle müdürüne maaşına zam yapsın.
4: Allah'ım bana sabır ver.
5: Orhan Bey.
4: Buyurun müdür bey.
5: Bugünlerde çok dalgınsınız.
4: Özür dilerim. Bir hata mı yaptım efendim?
5: Yok, hata yapmadınız. Bankamız adına sizden çok memnunuz. Fakat sizi sıkıntılı görünce...
4: Teşekkür ederim efendim. Bir derdim yok, sağ olun.
5: Peki, siz de sağ olun.

0: Şu bardağı bir daha doldursana hayat.
1: Buyur. Ha şey, çocuk odası takımıyla televizyon işi nasıl gidiyor?
2: Ne olur beni sık boğaz etme Ayten. Taksitler biraz hafiflesin alacağım, söz veriyorum.
1: Peki, müdürle konuştun mu? Zam yapacak mı?
2: Yalvarırım, şu konuyu sofrada olsun kapat bari. Yediğimi burnumdan getirme Ayten.
1: Ne zaman ama, gelmez ayın çıkmaz başında mı? Sen konuşmadan ne zaman iş yaptın ki?
2: Peki hanım, peki. Sen konuşmaya devam et, ben de dinleyeyim ha.
3: Orhan Bey.
2: Buyurun efendim.
3: Odama kadar gelin lütfen. Kapıyı kapatın Orhan Bey.
2: Sizi dinliyorum efendim.
3: Muhasebedeki arkadaşlardan küçük şikayetler geldi bu sabah.
2: Benim hakkımda mı efendim?
3: Evet. Bazı hesaplarda fazla, bazı hesaplarda ise eksik para çıkıyormuş.
2: Öyle mi? Hiç farkında değil.
3: Sizi uyarma gereği duydum. Sanırım bu hatalar aşırı dalgınlığınızdan kaynaklanıyor. Bankamız onurlu bir bankadır. Hata kabul etmez.
2: Özür dilerim efendim. Aynı hatalar bir daha tekrarlanmayacak.
3: İyi olur. Peki, gidebilirsiniz.
1: Çocuğa örgü örerek elimi yoracağımı her şeyi hazır alırdım ama... ...kocam olacak adam sağ olsun müdürüyle konuşup zam istemeye çekiniyor.
2: Ne var yani örgü örsen? Biraz da el emeğin göz nurun olsun.
1: Müdüründen bugün de zam istemeye utandın değil mi? Hı? Utandın tabii.
2: Ya durup dururken zam istenmez ki.
1: İstenir Orhan Bey. Maaşın ne ki istenmesin? Öyle ya. Senin saflığından yararlanıyor müdür olacak adam. Şu dünyada rahat yüzü göremeyecek miyiz Allah aşkına?
2: Yeter be.
1: Orhan? Sen bana bağırıyor musun?
2: Evet bağırıyorum. Bitmek bilmeyen dırdırlarından, seni sürekli idare etmeye çalışmaktan bıktım. Anlıyor musun? Bıktım.
1: Madem bıkacaktın evlenmeseydin benimle.
2: Bu kadar hırs dolu olduğunu bilseydim.
1: Ben ikimiz için de rahat bir hayat istiyorum. Çocuğumuzu düşünürsek üçümüz için.
2: Üçümüz içinmiş ha? Sen rahatı kendin için istiyorsun Ayten. Kendin için.
1: Zenginlik istiyorum, rahatlık istiyorum.
2: Demek zenginlik istiyorsun ha?
1: Evet. Dünyaya bir kere geliyoruz. Bari rahat yaşayalım. Rahat yaşamayı istemek suç mu?
2: Peki Ayten, peki. Seni rahat bir hayata kavuşturacağım.
1: Ne demek istiyorsun sen?
2: Sen hayatını rahat yaşamaya bak karıcığım. Ötesine de karışma. Anladın mı beni?
1: Niyetin ne senin?
2: Karışma dedim ya.
1: Niyetini öğrenmek istiyorum.
2: Sen sadece üzümü ye. Bağını da sorma olmaz mı?
1: Orhan yoksa...
2: Rica ederim artık kapat bu konuyu ve keyfine bak.

0: Siz eşyaları indirin, ben de şu kapıyı açtırayım kardeşim.
1: Olur abi.
2: Orhan, bu saatte bankada olman gerekmiyor muydu?
0: İzinliyim. Sen boş ver beni de hemen odanın birini boşaltalım.
2: Neden?
0: Çocuk odası takımı istiyordun ya, aldım işte.
2: Ne?

0: canım kocacığım
1: hadi
0: benim.
1: Hadi hadi hadi, fazla zaman kaybetmeyin.
0: İyi ama maaşına 20 gün var.
1: Sen işine bak hanım. İstedin ben de aldım. Hamallar aşağıda bekliyor. Hadi elimizi çabuk tutalım.
0: Bu adam çocuk odası takımını nasıl almış olabilir?
1: Ayden! Ayden! Hadi gel de şu odayı boşaltalım.
0: Geliyorum. Sandıkla divanı öbür odaya yerleştirelim. Aha,
1: şu ikisi çıkarsa takımlar bu odaya tam sığar. Ha, bana bak, yarın mutlaka evde ol.
0: Neden kocacığım?
1: İkinci televizyon gelecek de ondan.
0: Televizyon mu?
1: Beyaz eşya bayisinden gelecekler. Yarın ben işbaşı yapacağıma göre evde senin bulunman lazım.
0: Bütün bunları taksitle mi aldın?
1: Nasıl aldıysam aldım, sana ne?
0: E hani hiçbirini alacak gücün olmadığını söylüyordun.
1: Hoppala. Şimdi de bunun hesabını mı yapıyorsun ha? Her gün aynı konu yüzünden başımın etini yediğin için birden o gücü kendimde buluverdim karıcığım.
0: Kumarda mı kazandın yoksa?
1: Hayır.
0: Piyango mu vurdu nedir?
1: Kumarda insan hep kaybeder. Piyango da hep aldatır.
0: Taksitle mi aldın? Söylesene Allah aşkına.
1: Of, bıktırma Ayten. Almazsın başka dert, alırsın başka dert. Tutar mısın şu sandığın ucundan? Hadi
0: peki,
1: içeri taşıyalım.
0: Peki kızma. Oh, bu oda takımı çocuğuma çok yakışacak Orhan. Teşekkür ederim.
1: Bir şey değil.
0: İleride çocuğumuz şöyle 6-7 yaşlarına gelince odasına Atari alırsın değil mi? Komşum Kamile Hanım'ın oğlunun da Atari'si var.
1: Alırım hanım, alırım. Atari de alırım, pilli oyuncaklar da alırım. İstersen dünyayı da alırım, ha ne dersin?
0: Bankaya mı gidiyorsun Orhan?
1: Biraz hava alacağım.
0: Kapı çalıyor. Gelen kim acaba? Eyvah, komşulardan biri geldiyse kötü. Ortalık akşamdan dağınık. Sağ solu düzeltip kapıyı öyle açayım. Tamam. Ay, etraf biraz toparlandı. Şimdi gidip kapıyı açabilirim.
2: Rahatsız ediyorum hanımefendi. Orhan Yurtsever'in evi değil mi?
0: Evet.
2: Orhan Bey bizden televizyon ısmarlamıştı da onu getirdik. Nereye koyalım?
0: İçeri girin lütfen. Televizyonu şöyle şuraya koyun. Ay yok, şu köşeye koyarsanız daha rahat seyredebilirim.
2: Böyle mi istiyorsunuz?
0: Evet, oraya koyun. Oldu. Çok teşekkür ederim.
2: Bu kağıtları güvenilir bir yerde saklayın.
0: Nedir bunlar?
2: Televizyonun garanti belgesi, kullanma kılavuzu ve yaygın servis ağımızın bulunduğu yerlerin listesi. Televizyonunuzu güle güle kullanın hanımefendi. İyi günler.
0: İyi günler. Sağ ol Orhan, sağ ol.

0: Hayrola hanım, canın sıkkın gibi görünüyor.
1: Ayten'i düşünüyorum bey.
0: Kahvaltıda da Ayten'i düşünürsen. İyi artık. Nesi varmış Ayten'in? Hasta filan mı yoksa?
1: Yok canım, Ayten iyi. Her gördüğü şeye sahip olma hastalığı var ya. O geldi birden aklıma.
0: Yoksa Orhan'a gene bir şey mi aldırmış?
1: Koskoca çocuk odası takımı.
0: Çocuk odası ya. Takımı mı? Yahu küçücük çocuk ne anlar oda takımından ya.
1: Allah, o takımları Allah. Bilirim, çok pahalıdır. Orhan'ın ödeyeceği cinsten değil. Kısa vadeli taksitlerle ödeniyor. Zavallı damat. Diğer eşyaların borcunu bitiremeden çocuk odası takımı almış gelmiş. Gerçi Ayten ben istemedim dedi ama inanmadı.
0: Yazık, çok yazık. Ümit ederim bu hastalık yuvasına bir zarar getirmez.
1: Allah korusun bey. Öf. Yuvası yıkılırsa kucağında çocukla ortada kala kalır.
0: Allah korusun.
1: Ah, ah, biliyor musun? Bir de ikinci bir televizyon aldırmış. Hem de son model.
0: Ne? Ya, ya. Olamaz. Yok, bu kadarı fazla. Ayten gerçekten aklını kaçırmış hanım. Ha. Evinde bir televizyon varken ikincisini almanın hali mi yani? Allah Allah.
1: Kocası devamlı haber seyrediyormuş ya. Haber dinlemekten karalar bağlamış hanımefendi. Dinlenip eğlenmeye ihtiyacı varmış. Ayrıca komşusu Kamile Hanım'ın evinde de iki televizyon varmış. Biraz da ondan zannediyorum.
0: Televizyonu aldırana kadar da Orhan'ın başının etini yemiştir bu hakka.
1: Ah, yemek de söz mü bey? Kemirmiş, kemirmiş.
0: Ah, başka şeyler yapmadan konuşalım şu kızla hanım.
1: Konuşmak fayda vermiyor ki bey. Ben uzun uzun konuştum. Bir kulağından giriyor, öbüründen çıkıyor.
0: Biz gene de bir kere daha...

0: Konuşalım. Mesela önümüzdeki günlerin birinde akşam yemeğine davet edelim Aytenleri. Bir kere de ben konuşayım şu kızla ya.
1: Peki be, peki. Bir kere de sen konuş. Bakalım fayda edecek.
0: Edecek, edecek. Göreceksin.
2: Elinize sağlık anne.
1: Aa, yemeğine dokunmamışsın bile oğlum. Nasıl doymak bu anlamadım.
2: Midem küçüldü herhalde.
1: Aa, yoksa yemeklerimi beğenmedin de doymuş numarası mı yapıyorsun?
2: Estağfurullah anne, beğenmemek ne haddime. Yemekleriniz gerçekten birbirinden güzel. Şey, galiba bana pek inanmadınız.
1: Kusura bakma oğlum, inanmadım.
2: Ayten'in yemekleri de birbirinden güzeldir ama ben fazla yiyemem. İnanmıyorsanız Ayten'e sor.
3: Orhan doğru söylüyor anne.
1: Öyle olsun bakalım.
0: Gel damat gel. Hanımlar sofrayı toplarken biz de şöyle karşılıklı oturup hem televizyon seyredelim hem de sohbet edelim ha.
2: Olur baba.
1: Sen babanlarla otur kızım. Babanı bir iki aydır görmüyorsun.
3: Bulaşıkları yıkadıktan sonra otururum anne.
1: Aa, dünyada olmaz. Sana bulaşık bulaşık yıkatmam.
3: Neden anne? Alt tarafı bulaşık değil mi?
1: Bulaşık makinesinde yıkamaya alışmıştır ellerin. İncinmesinler kızım. Bugün yarın dünyaya gelecek diye beklediğimiz güzel torunuma bir şey olmasını istemem. Hadi git otur sen git.
3: Sofrayı toplasaydın.
1: Sofrayı da toplarım. Hadi git otur.
2: Annenle babam bu akşam sözleriyle bizi iğneleyip durdular, fark ettin mi?
3: Seninle bir alıp veremedikleri yok Orhan. Onlar asıl bana dokundurdular.
2: Kızım sana söylüyorum, gelinim sana da hesabımı yapıyorlar ha?
3: Evet.
2: Bir ara babanla sen odadan çıktınız. Yarım saatte ortadan kayboldunuz. Baba kız ne konuştunuz bakalım?
3: Hiç. Baba kız konuştuk biraz.
2: Ne konuştunuz?
3: Gece vakti sokak ortasında senle bunları tartışacak değilim Orhan. Şuradan bir taksi çevir de çabucak eve gidelim. Hava serinledi, üşüyorum.
2: Otobüs durağına iki adım kaldı hayatım. Kabinlidir, üşümezsin.
3: Otobüs beklemeye tahammülüm yok benim.
2: Yeter Ayten. Kendini düşündüğün kadar biraz da beni düşün. Cebimde taksiye verecek param var mı yok mu hiç sormuyorsun.
3: Sende yoksa ben veririm. 3-5 kuruş biriktirdim.
2: Sen hayret doğrusu.
3: Sen hayret ede dur, ben taksi çeviriyorum. Hey taksi. Taksi durdu işte. Geliyor musun Orhan?
4: Geliyorum. Geliyorum.

0: Hayırlı sabahlar hanım.
1: Hayırlı sabahlar bey.
0: Ne o, erken kalkmışsın?
1: Uyku tutmadı.
0: Ya seni anlıyorum. Bu Ayten'in davranışları beni de üzüyor.
1: Dün akşamki tavırlarını sen de gördün. Ne yaptı, ne etti? Otobüs varken taksiye bindi.
0: Pencereden onları mı takip ettin yoksa?
1: Konuştuklarımızın tesiri olup olmadığını anlamak istedim de.
0: Ne sonuca vardın peki?
1: Yok bey, yok. Bizim kızın adam olacağı yok. Yarın torunuma nasıl annelik yapacak? Çocuğunu da kendine benzetecek, ondan korkuyorum.
0: İnşallah biz yanılırız hatun.
1: İnşallah.

0: Orhan Bey, telefon. Hanımınız arıyor galiba.
1: Teşekkür ederim, geliyorum. Alo.
2: Orhan.
1: Ne oldu Ayten, ne var?
2: Eve gel, acele et.
1: Neyin var Ayten?
2: Hemen hastaneye gitmeliyiz. Galiba doğum sancıları başladı, acele et.
1: Tamam karıcığım, tamam. Hemen geliyorum.

0: Orhan Bey siz misiniz?
1: Evet.
0: Gözünüz aydın Orhan Bey. Nur topu gibi bir kızınız oldu.
1: Teşekkür ederim hemşire hanım.
0: Allah bağışlasın beyefendi. Analı babalı büyür inşallah.
1: Sağ olun.
0: Kızınız olduğu için sevinmediniz mi yoksa?
1: Ben mi? Canım, sevindim tabii. Hem de çok sevindim.
0: Birkaç dakika sonra eşinizi ve kızınızı görebilirsiniz.
1: Peki. İlginiz için teşekkürler hemşire hanım.
0: Bir şey değil efendim.
1: Baba oldum. Baba oldum ama sevinecek gücüm kalmadı ki. İki boğazken üç olduk. Üstelik bebek bu. İyi bakılması, iyi beslenmesi lazım. Hiç bitmeyecekmiş gibi gelen taksitlerden sonra bebeğin dünya kadar masrafı. Ben bunları nasıl karşılayacağım? Ya Rabbim, nasıl karşılayacağım? Evet, evet. Bir tek yol var bunun için. Hem de hiç düşünmemem gereken bir yol. Başka da bir çaresi yok bu işin.
2: Demek baba oldunuz ha Orhan Bey?
1: Evet efendim.
2: Tebrik ederim.
1: Sağ olun efendim.
2: Şimdi gelelim ciddi meseleye.
1: Sizi dinliyorum.
2: Muhasebedeki arkadaşlardan başka şikayetler geldi Orhan Bey.
1: Ne gibi efendim?
2: Para hesapları bir iki haftadır sürekli olarak eksilme göstermekteymiş.
1: Mümkün değil efendim. Ben yani paraları dikkatle hesaplıyor ve kasaya yerleştiriyorum.
2: Elimde muhasebe kayıtları var. Sizin tuttuğunuz kayıtla muhasebe kayıtlarını karşılaştırınca muhasebedekilerin doğru söylediği ortaya çıkıyor.
1: Fakat nasıl olur efendim? Yani muhasebedeki arkadaşlar yanlış kayıt tutuyor olmasınlar?
2: Bence sizde bir yanlışlık var Orhan Bey. Belki de müşterilerimize ödeme yaparken farkında olmadan fazla veriyor, kayıtlara doğru hesapmış gibi geçiyorsunuz.
1: Yani olabilir.
2: Olamaz Orhan Bey, olmaması gerekir. Sizi daha önce de uyarmıştım. Eğer bu işi götüremeyecekseniz istifa edebilirsiniz. Zira bankamızı zarara sokacak kadar dalgınlaştınız.
1: Ben işimi seviyorum efendim.
2: O halde evdeki problemlerinizi iş yerine taşımayın lütfen.
1: Peki, özür dilerim efendim.
2: Sizi son kez uyardım. Üçüncü defada kovulursunuz, bilmiş olun.
1: Peki efendim.
2: İşinizin başına dönebilirsiniz. Orhan Bey çok değişti. Son günlerde kendisinden iyice şüphelenmeye başladım. Kendisine olan güvenimden faydalanıp para hesaplarını karıştırarak bir kısmını cebine mi indiriyor ne? İhsan Bey, şu andan itibaren Orhan Bey'i gözaltına alın. Bakalım şüphelerimiz doğru mu? Para çaldığını görürseniz suçüstü yakalayın.
3: Bebeğim, uyumayacak mısın kızım? Gel bakayım kucağıma. Oh canım, sen acıktın mı güzelim? Orhan.
4: Ne var?
3: Çocuğumun karnı acıkmış. Sütü ısıtıp şu biberona doldurur musun? Açlıktan uyuyamıyor herhalde.
4: Bana ne? Annesi değil misin? Git kendin ya.
3: Ne oluyor sana Orhan?
4: Bak, benden hiçbir şey isteme.
3: Sinirlerin yıpranmış senin. Her akşam bana çatmak için bahaneler arıyorsun.
4: Evet, sana çatmak için bahaneler arıyorum.
3: Hayır, bağırma, çocuğu ağlatacaksın.
4: Bağıracağım Ayten. Avazım çıktığı kadar bağıracağım, anladın mı?
3: Bak, çocuğumu ağlattın işte.
4: Bıktım bu hayattan be, bıktım. Beni bıktırdın Ayten. Beni sen bıktırdın.
3: Ben mi bıktırdım?
4: Evet sen.
3: Hayır, yeter ama bağırma.
4: Bağırırsam ne olurmuş ha?
3: Ben de çocuğumu alırım ve bir odaya giderim.
4: Ha, gidersin tabii, gidersin ya. Nasıl olsa televizyonun da var. Sesini sonuna kadar aç hayat. Aç ki sesimi bastırsın ha. Hayat. Nefret ediyorum bu kelimeden. Gözünü doyuracağım Ayten. Ne istersen alacağım. Şimdi çocuğumuz büyür, onun da istekleri başlarsa ona da ne isterse alacağım. Her şeyi, her şeyi, her şeyi alacağım. Sizin istekleriniz için dünya feda olsun be. Dünya feda olsun.
5: Ayten.
3: Anne.
5: Kızım ne oldu? Gir. Gel içeri gel.
3: Anne çok mutsuzum.
5: Çocuğu bana ver de otur şuraya. Ne oldu kızım söyle.
3: Orhan.
5: Ne olmuş Orhan'a?
3: Onu tanıyamıyorum anne. Sanki eski Orhan gitti, yerine bir başkası geldi. Çok sinirli. Her şeye kızıyor. Bunalımda.
5: Suçlusu sensin kızım.
3: Niçin hep beni suçluyorsunuz? Orhan da beni suçluyor. Ben ne yaptım ki?
5: Aşırı isteklerin yüzünden kocanı bunalıma soktun.
3: Anne, Orhan'dan yana çıkma ne olur.
5: Kocanı kaybetmek istemiyorsan kendini haklı çıkarmaktan vazgeç. Batıyorsun kızım. İflas ediyorsun ona göre.
3: Ama anne.
5: İtiraz etme Ayten. Çocuğunu, kocanı, yuvanı düşünüyorsan bencil hırslarını bir tarafa bırakacaksın. Kanaatkar olacaksın. Eğer treni kaçırırsan bir daha sonsuza kadar binemezsin.
3: Buraya teselli için gelmiştim. Beni korkutuyorsun.
5: Ben senin annenim. Kötülüğünü ister miyim hiç? Başkalarına özenmen, kanaatkar olmaman yok mu? İşte her şey burada düğümde.
3: Evet, hep ben suçluyum. Bütün evet. Suç bende. E peki ya Orhan? O sütten çıkmış ak kaşık mı anne?

0: Ah, lütfen kızım, aklını başına topla artık.
1: Yavrum ağlamaya başladı.
0: Sen biraz oyala bebeği kızım. Karnı acıkmıştır minik yaramazın. Mutfakta süt olacaktı.
1: Ağlama kız. Ağlama yavrum. Bak anneannen sana süt getirmeye gitti. Sus bakayım. Sus güzelim.

0: Neler oluyor müdür bey? Bu polisler de ne? Neden beni tutuklamak istiyorlar?
1: Bankamızın parasını çalarken görülmüşsünüz Orhan Bey.
0: Hayır, hayır, hayır. Yalan bu.
1: Ben de yalan olmasını yürekten isterdim. Fakat ne yazık ki sizi para çalarken gören şahitler var.
0: Ben kendim için işlemedim o suçu. Karım için, çocuğum için.
1: Üzgünüm Orhan Bey. Kim olursa olsun hırsızlık suçtur. Aileniz için bile olsa böyle bir suçu işlememeliydiniz. Size çok güvenmiş ve saygı duymuştum.
0: Allah'ım mahvoldum. Mahvoldum.

0: Alo.
1: Alo, Ayten.
0: Orhan, gecenin köründe nerelerdesin sen?
1: Bak beni dinle. Ben bugün işten kovuldum.
0: Ne?
1: Sakin ol ve beni dinle.
0: Neredesin şimdi?
1: Karakoldayım. Tutuklandım.
0: Tutuklandın mı?
1: Evet.
0: Neler oldu Orhan, anlatsana.
1: Telefonda anlatamam. Karakola gelebilir misin?
0: Gelirim ama çocuk, onu ne yaparım?
1: Annenlere bırak.
0: Hay Allah, telaştan düşünemedim. Hemen geliyorum.
1: Bekliyorum.
0: Aman Allah'ım, neler geliyor başımıza böyle. Demek böyle Orhan.
2: Şimdi anladım neden tutuklandım.
0: Üzgünüm Orhan.
2: Bütün bunların senin sonsuz isteklerin yüzünden başıma geldiğini çok iyi biliyorsun.
0: Kızım ve ben sensiz ne yaparız Orhan?
2: Daha önce düşünmeliydin.
0: Orhan. Affet beni. Affet ne olur.

0: Aa, kapımda bu iki erkeğin ne işi var? Buyurun.
1: İyi günler hanımefendi. Evinizdeki eşyalara el koyacağız.
0: Neden?
1: Evinize haciz geldi hanımefendi. İhbar kağıdımız dün gelmiş olması lazım.
0: Hayır, hayır gelmedi.
1: Kocanız evinizdeki bütün eşyalar için borçlanmış. Borçlarını ödeyemeyince de tabii...
0: Hani insaf ne olur. Kocam işinden kovuldu, şimdi hapiste.
1: Üzgünüm hanımefendi, biz görevimizi yapıyoruz.
0: Allah'ım, Allah'ım. Kocam, ben, çocuğum mahvolduk. Bittik biz, bittik. Ne yapacağım ben şimdi? Allah'ım, Allah'ım affet beni Allah'ım.
2: İtiraz adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bu bayramda kurbanlar Ankara Et Noktası'nda.
3: On binlerce Ankaralının tercihi Ankara Et Noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
4: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
5: Küresel işgale, küresel direniş. Emperyalist ABD ve Siyonist İsrail'e karşı mazlum halkların yanındayız. Küresel çeteye karşı yapacağımız büyük yürüyüşe tüm halkımız davetlidir. Tarih 17 Mayıs 2026 Pazar, saat 13.30. Başlangıç Safa Camii Çukurambar. Varış yeri ABD Büyükelçiliği Çukurambar Ankara. Anfidap, Ankara Filistin Dayanışma Platformu. ASTP, Ankara Sivil Toplum Platformu. Bu insanlık suçuna sessiz kalmıyoruz.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Açılıyor, açılıyor, açılıyor. Ankara Et Noktası, İstanbul Yolu ve Eskişehir Yolu mağazalarından sonra 18 Mayıs Pazartesi günü Samsun Yolu 1011 kavşağında hizmetinizde açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla nefis kavurma ikramımız sizleri bekliyor.
9: Markanızın doğru

0: Bu hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com
1: Tıklayın.
3: Zorunlu yayın.
4: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
3: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Küresel işgale, küresel direniş. Emperyalist ABD ve Siyonist İsrail'e karşı mazlum halkların yanındayız. Küresel çeteye karşı yapacağımız büyük yürüyüşe tüm halkımız davetlidir. Tarih 17 Mayıs 2026 Pazar, saat 13.30. Başlangıç Safa Camii Çukur Ambar. Varış yeri ABD Büyükelçiliği Çukur Ambar Ankara. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu. ASTP, Ankara Sivil Toplum Platformu. Bu insanlık suçuna sessiz kalmıyoruz.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

Aynalar bakmayın yüzüme dikti. İşte yakalandı, kelepçelendi. Çıktınız umulmaz anda karşıma. Başımın tokmağı indi başıma. Suratımda her suç bir ayrı imza. Benmişim kendime en büyük ceza. Ey dipsiz berraklık. Uyduğu mahkeme. Acı hapsettiğin sefil gözlerim. Nur topu günlerin kanına girdim. Kutsi emaneti yedim bitirdim. Doğmaz güneşlere bağlandı vade. Dişlerinde köpek nefsin irade. Günah, günah kasap yerinde demer. Merhamet suçumdan üstün merhamet. Olur mu dünyaya indirsem kepen? Gözdaşı döksem Nuh tufanına den. Çıkamam aynalar, aynalar zindan. Bakamam aynada, aynada vicdan. Beni beklemeyin o bir hevesti. Gelemem aynalar yolu kesti.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Bu bayramda kurbanlar Ankara Et Noktası'nda.
2: On binlerce Ankaralı'nın tercihi Ankara Et Noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
3: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Küresel işgale, küresel direniş. Emperyalist ABD ve Siyonist İsrail'e karşı mazlum halkların yanındayız. Küresel çeteye karşı yapacağımız büyük yürüyüşe tüm halkımız davetlidir. Tarih 17 Mayıs 2026 Pazar, saat 13.30. Başlangıç Safa Camii Çukurambar. Varış yeri ABD Büyükelçiliği Çukurambar Ankara. Anfidap, Ankara Filistin Dayanışma Platformu. ASTP, Ankara Sivil Toplum Platformu. Bu insanlık suçuna sessiz kalmıyoruz. Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
8: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
9: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: açılıyor, açılıyor, açılıyor. Ankara Et Noktası İstanbul Yolu ve Eskişehir Yolu mağazalarından sonra 18 Mayıs Pazartesi günü Samsun Yolu 1011 kavşağında hizmetinizde. Açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla nefis kavurma ikramımız sizleri bekliyor.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com
10: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
12: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef.
15: İlimden irfana. Radyo Hedef frekanslarında ilimden irfana bir yolculuğa çağırıyoruz sizleri. Alanında uzman isimlerce kaleme alınmış edebi yazılar İlimden İrfana programında. Abdullah Selim'in hazırlayıp sunduğu İlimden İrfana, Cumartesi ve Pazar 10 ile 11 arası radyonuz Hedef'te.
14: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah değerli dinleyenler. Yeni bir ilimden irfana programında yine sizlerle birlikteyiz. Bizlere bu nimeti bahşeden, bizleri bir araya getiren Allah-u Teala'ya hamd ederek başlıyoruz değerli dinleyenler. Malumunuz İrfan Mektebi dergisinden güzel yazılardan örnekler arz ediyoruz sizlere. irfanmektebi.com adresinden geçmiş sayıları takip edebiliyorsunuz. İnternet üzerinden ücretsiz olarak abone olabilirsiniz yine bu adresten. Aylık ilmi, edebi, kültürel bir dergi 12 yıldır neşriyat hayatında devam ediyor. 139. sayısı şu anda benim sizlere yazı arz edeceğim. Makale örnekleri arz edeceğim. Sayı Haziran 2018'e ait. Kapak konusu tabi Ramazan ayının içinde çıktığı için hem Kadir Gecesi'ni tebrik etmiş, hem Ramazan Bayramı'nın tebriki var, hem Kur'an Kadir Gecesi'nde indirilmeye başlandığı için muhakkak Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyucu olan da biziz. Hicr suresi 9. ayetin meali alınarak Kur'an ayı olması hasebiyle Kur'an'ın da Allah kelamı olduğunu ispat eden bir güzel yazı var. Başka Abdülhamit Han'a kadar ekonominin anlatıldığı bir yazı kaleme alınmış. Gıybet ediyor musun? Ki bu yazıyı kısmen geçen hafta sizlere arz ettim. Ramazanname, bırakın oruç sizi tutsun, nerede o eski Ramazanlar gibi güzel yazılar var. Şu anda Ramazan bitti tabii ama yeni sayı henüz elimize ulaşmadı. Temmuz sayısı geldiğinde oradan da sizlere istifade edeceğiniz güzel makaleler arz edeceğiz değerli dinleyenler. Evet, en büyük keramet istikamet başlıklı editörün bir giriş yazısı var. Tarihten sayfalar var. Tükürün Fransa'nın hayasız ve hadsiz yüzüne. Kur'an'dan bazı ayetler çıkarılsın diye malumunuz bir takım iddialarda bulunmuştu. Fransızlar oradan bir zümre, kendini bilmez hadsiz dinsizler böyle bir hezeyana kapıldılar. Halbuki Rabbinin sözü doğruluk ve adaletle tamamlandı. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. En'am suresi 115. ayette böyle buyuruluyor. Yine İrfan Mektebi programımızda salı gün yayında olan o programımızda değerli dinleyenler

haftalardır biz Kur'an'ın nasıl mucize olduğunu, Allah kelamı olduğunu arz ediyoruz. Orada birinci zeylin bir noktasında şöyle deniliyordu. Kur'an asırlardır dinsizlere meydan okuyor. Ya Kur'an'ın bir benzerini getirin veya bir suresinin en azından bir mislini getirin ki getiremeyeceksiniz diyor. Cinleri de yardıma çağırın. Yoksa canınız, malınız helakettedir diyerek gururlarını rencide edecek tarzda onları aşağılıyor. Dünyada, ahirette zillet ve helakettesiniz diyerek çağrı yaptığı halde ta nüzul olduğu zamandan şimdiye kadar hiçbir dinsiz Kur'an'ın karşısına çıkıp Kur'an'a nazire yapmaya yeltenememiş. Kur'an'ın bir benzerini getirmeye muvaffak olamamış. İşte bu Fransızlar yahut sair dinsizler de Kur'an ayetlerine muarıza edemedikleri için nasıl eski bunların ataları hükmünde olan dinsizler, münafıklar, müşrikler Müslümanlara harbi ilan etmişti. Halbuki Kur'an bir benzerini getirin dedi. Kur'an'ın bir benzerini getirebilseler davalarını kısa yoldan çürütmüş olacaklardı. Ama bunu yapamayacakları için demek Kur'an'a muaraza yolu kapalı. Harp yolunu, muharebe yolunu seçmişlerdi. Şimdi yeni müşrikler, yeni münafıklar, yeni mülhitler çeşitli memleketlerin adları ne olursa olsun Fransız, İngiliz, Alman, Amerikan fark etmez. Kafir her yerde kafirdir, münafık her yerde münafıktır. Müslüman her yerde Müslümandır. İşte o dinsizler de onlardan bir grup Fransız da böyle bir edepsizlikte bulunmuş. Onun için makalenin sahibi doktor öğretim üyesi Ahmet Hüsrev Çelik tükürün Fransa'nın hayasız ve hadsiz yüzüne diyerek bu hususlara cevap veren bir yazı kaleme almış. Onu arz ederek başlamış olalım değerli dinleyenler. Akademisyen, siyasetçi ve Fransa'nın önde gelen isimlerinden oluşan 300 kişinin imzasıyla Fransa'da neşredilen bir beyannamede Kur'an-ı Kerim'de yer alan bazı ayetlerin çıkarılması talebi yer aldı. Bu talebin kendisi kadar dikkat çeken diğer husus da imza verenler arasında eski Cumhurbaşkanı, Fransa'nın Cumhurbaşkanı Sarkozy ile Fransa eski başbakanlarından Valls'in de bulunmasıydı. Mevzu ile alakalı haberlerin hemen hepsinde bu iki ismin de imza verenler arasında bulunduğunun hasreten belirtilmiş olması, hatta bu iki ismin diğer 298 ismi neredeyse perdelemiş olması, imza verilen metin ile siyasetin zirvesinde yer almış iki isim arasındaki ehemmiyet irtibatını göstermeye kafidir. Aslında bu münasebetin, bu irtibatın mahiyeti iki isim ve metin arasındaki irtibattan daha ziyadesini içermektedir. Bu bir arzunun, bir temenninin siyasi bir irade ve icra sahibi makamla buluşmasıdır. Kitabı indiren ilahi irade, kelamın sahibi Yüce Allah Celle Celaluhu, Hicr suresi 9. ayette Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız buyurmuştur. Elbette değil 300 kişi, bütün dünya bir araya gelse, Kur'an'dan bir tahrifatın yapılamayacağı aşikardır. İslam dünyasının ve İslam dünyasının bir ferdi olarak bizlerin bu noktada bir endişesi ve tereddüdü de bulunmamaktadır. İslam alemindeki tepki ve öfke bir endişenin mahsulü değildir. Zira Ebrehe'nin ordusu Mekke ve Kabe önlerine geldiğinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi Abdülmuttalip Ebrehe'ye Kabe'nin sahibi ise Allah'tır ve şüphesiz onu koruyacak olan da O'dur cevabını vermiş. Nitekim tarih Ebrehe ve ordusunun başına gelenlerin ne olduğunda kaydetmiştir. Bu küstah açıklamaya karşı bir izahat arayışı içerisinde olmak makul de olmayacaktır. Açıklamaya istinad edilen ayetlerin aslında onların anladıkları gibi olmadığını, kendilerinin yanlış anladıkları ve tevil ettiklerini beyan eden, bu ayetlerin mana ve mahiyetlerini

Ne anlatan, uzun uzun tefsirlere atıf yapma gayreti içeren çabanın bu beyanname ile örtüşmeyen bir karşılık olacağını söylemek de mümkündür. Zira bu beyanname bir hakikat arayışının tezahürü de değildir. Gösterdikleri gerekçelerde kendi hayat konformizmleri için kendilerinin tamamen dışındaki bir alanı dizayn etme arayışının ise bu bildirinin sadece bir boyutunu oluşturduğu meydandadır. Alabildiğine hayasızlık, hoyratlık, yüzsüzlük ve arsızlık içeren bu fütursuz talep, hadsiz ifade ve barbar makamlar arasındaki bu irtibatın küstah tezahürü yeni olmadığı gibi son da olmayacağı aşikardır. Bugün Sarkozy ve Valls tarafından dile getirilen bu arzu 1882'de yine bir başbakan tarafından, İngiliz Başbakanı William Gladstone tarafından en yüksek perdeden fütursuzca dile getirilmiş, ya bu Kur'an'ı Müslümanların elinden almalıyız yahut Müslümanları Kur'an'dan soğutmalıyız demiştir. Sonraki seneler ise bu ifade ve isteğin hayata geçirilmesi için İngilizlerin bütün İslam coğrafyalarına yönelik kaba politikalarından meydana gelen bir maceradır. Gladstone ismiyle birlikte en çok kullanılan cümle bu olsa da, bu cümle Gladstone'un mevzuya dair tek cümlesi değildir. Yine Gladstone'un avam kamerasında kendisinin dile getirdiği medenilikle barbarlık arasındaki bir mücadele ifadelerinin karşılığını ise İskenderiye şehrinde sivillere bomba yağdırarak Mısır'ı işgal etmesi oluşturmaktaydı. Gladstone'un barbarlığının sınırlarını ise yine kendi ifadelerine akseden şu tahayyülü göstermektedir. Türkler insanlığın insan olmayan numuneleridir. Medeniyetimizin bekası için onları Asya steplerine sürmeli veya Anadolu'da yok etmeliyiz. Türklerin kötülüklerini önlemenin tek yolu onları yeryüzünden kazımaktır diyordu. Peki neden bu kin? Bu sualin cevabını ise merhum Ergun Gözen'in satırlarında şöyle buluyoruz. Müslüman Türk, bu bir karışım, bu bir birleşim, bu bir sentez değildir, bu bir eriyiktir. Hiçbir kimyanın sökemeyeceği bir eriyik, bir aşk eriyi. Türk, İslam'ın içinde erimiştir, çözülmez, bozulmaz, bereketi bitmez bir eriyik. Bunu en çok Hristiyan alemi gördü ve anladı. Onun için bütün gücünü bu eriyiyi çözmeye sarf etti. İnsanlık tarihinin en büyük ihanet teşebbüsüdür bu. Haçlı seferlerinden kültür emperyalizminin en son safhası olan Marksizme kadar hep bu gayeye yönelmiş ihanet dalgalarıdır. Müslüman Türk, İslam yayının Avrupa'nın kalbine sapladığı ok. Müslüman Türk, eriyiyi bütün ihanet oklarına, mızraklarına da göğsünü siper etmesini bilmiştir. Türk, İslam aşkı ile erimiştir. Dünya medeniyet tarihi bu aşkın kahramanlık, fedakarlık, şiir ve zafer dolu destanıdır. Türk, bu aşk ile kendi adını bile unutmuştur. Bu kabulün Avrupa nazarında ne kadar güçlü olduğunu da merhum Cemil Meriç, bütün Kur'anları yaksak, bütün camileri yıksak, Avrupalının gözünde Osmanlıyız, Osmanlı yani İslam. Karanlık, tehlikeli, düşman bir yığın. Avrupa, maddeciliğine rağmen Hristiyandır. Sağcısıyla, solcusuyla Hristiyan, Hristiyan için tek düşman biziz ifadeleri ile dile getirmiştir. Fransızların bugün, İngilizlerin dün söyledikleri ne sadece bu iki Avrupa devletine ne de sadece Avrupalılara münhasırdır. Fransızların İslam dinini kendi arzularına göre revize edebilmesine dair hadsiz talebinin daha hoyratçasını Çin, Doğu Türkistan'da yapmaktadır. Üstelik Çin bunu emekli cumhurbaşkanları ve başbakanlar üzerinden açıklama yaptırarak da değil, barbarlığına doğrudan mevzuat libası giydirerek yapmaya çalışmaktadır. Doğu Türkistan'daki Müslüman Türklere karşı icra edilmek üzere
27

Mart 2017 tarihinde oy birliği ile kabul edilen dini aşırılığı ebediyen yok etme yönetmeliğinin 1 Nisan 2017 tarihinde resmen yürürlüğe konulacağının açıklanmış olması bir tarafa, bu yönetmeliğin 4. maddesinde Çin Komünist Partisi'nin din politikasına kat'i olarak bağlı kalınacaktır. Dini faaliyet ve hayat konusunda Çin Komünist Partisi yönetiminin yasalarına, yönetmelik ve kaidelerine kesinlikle riayet edilecek ve dinin kesin olarak Çin'e uyumu sağlanacaktır. İslam dini kuralları ülkemizde mevcut sosyalist rejimin kanun ve nizamlarına mutlaka uydurulacaktır hükmüne yer verilmiştir. Bugün Doğu Türkistan'da yapılanların aynısının dün de Bulgaristan'da Müslüman Türklere karşı yapılmış olduğu daha hafızalarda tazeliğini muhafaza etmektedir. 1984'lerden itibaren dozu artırılan ve 1989'da zulümde zirveye ulaşan Bulgaristan'da camiler ibadetle kapatılmış, bazıları ambara dönüştürülmüş, yalnızca ihtiyarların camiye gitmesine izin verilmiş, hacca gitmek ve hatta sünnet bile yasaklanmış, cenazelerin yıkanması da dahil olmak üzere İslami usullere göre kaldırılması men edilmiş, Arapça ve Türkçe yazılı mezar taşları paramparça edilmiş, Türkçe konuşmak yasaklanmış, Türkçe eğitim müesseseleri ve Kur'an kursları kapatılmış, Bulgar ve Türkler arasında karma evlilikler parayla teşvik edilmiş, Bulgar isimlerinin alınması mecburi tutulmuştu. Riayet etmeyenler para ve hapis cezalarına tabi tutulmuştur. Bugün bunların daha fazlası Doğu Türkistan'da yapılmaktadır. Bulgarların bu politikaları 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın en büyük göç dalgasına yol açmış. Bulgaristan'da yaşayan 350 bin Müslüman Türk yollara düşmüş ve bu Müslüman Türkler Türkiye'ye gelmiş, iskan edilmişti. Sırp komutan Ratko Mladic, Srebrenica soykırımına girişmeden hemen önce kameraların karşısında işte 11 Temmuz 1995'te Srebrenica'dayız ve nihayet isyanların ardından bu bölgede Türklerden intikam alma zamanı geldi ifadelerini sarf ederek tarihe not düşmüştü. Aynı Mladic eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yaptıklarının hesabını verirken 10 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirilen son duruşmada yine Türklere mahkeme ve kameralar huzurunda alenen küfür etmekten çekinmemişti. İslam düşmanlığı mevzu bahis olduğunda kıtalar, devletler, rejimler değişmekte ancak arzular ve ifadelerin mahiyeti değişmemektedir. İster komünist ister kapitalist olsun, Müslüman ve İslam düşmanlığı ortak paydasında aynı fiil ve ifade türevinde buluşabilmektedirler. Gladson, Fransa, İngiltere, Çin, Bulgaristan, Sırbistan, Sovyetler, ABD, Sarkozy, Valls, 300 Fransız vesaire vesaire. Aynı hat üzerinde uzayıp gidecek bir liste. Ne birbirinden farklı düşünmekte, ne farklı şeyler ifade etmekte, ne de müsait şartlar bulunduğunda fikir ve ifadelerinden farklı amel etmektedirler. Bugün bu beyannameye imza atan Fransa, tarihler 1865'i gösterirken neşrettiği bir kararnamede Müslüman ve Yahudilerin dinlerini değiştirmedikleri müddetçe Fransız vatandaşı olamayacaklarına, tebaa olacaklarına hüküm vermiş, ancak 1870'te Yahudilere vatandaşlık vermiş, Müslümanlar için bu kararını 1947'ye kadar sürdürmüştür. Aynı Fransa'da 23 Şubat 2005'te çıkarılan bir kanun çerçevesinde Fransız ders kitaplarında sömürgeciliğin pozitif yönlerinden ve Fransız ordusunun kahramanlıklarından bahsedilmesini öngörmesi zamana bağlı bir değişimin gerçekleşmediğini de göstermektedir. Tarihler değişmekte, coğrafyalar değişmekte, ancak arzuların, ifadelerin ve imkan bulurlarsa uygulamaların mahiyeti değişmemektedir. Ya İslam'ın değiştirilmesini istemekte, ya Müslümanların değişmesini istemekte, ya da zemin ve imkan bulurlarsa
değiştiremedikleri Müslümanlara

barbarca muamele etmektedirler. Bunların yanı sıra ya da diyebileceğimiz bir seçenekleri daha vardır ki, bu da bir beklenti üzerine inşa edilmiş. Amerikalı sosyal bilimci Daniel Lerner'ın ifadelerinde en net tezahür eden ya Mekke ya makinalaşma ikilemi oluşturularak ve bu ikisi birbiriyle bağdaştırılmayarak Müslümanların da bu ikilem karşısında Mekke'ye sırt çevirerek makinalaşmayı tercih edecekleri beklentisidir. Elbette Müslümanlara ve İslam'a yönelen her hamleyi ve bu hamlelere verilecek mukabeleye karşılık farklıdır. İslam'ın şahs-ı manevisine mukabil, meseleye muhatap olan Müslümanlar ne yapılması gerekiyorsa yapmışlar ve yapmaktadırlar. Bulgarların İslam'la olan münasebetlerine verilecek cevap farklıdır ve dönemin muhatapları direnerek ve gerekirse hicret ederek bunu göstermiş, Anadolu'da elinden geleni yapmaya çalışmıştır. Doğu Türkistan Müslümanları da Çin'in İslam ve Müslümanlara karşı muamelelerine direnerek, gerekirse can ve mallarından vazgeçerek, imkan bulurlarsa hicret ederek mukabelede bulunmaktadırlar. Keza Boşnakların imkanları ölçüsünde yokluk içinde var güçleri ile Sırplara karşı mücadele etmeleri, Cezayirli Müslümanların uzun soluklu direnişleri ve örnekleri çoğaltılabilecek pek çok hadisede Müslümanlar muamelenin mahiyetine muvafık mukabelede bulunmuşlardır. Yine Gladstone'un ya bu Kur'an'ı Müslümanların elinden almalıyız yahut Müslümanları Kur'an'dan soğutmalıyız sözlerinden Van valisi Tahir Paşa'nın misafiriyken bir gazete haberi vasıtasıyla haberdar olan Üstad Bediüzzaman, Kur'an'ın sönmez ve söndürülemez bir nur olduğunu, bir güneş olduğunu dünyaya ispat edeceğim diyerek muktezai hale mutabık bir cevap vermiştir. Gladstone'un tüm Türkleri Anadolu'dan sürme ve yeryüzünden yok etme arzusu da Anadolu'nun kahraman evlatlarının mücadelesiyle, destansı direnişiyle Çanakkale sularına gömülmüş, Ege'de de denize dökülmüştür. Peki, Fransa'nın bu beyannamesine verilecek cevap nedir? Fransa'nın bu talebini tam da kendi laboratuvarlarında imal ettikleri terör örgütlerinin Orta Doğu'yu tarumar ettiği bir döneme denk getirmesi ve bu örgütlerin eylemlerini İslam'a fatura ederek bunun üzerinden bir gerekçe çıkarmaya çalışmasının muhataplarını saf yerine koyma çalışma anlamını taşıdığının farkındayız. Kendi ürettikleri terör örgütlerine İslam coğrafyasının kadınlarını, çocuklarını hem de İslam'ın asla tasvip etmediği en vahşi metotlarla İslam adınaymış gibi öldürten ve milyonlarcasını yerinden yurdundan ettiren, mülteci konumuna düşürten, kendi ürettikleri terör örgütlerinden kaçan aylan bebeklerin boğulmalarına aldırış etmeyen, ümran bebeklere içi sızlamayan, kendi sınırlarına dikenli teller çeken ve bir şekilde bütün manileri aşarak Avrupa'ya varanlara da üzerlerine idrarlarını yapmak gibi insanlık haysiyetini ayaklar altına alan muamelelere maruz bırakan bir zihniyetin, böyle bir atmosferde bütün olanların müsebbibinin İslam'mış gibi ayetlerimize ilişmeye çalışmalarının, muhatabını sadece saf yerine koymak değil, bunun yanı sıra muhatabıyla bir istihza ve istihfaf anlamı içerdiğinin de farkındayız. Suudi Prens Muhammed bin Selman'ın Nisan ayında New York'ta düzenlenen Yahudi liderler toplantısına katılarak, son 40 yıldır Filistinlilere birçok fırsat sunuldu ancak onlar tüm teklifleri ellerinin tersiyle itti. Şimdi Filistinliler için teklifleri kabul etme ve anlaşma masasına gelme zamanı. Bunların hiçbirini de yapmıyorlarsa çenelerini de kapatıp sızlanmayı bıraksınlar gibi talihsiz, alçak ifadelerinin hemen ertesinde Suudi Arabistan'da başlayan ılımlı İslam adı altında bir dejenerasyon sürecinde, dahası Medine'de kilise inşa edileceği iddialarıyla örtüşen bir zaman diliminde, Fransızların bu bildirileri ile bir talepte bulunmalarının Batı'nın şahsında, yani tüm Batı adına
Fransızların İslam dünyası ile bir istihza ve bir istihfaf gayreti olduğunun da farkındayız. İstihfaf ve istihza mağruriyetin de göstergesidir. Eğer mahiyeti mağruriyet ise ifadelerin talep mi, sual mi olduğunun da bir hükmü yoktur. Bu mahiyet ikisini de müsavi kılar. Bunun farkında olmamız ne cevap vermemiz gerektiğinin de belirleyicisidir. Bundan 100 yıl önce 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi'nden çok kısa süre sonra 1919'da İngiltere'nin resmi kilisesi olan Anglikan Kilisesi'nden Osmanlı Meşihat Kurumu'na İslam'a dair 6 sual içeren bir mektup gelmiş ve mektuba da 600 kelime ile cevap verilmesi istenmiştir. Üstad Bediüzzaman'ın buna mukabelesi ise şu şekilde olmuştur. 600 kelime ile değil, 6 kelime ile de değil, hatta bir kelime ile de değil, belki bir tükürük ile cevap veriyorum. Çünkü o devlet, işte görüyorsunuz, ayağını boğazımıza bastığı dakikada, onun papazı mağrurane üstümüzde sual sormasına karşı yüzüne tükürmek lazım gelir. O halde tükürün o ehli zulmün o merhametsiz yüzüne. Bugün Fransızların bu talebiyle İngilizlerin o günkü talepleri aynı mağrurluğun mahsulüdür. Fransızların bu talebinin hadsizlik, küstahlık ve ahlaksızlık olması bir tarafa, kendilerini dinimizin revizyoncusu makamındaymış gibi görecek kadar bir kibir ve mağruriyeti bünyesinde taşımaktadır. Yalnız Fransa'nın ister kabul etsin ister etmesin ama bilmesi ve anlaması gereken bir gerçeği, bugünün dünden bir farkını da parantez içerisinde belirtmek gerekmektedir ki, o da İslam dünyasının bugün Mondros şartlarında olmadığıdır. Tam 100 yıl önce Anglikan Kilisesi gibi küstahlık, hadsizlik, hoyratlık ve lisani barbarlıklarını ve hepsinden öte mağrurluklarını bu bildiriyle 100 yıl sonra yine tekerrür etmek istiyorlarsa ve tarih de tekerrürden ibaretse, verilecek cevap da 100 yıl sonra tekerrür edecektir. Tükürün Fransa'nın hayasız ve hadsiz yüzüne. Evet, güzel bir makale olmuş. Yazarını tebrik ediyoruz. İrfan Mektebi dergisinin Haziran 2018 sayısından arz ettik değerli dinleyenler. Diğer güzel yazılar için, onlardan istifade etmeniz için irfanmektebi.com adresinden İrfan Mektebi dergisine ulaşabilirsiniz değerli dinleyenler, yahut abone olabilirsiniz. İnşallah yeni bir programda yeniden birlikte olmak ümit ve temennisiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.

0: İlimden İrfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Takvime baktığımda 5 sene olmuş buraya geleli. Nasıl geçti o 5 sene? Bir de bana sor. Çok bakmıyorum takvimlere. İçim sıkılıyor. Zaman geçmiyor bir türlü. Eskiden su gibi akıp geçiyor zaman derdim. Şimdi öyle düşünmüyorum. Demek insan mutluyken çabuk geçermiş zaman. Hapishanedekileri şimdi daha iyi anlıyorum. Beni buraya bıraktığın gün anneler günüydü, hatırlıyor musun? O günden beri anneler günü denen gün benim için daha da bir anlamsızlaştı. Her sene bugün anne olmak ayrı bir acı veriyor bana. Sen küçük bir çocuktun daha. Hiçbir yere bırakmazdım ben seni. Öyle savunmasız, öyle masumdun ki kimselere güvenip yollamazdım. Yanımdan hiç ayırmazdım. Şimdi beni nasıl olup da tanımadığın insanlara teslim ettiğini düşünüyorum. Gözden çıkarılmış eski bir eşya gibi hissediyorum kendimi. Yıpranmış, işe yaramaz. Kırgınlık mı? Belki kırgınım biraz. Geçen gün eski komşumuz Mevlide teyzenin kızı Şükran geldi. Yolda görmüş seni. Neden bıraktın anneni diye sormuş sana. Kendisi istedi demişsin. Maaşı da var bakıyorlar. Yeri sıcak. Her işi görülüyor. İçim rahat demişsin. Kendim istemiştim, evet. Bazen naz yapma kabilinden yaşlanınca huzur evine gönderin beni. Kimseye yük olmak istemem derdim. Ama içten içe hiç konduramazdım bu durumu. Ne kendime ne sana. Bırakmaz beni bir yere derdim. Çünkü tıpkı küçükken benim seni bırakmadığım gibi beni hiç bırakmazsın sanırdım. Yaramaz bir çocuktun sen. Yerinde duramayan serseri bir mayın gibiydin. Kaç kez ısırdım dudaklarımı sana bağırmamak için. Kaç kez sıktım yumruğumu vurmayayım diye. Ama hiç vurmadım sana. Hiç kırmadım kalbini. Komşulardan biri sana çok yaramaz dedi diye aylarca onun yüzüne bakmamıştım. Kimse laf söylemesin, incinmesin isterdim. Tahammül edemezdim sana dikilen sert bir bakışa bile. Geçen gün bana "Bunak kadın," dedi bakıcının biri. Hasta bezini lavaboda unutmuşum. Arada oluyor. Tutamıyorum diye vermişlerdi. Diğerleri de duydu ya. Nasıl utandım bir bilsen. Daha ne laflar söylüyorlar da dilim varmıyor söylemeye. Kırar mıyım? İncitir miyim diye kim düşünüyor ki? Çok hassastım eskiden, bilirsin. Çabuk alınırdım. Hem benden titizimi vardı. Kimselerin işini beğenmezdim. Şimdi yemek yerken bile yoruluyorum. Üstüme döküyorum. Bazen yatarak kılıyorum namazlarımı. Secdeye başımı koyup uzun uzun öylece kalmayı ne çok özledim bilsen. Yaşlansam da geleceğe dair umutlar besliyordum buraya gelmeden evvel. Evladımı büyüttüm nasıl olsa. Artık yorgunluklar biter. Ben rahat otururum, torunlarımı severim diyordum. Sen sorarsın. Anne, ilacını getireyim mi? Bir şeye ihtiyacın var mı diye. Arkama yastık koyarsın. Kesemediğim tırnaklarımı sen kesersin sanıyordum. Şimdi çoğu kez tırnaklarımı keserken kanattıklarını bilmezsin tabii. Gerçi benden daha beterleri de var burada. Emine bacı vardı mesela. Köyden gelmişti. Bir ay kadar oldu öleli. Bir sene evvel de Alzheimer hastası olan kocası ölmüştü. Çok çekti zavallı. 3 oğlu varmış Emine bacının. Aslan gibiymiş hepsi. Ben görmedim. Gelmezlerdi hiç. 3 adam bir anayı sığdıramamışlar evlerine. Bağ bahçe gezmeye alışmış kadın. Hiç oturup kalmamış yerinde. Burada nasıl zorlandı, neler çekti Allah biliyor. her yaz köyüne gidecek diye umut ederdi. Haber göndermiş oğlu. Annemin ancak ölüsü çıkar oradan demiş. Köylülerden çıkarıp bakmak isteyenler olmuş. Ona da izin vermemişler. Bir keresinde pencereden atlamaya kalktı da zor tuttu bakıcılar. En son oğlu bayramlık göndermişti. Zıkkım olsun ondan gelen dedi. Giymedi elbiseyi. Hiç oğlum yavrum demedi. Köyüm dedi. Evim dedi durdu. Ah gariban. Bir sabah yatağında ölü buldular. Ölümü bile yalnız oldu Emine bacının. Of of hangisini anlatsam neler neler var bir bilsen. Şu bakıcı kadını sevemedim bir türlü. Sanki özel olarak seçmişler. Bu kadar mı merhametsiz olur bir insan? Hiç mi gülmez yüzü yahu? Her gün odaya gelince burnunu tutuyor. Pis kokuyormuş. Pencereyi sonuna kadar açıyor. Mutlaka yarım saat açık tutuyor. Çok üşüyorum ben. Zaten parmaklarımda da can kalmamış. Sanki kolay kolay ısınmıyor eskisi gibi. Hatırlar mısın? İlkokula

Gittiğin o yılları, kışın kuzine sobayı yakardım. Sen gelmeden yemeğini hazır eder, sobanın üzerine koyardım. Sen seviyorsun diye sobanın fırınında birkaç tane küçük patatesi pişirirdim muhakkak. Okuldan gelir gelmez sobanın yanına koşardın. İlk işin tencereye bakmak olurdu. Genelde sevdiğin yemekleri yapardım. Ellerin üşümüş diye avuçlarımın içine ellerini alıp ısıtırdım. Öperdim, öperdim onları. Sık sık uğrarım demiştin. Tam 8 ay olmuş uğramayalı. İşlerin yoğunmuş, zamanın yokmuş. Torunlarım da sormuyorlar demek. Yeni eve taşınmışsın. Aldım haberini. Arkadaşın Zehra söyledi. Vefalı kızdır. Arada geliyor sağ olsun. Annesi de babası da yanında vefat etmiş. Hiç bırakmamış bir yere. Yanından ayırmamış. İmrenmedim desem yalan söylerim. Evi çok büyük dedi. Kocaman odaları, geniş bir balkonu varmış evinin. Yeni mobilyalar almışsın. Eskiler elden çıkarmışsın. Tıpkı beni çıkardığın gibi. Her şeyi sığdırdığın evine, bir beni sığdıramadın kuzum. Hadi onu da geçtim. Bir kere anne, gel evimi gör, birkaç gün kal bile demedin. Zehra'ya anneler gününde görmeye gideceğim demişsin. Ben anneler gününü hiç beklemiyorum, biliyor musun? Anne olmak acı verir mi bir insana? O gün bana acı veriyor yavrum. Artık kendimi bir anne gibi hissedemediğim için belki de. Bir evlat, bir torun sevemezsen, çevrende anne diyen olmazsa sana ne anlamı var anne olmanın? Ölene imrenilir mi hiç? İmreniyorum işte. Kimin öldüğünü duysam darısı başıma diyorum nedense. Hayaller, umutlar, mutlu zamanlarmış insanı ayakta tutan. Onlar yoksa yaşamak zulüm olurmuş meğer. Evladın hayırsızı huzur evine terk eder annesini, babasını. Kim icat etmiş bu huzur evleri? Rahat yüzü görmesin deyip her gün beddua ediyorum. Huzur eviymiş. Her gün ölüp ölüp diriliyorum bu huzursuz odada. Hiç tanımadığım, mizacımın uymadığı insanlarla yatıp kalkıyorum. Hiçbir şey bana ait değil. Söz hakkım yok. Elbiselerim bile benim değil sanki. Allah'ım, al emanetini ne olur. Bu yükü taşıyamıyorum. Bu huzursuz evleri icat edenler mi çıkarmış anneler günü denen yalancı günü? İnsanlar yaşlı annelerini bu evlere kapatsın da sonra anneler günü olunca ziyaret etsinler diye, öyle mi? Bak, bak yine geldi o uğursuz gün. Zehra geleceğini söylemişti. Gelsen de bir, gelmesen de artık. Ben anneler gününü hiç sevemedim, biliyor musun? Dünyalara sığmayan anne yüreğim huzursuz bir odaya hapsedildi. Ne sevmenin, ne anneliğimin bir anlamı yok artık. Çok üşüyorum. Hem parmaklarımda da can kalmamış. Sanki kolay kolay ısınmıyor eskisi gibi. Her şeyi sığdırdın evine de, bir beni sığdıramadın akuzum.

annelerimiz bizim dünyadaki en güzel varlıklarımızın başında gelir. Biz onlara nasıl davranırsak, ileride de evlatlarımız bizlere aynısını davranır. Bizleri küçükken büyük fedakarlıkla büyüten annelerimize hayattayken kıymetini bilerek değer verelim. Onları huzur evlerine değil, evimizin en güzel köşesine oturtalım. Onlar bizim cennet anahtarımız. Hoşça kalın.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
2: Küresel işgale, küresel direniş. Emperyalist ABD ve Siyonist İsrail'e karşı mazlum halkların yanındayız. Küresel çeteye karşı yapacağımız büyük yürüyüşe tüm halkımız davetlidir. Tarih 17 Mayıs 2026 Pazar, saat 13.30. Başlangıç Safa Camii Çukurambar. Varış yeri ABD Büyükelçiliği Çukurambar Ankara. Anfidab, Ankara Filistin Dayanışma Platformu. ASTP, Ankara Sivil Toplum Platformu. Bu insanlık suçuna sessiz kalmıyoruz.
3: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 5633 0531 843 5633 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: İnsan eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisi ve en mükerrem olanıdır. İşte bu kutsal varlığın doğuştan gelen dokunulamaz ve devredilemez hakları vardır. Rabbimiz insanı çeşitli renklerde, farklı topluluklarda yaratmış ama hepsinin eşit olduğunu, üstünlüğün sadece takvada, ahlakta ve güzel muamelede olduğunu ifade buyurmuşlardır. Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu insanı, haklarını ve ahlaki güzelliğini anlatacağımız İnsan Hakları programı her cumartesi ve pazar saat 11.30'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Haklarımızı ve sorumluluklarımızı paylaşacağımız bu programı sakın kaçırmayın.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik Yapım Halil Bekki.

Efendim, yeni bir insan hakları programından hepinize merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Mehmet Emin Genç ve yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlayarak bir programımıza daha başlıyoruz. Hayırlısıyla. Bugünkü program başlığımız 15 Mayıs Birleşmiş Milletler Uluslararası Aile Günü ve İslam'da ailenin yeri. Birleşmiş Milletler tarafından 1994 yılında oluşturulan Uluslararası Aile Günü, ailelerin önemini onurlandırmak için her 15 Mayıs'ta kutlanmaktadır. Ayrıca bugünün yer aldığı hafta ise Aile Haftası olarak kabul edilmiştir. Uluslararası Aileler Günü, dengeli ve sağlıklı bir ailenin önemini vurgulamak için kutlanmaktadır. Bu özel günü onurlandırmanın temel amacı ailenin önemi ve değeri konusunda farkındalık oluşturmaktır. Çünkü aile toplumun temelidir. En biçimlendirici yıllarımız ailelerimizle geçirilir ve ailedeki insanlar hayatımızdaki en önemli insanlardır. Aralarında evlilik ve kan bağı bulunan koca, karı, çocuklar, kardeşler ve benzerinin oluşturduğu toplum içindeki en küçük topluluğa aile denir. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü aile tanımına girer. Aynı zamanda birlikte oturan hısım ve yakınların tümü de aile kavramı kapsamındadır. Aile kavramı ilk insanlarla başlamıştır. Bugün aileler binlerce yıl öncesinden farklı görünseler de aile şimdi de o zamanki kadar önem arz etmektedir. Dünyanın her yerindeki topluluklar ailenin istikrarını tehlikeye atan engellerle karşı karşıyadır. Birleşmiş Milletler bunu 1980'lerde Genel Sekreter'in karar vericiler ve halk arasında farkındalığı arttırmasıyla tanımaya başlamıştır. Birleşmiş Milletler bu kutlamalara devam etmiş ve her yıl eğitim, yoksulluk, sağlık, iş ve aile dengesi gibi dünya çapındaki sorunları ele almak için aile odaklı farklı temalar seçmiştir. Aile toplumun en küçük yapı taşıdır ve şüphesiz en önemli ögesidir. Güçlü aile bağlarına sahip olmak, bireyin gelişimi için gerekli olan desteği ve güvenli ortamı sağlamaktır. Kısaca evlilik sözleşmesiyle bir araya gelen, toplumun hayatının en önemli temel taşlarından birini oluşturan, içinde sevgi, saygı, hoşgörü, paylaşma, yardımlaşma, barış ve mutluluk barındıran aile kurumuyla toplum ilişkisi birbiriyle doğru orantılıdır. Bu nedenle toplumun her bir kesiminin aile kavramı konusunda farkındalığının arttırılabilmesi için 1994 yılından bu yana her yıl 15 Mayıs tarihinde Uluslararası Aile Günü kutlanmaktadır. Doğudan batıya dünyanın her bir noktasında toplumu ayakta tutan aileleri desteklemek amacıyla yapılması gereken faaliyetlerin yerine getirilmesi, zor durumdaki ailelere koruma ve yardım sağlanması, ailelerin sorunlarına, ihtiyaçlarına ve düşüncelerine hak tanınması gerektiğinin daha iyi benimsenmesi için sadece 15 Mayıs Dünya Aile Günü'nde değil, her daim daha özverili çalışmalar yürütülmelidir. Çünkü aile toplumun en önemli çekirdek yapısıdır. İslam'da ailenin kurulması ve korunmasındaki İslam'ın rolünü öğrenmeden önce, İslam'dan önceki zamanda ve Batı'da ailenin durumuna hep birlikte bir bakalım istiyorum. İslam'dan önce ailenin yeri. İslam'dan önce aile zulüm ve zorbalık üzerine kuruluydu ve tüm yetki erkeklere özeldi. Kadın veya kız hep ezilen ve zulüm gören taraftı. Buna örnek olarak şayet bir erkek öldüğünde ve başka eşinden doğan erkek çocuğu bu dul kadınla evlenebilir ve onu yönetebilirdi, hatta evlilikten alıkoyabilirdi. İslam'dan önce kadınlar ve küçükler hiçbir şekilde mirasta hakları olmaz.

azdı ve miras sadece erkeklerin ayrıcalıklı bir hakkıydı. İster anne, ister kız, ister kız kardeş olsun, kadın bir utanç kaynağı olarak görülürdü. Çünkü savaşlarda esir olarak alındığında ailesine utanç getirirdi. Bu düşünceyle erkekler kız çocuklarını diri diri gömerlerdi. Yüce Allah bu konuya işaret ederek şöyle buyurdu. Onlardan biri kızla müjdelendiği zaman içi öfkeyle dolarak yüzü simsiyah kesilir, kendisine verilen kötü müjde yüzünden halktan gizlenir. Şimdi onu aşağılanmış olarak yanında tutacak mı yoksa toprağa mı gömecek? Bak ne kötü hüküm veriyorlar. Nahl Suresi 58. Eskiden aile daha geniş anlamıyla kabile haksız yere olsa bile birbirine yardım etme ve sahip çıkma temeline dayanırdı. İslam geldikten sonra tüm bu düşünceleri sildi ve adaleti tesis etti ve süt emen çocuk başta olmak üzere herkesin hak ettiği hakkını verdi. Daha ötesi yaratılışı tamamlanmadan doğan düşük çocuğa bile bir saygı olarak üzerine cenaze namazı kıldırıldı. Batıda ailenin yeri. Günümüzde batıda aile kurumunu inceleyen kimse parçalanmış ve perişan aileler tablosunu görecektir. Anne ve babalar çocuklarını ne entelektüel ne de ahlaki olarak yargılayamazlar. Oğul istediği yere gitme ve istediğini yapma hakkına sahipken kız da hak ve özgürlük adı altında istediğiyle oturabilir, istediğiyle yatabilir. Peki sonuç ne? Dağınık aileler, evlilik dışı doğan çocuklar, çobanı, muhasebecisi olmayan babalar ve anneler. Bazı bilgelerin dediği gibi bu insanlar hakkındaki gerçeği öğrenmek istiyorsanız hapishanelere, hastanelere, yaşlılar ve bakım evlerine gidin. Çocuklar babalarını bayramlar ve özel günler dışında tanımıyorlar. Kısacası aile gayrimüslimlerde parçalanmış vaziyettedir. Müslüman aile fertlerinin rolleri nelerdir? Dinimiz İslam, kadın eşe iyi davranılmasını tavsiye etmiş ve kadının erkek eşini seçme özgürlüğünü vermiştir. Ayrıca çocukların terbiyesinde kadına büyük bir sorumluluk düşmektedir. İslam anne ve babaya çocuklarının terbiyesinde büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürüsünden sorumludur. İnsanlara hükmeden yönetici bir çobandır. O sürüsünden sorumludur. Kişi ailesi fertlerinin çobanıdır. O da onlardan sorumludur. Kadın kocasının evine ve çocuklarına çobandır. O da onlardan sorumludur. Köle sahibinin malının çobanıdır. O da ondan sorumludur. İslam annelere ve babalara saygı göstermeyi, vefatlarına kadar bakımlarını üstlenmeyi ve onlara itaat etmeyi emretmiştir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle. İsra Suresi 23. Dinimiz İslam, ailenin soyu, namus ve iffetini korumak için evliliği meşru kılmış ve erkek-kadın birlikteliğini yasaklamıştır. Bununla birlikte ailenin her ferdine farklı bir rol vermiştir. Anne babalar çocuklarına İslami terbiye vermekle ve onları korumakla yükümlüyken, çocuklar da anne ve babalarını dinler, itaat eder ve saygı gösterir. Bu yüce ilkelere İslam düşmanları bile tanıklık etmektedir. Müslüman ailenin temel nitelikleri nelerdir sorusuna gelince sevgili dinleyiciler. Aile, insanoğlunun içinde doğduğu, büyüdüğü, ilk eğitimini aldığı en küçük sosyal topluluktur.
Yeryüzüne ilk insanın ayak basmasından itibaren

aile kurumu da oluşmuştur. Bazı sosyologların iddia ettiği gibi ilk aile içgüdüsel ve rastlantı sonucu oluşmuş değil, tersine Yüce Allah'ın iradesiyle ilk insan bir aileye sahip olarak yaratılmıştır. Kur'an-ı Kerim, yeryüzünde yaşayan insanların atası olan Hazreti Adem aleyhisselamın bir eşe sahip olduğunu ve ikisinin bir aile yuvası kurduğunu haber vermektedir. Bireyin mutluluğunu temin eden toplumla birey arasını bağlayan ve onu topluma kazandıran ailenin kurumsal önemini şu ayeti kerime çok belli bir tarzda ortaya koymaktadır. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Rum Suresi 21. Öyleyse aile öncelikle insanın huzur bulacağı bir yuvadır. Beden ve ruh sağlığı için huzurun vazgeçilmez işlevi hatırlanınca bu yuvanın insan için nasıl bir önem taşıdığı ortaya çıkacaktır. Bunun yanında aile, insanca yaşamanın ortamını hazırlamaktadır. Yaratılışı itibariyle yalnız başına yaşayamayan insan, aile ortamının sıcaklığında terbiye edilmekte, hem cinsleriyle ilişki kurabilmekte ve şahsiyetini kazanmaktadır. İslam'ın temel kaynakları olan Kur'an-ı Kerim'e ve Resulullah'ın tatbikatına baktığımızda aileye kurumsal varlık kazandırmanın ve onun üzerine titremenin asli bir görev olduğunu görürüz. Zaten ilk insanın dünyadaki serüvenine ailesiyle başlamış olması bu kurumun onun doğasında yani fıtratında yer tuttuğunu göstermektedir. Diğer taraftan sizden bekar olanları kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksulsalar Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Nur 32 ayeti aileyi oluşturmayı bir toplumsal görev olarak Müslümanlara yüklemektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ey gençler, evlilik yükümlülüğüne gücü yetenleriniz hemen evlensin. Çünkü evlilik gözü ve ırzı harama karşı daha fazla korur. Ayrıca nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimle amel etmezse benden değildir sözleriyle evlenerek aile kurmanın önemini vurgulamaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde erkeklere hitaben kadınlarınız konusunda Allah'tan korkun. Siz onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız ve onlarla beraberlik Allah'ın kelimesi yani nikahla size helal oldu buyurmuştur. Bir başka sözünde de bu kadınları kastederek mümin bir kişi Allah korkusundan ve ona itaatten sonra saliha bir hanım nimeti kadar başka hiçbir şeyden yararlanmamıştır. Çünkü hanımına emretse sözünü dinler, yüzüne bakınca sevinir, üzerine yemin etse yeminini doğru çıkarır, kocası dışarıya gitse iffetini ve kocasının malını korur buyurmuşlardır. Onun bu mübarek sözleri ailenin emanet duygusu ve iffet erdemi gibi nitelikler üzerine kurulduğunu göstermektedir. Bu iki olgu da zaten ailenin gerek bireysel gerek toplumsal öneminin temel taşıdır. İslam'ın aile anlayışına baktığımızda kurum olarak ailenin üzerine bina edildiği temel bir ruhun öne çıkarıldığını görmekteyiz. Bu ruh huzur, sevgi ve rahmettir. İnsanı yaratan ve her an onunla olan yüce yaratıcı Kur'an'da bu gevşeyi şu cümleyle belirtmektedir. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.''

Öyleyse bir Müslüman ailenin en temeli özelliği, o ailenin bir huzur yuvası ve bir sevgi, rahmet pınarı olmasıdır. Bu ailede anne ile baba birbirleri dolayısıyla huzura kavuşurlar. Çocuklar bu huzurlu havada dünyayı tanırlar ve hep beraber karşılıklı sevgi, rahmet vasatında şahsiyet kazanırlar. Müslüman ailede anne baba üzerlerine adeta titrenilen değerlerdir. Onlara üzüntü verilmemeye çalışılır. Meşru çerçevedeki arzu ve istekleri derhal yerine getirilir. İncitmemeye azami gayret gösterilir. Bu o kadar önemli bir İslami hassasiyettir ki, Kur'an tevhid gerçekliğinin yanında hemen anne baba haklarına, bir başka ifadeyle kişinin anne babasına karşı taşıdığı sorumluluğa işaret etmiştir. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle, onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. Ey Nebi, de ki gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın, anne babaya iyi davranın, fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. Az önce anne babanın her isteği yerine getirilir derken bunu meşru çerçevede şartıyla kayıtlamıştık. İşte Kur'an bu meşru çerçeveyi en genel biçiminde İslami değerler ve hükümler olarak belirlemiş ve şöyle buyurmuştur. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar kesada uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve beğendiğiniz meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevgili ise artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık topluluğu doğru yola erdirmez. Tevbe 24. Öyleyse Allah ve elçisinin düzenlemelerine ve bu uğurda cihad etmeye ters düşen ebeveyn istekleri Müslüman'ı bağlamayacaktır. Konuyla ilgili bir başka ayette de şu buyruk yer almaktadır. Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim. Lokman Suresi 15. Her iki ayet aslında ailenin gerek kendi iç hayatını, gerekse dış ilişkilerini, yani toplumsal ilişkilerini, İslami değer ve hükümlere göre düzenlemesini öngörmektedir. Bu da şu demektir. İslam ailesi, Allah ve Resulünün istediği gibi yaşayan bir ailedir. Müslüman ailede çocuklar Allah'ın bir nimeti olarak değer taşır. Çocuğu bahşeden de, onun cinsiyetini belirleyen de yüce yaratıcıdır ve o, ana babadan bu yavrunun iyi yetiştirilmesini istemektedir. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır, o dilediğini yaratır, dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir. Dilediği kimseyi de kısır yapar. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla bilendir, hakkıyla gücü yetendir. Şura Suresi 49-50. Ailenin moral gücü, neşesi ve hayat kaynağı olan çocuklar, aslında dünyada girilen en büyük sınavın da konusudur. Çocuklara verilen terbiye, onlara kazandırılan kimlik, ana babanın ahiretteki başarılarının en büyük belirleyicilerindendir. İşte Müslüman aile bu bilinçle yavrusunu eğitir,
onu İslam şahsiyetinin canlı bir örneği yapmaya çalışır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir babanın çocuğuna bırakacağı en büyük miras iyi bir isimle güzel bir terbiyedir buyruğu da aynı tespite vurgu yapmaktadır. Müslüman ailenin bir diğer özelliği, bu yuvaya mensup herkesin üzerine düşen görevleri bir ibadet vecdiyle yerine getirmesidir. İbadet vecdi diyoruz çünkü aile bireylerinin görevleri kısmen Kur'an-ı Kerim'de, büyük ölçüde Peygamber sünnetinde dini, şer'i bir muhteva ile duyurulmuş ve bu konuda Müslümanlar uyarılmıştır. Nisa suresinde yer alan bir ayeti kerime söz konusu görevleri en genel çerçevesiyle şöyle belirlemektedir. Erkekler kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta ve ailenin geçimini sağlamaktadırlar. İyi kadınlar itaatkardırlar. Allah'ın kendilerini koruması sayesinde onlar da gaybı korurlar. Nisa suresi 34. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin meşhur "Hepiniz çobansınız" hadisi de bu bağlamda hatırlanmalıdır. Sizden her biriniz birer çobansınız ve her biriniz güttüğünüzden sorumlusunuz. Devlet yöneticisi bir çobandır ve yönettiği kişilerden sorumludur. Evin erkeği bir çobandır ve aile bireylerinden sorumludur. Evin hanımı kocasının evi içinde bir çobandır ve güttüğünden sorumludur. Hizmetçi efendisinin malı üzerinde bir çobandır ve bunun yönetiminden sorumludur. Bir başka sözünde Efendimiz, "Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olandır. Ben de aileme karşı hayırlıyım" şeklinde konuşan sevgili Peygamberimiz, hem ahlaki, hem hukuki, hem cinsel ve bedeni, hem de medeni gereklerin topluca yerine getirilmesini hayırlı olmak gibi bir vasıfla nitelendirmiştir. Eşlerin arasında zaman zaman baş gösterebilecek kırgınlıklar hem bu görevlerin ihmaline hem de aile yuvasının dağılmasına sebep teşkil edemez. Onlarla iyi geçinin, eğer onlardan hoşlanmadıysanız olabilir ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız da Allah onda pek çok hayır yaratmış olur. Nisa suresi 19. Aile dışında kalan insanlara, kısaca topluma yönelik görev ve sorumluluklara duyarlı olmak, Müslüman ailenin bir diğer temel niteliğini oluşturmaktadır. Nasıl Müslüman birey sadece kendisini düşünen bencil bir varlık değilse, Müslüman ailede kendi topluluğu dışında diğer topluluklara karşı belli bir ahlaki, hukuki sorumluluk altında olduğunu bilir. Bir Müslüman ailenin kendi dışında sorumluluk taşıdığı ilk grup akrabalarıdır. Gerek anne gerek baba tarafından aynı sülale içinde bulunan insanlar, yek diğerinin sevincine ve üzüntüsüne ortak olmak durumundadırlar. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Nahl suresi 90 buyruğuyla Yüce Allah bu noktanın altını çizmektedir. Sıla-i Rahim dediğimiz akrabalık bağlarının muhafaza edilmesi, Kur'an-ı Kerim'de iyi bir Müslümanın vazgeçilmez vasfı olarak nitelenirken, tersine bu bağa riayet etmeyip akraba sorumluluğunu göz ardı edenler, hüsrana uğrayanlar, yeryüzünde bozgunculuk yapanlar, lanetlenip cehenneme gidenler olarak nitelendirilmiştir. Şu ayeti kerimeleri okuyan akıllı ve bilinçli bir Müslüman tercihini herhalde birinciler yönünde kullanacaktır. Onlar Allah'ın riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır. Ra'd suresi 21. Onlar Allah'a verdikleri sözü
pekiştirilmesinden sonra bozan, Allah'ın korunması

kendisine emrettiği bağları ki iman, akrabalık, beşeri ve ahlaki bütün ilişki bağlarını koparan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Bakara Suresi 27. Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri, akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte lanet onlara, yurdun kötüsü yani cehennem de onlaradır. Ra'd Suresi 25. Müslüman ailenin topluma karşı sorumluluğu elbette yakın akrabayla sınırlı değildir. Nisa suresinde şu ayet söz konusu sorumluluğun çerçevesine komşuları, yetimleri, yoksulları, dostları ve benzeri kimseleri de dahil etmektedir. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Nisa 36, Bakara 177. Müslüman ailenin özellikle günümüzde göz ardı edemeyeceğimiz bir temel niteliği de ilim, kültür ve sanat bakımından sürekli kendini geliştirmek olmalıdır. Bu son husus bir taraftan dünyanın imar edilmesi için gerekliyken, diğer taraftan Müslümanların dünyanın geri kalmış toplumları olmaktan kurtulması için önemlidir. Zaten beşikten mezara kadar bilgi ve kültür peşinde koşmayı bir erdem olarak sunan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilim nasipleri kıt aileler ümmet olarak yaraşmaz. Müslüman aile Hazreti Ali'nin radıyallahu anh tavsiyesine uyarak çocuklarını yarının bilgi ve tekniğiyle donatmalıdır. Böyle olduğu zaman toplum nitelikli, Müslümanlar başı dik hale gelir. Ana hatlarıyla çizdiğimiz işte bu Müslüman aile modeli üzerine şekillenen toplumlar, ahlaki değerlerin alabildiğince tahrip edildiği, iffetsizliğin çağdaşlık ambalajıyla sunulduğu, nikahsız birlikteliklerin aslında tam bir sorumsuzluk vesilesiyken özgürlük diye pazarlandığı günümüzde insanlığın devamı için bir şanstır. Daha insanca bir hayat, daha huzurlu bir dünya, umudu taşıyanlara düşen görevse anılan bu niteliklerin kendi ailesinde hangi oranda bulunduğunu sorgulamalarıdır. Allah'a emanet olunuz.

0: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik yapım Halil Bekki.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Bu bayramda kurbanlar Ankara Et Noktası'nda.
5: On binlerce Ankaralının tercihi Ankara Et Noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen

0: en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
1: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 06 60 İHH Ankara Şubesi.
2: Küresel işgale, küresel direniş. Emperyalist ABD ve Siyonist İsrail'e karşı mazlum halkların yanındayız. Küresel çeteye karşı yapacağımız büyük yürüyüşe tüm halkımız davetlidir. Tarih 17 Mayıs 2026 Pazar, saat 13.30. Başlangıç Safa Camii Çukurambar. Varış yeri ABD Büyükelçiliği Çukurambar Ankara. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu. ASTP, Ankara Sivil Toplum Platformu. Bu insanlık suçuna sessiz kalmıyoruz. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Açılıyor, açılıyor, açılıyor. Ankara Et Noktası, İstanbul Yolu ve Eskişehir Yolu mağazalarından sonra 18 Mayıs Pazartesi günü Samsun Yolu 1011 kavşağında hizmetinizde açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla nefis kavurma ikramımız sizleri bekliyor.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
8: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Nerede ve ne şekilde olursa olsun mazlumun yanında, zalimin karşısında yer alan, iyiliği her zaman her yerde yaşatan, nerede bir mahzun ve mahcup gönül varsa orada ve onlarla birlikte olan, hayatlarını sırf şikayet, mazeret ve bahane üreterek geçirmek yerine, iyilik adına, iyilerle beraber ömür denilen çizgide iyi bir

0: nokta olma ve bırakma idealini de yaşamaya çalışan iyilerin hikayesidir. Çağımızın mutsuzluk, olumsuzluk, kaygı dolu atmosferinden iyiliğe ve hayra koşan adamların hikayesi. Belki de hem kendimiz hem de bizden sonra gelecek yeni nesiller adına en çok dinlenilmesi gereken, en çok ihtiyaç duyduğumuz hikayeler. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır düsturuyla siz değerli dinleyicilerimizi her hafta Cuma akşamları Hedef Radyo'da hayata hayırla, iyilikle dokunmak ve müsbet örnek bırakmak gaye ve gayretindeki hayra koşan insanların hikayelerini dinlemeye davet ediyoruz. Hayra Koşanlar programı Osman Çakmak'ın sunumuyla her cuma 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, tesadüfen kurtulduk, karşılaştık, kurtulduk. Dünya üzerinde hiçbir hareket yoktur ki tesadüfi olsun. Her şey Allah'ın ezeli takdiri neticesinde cereyan eder. Hiçbir şey tesadüfi değildir. Yani tesadüf yok, takdir vardır. Allah'ın takdiri. Yağmurun yağmasından güneşin doğmasına, yıldızların görünmesinden batmasına, gece ile gündüzün birbirini takip etmesine ve insanların tanışıp konuşmasına, rastlaşmasına, kuşların uçup konmasına, hasılı her şeyin olmasından veya olmamasından Allah'ın takdiri vardır. Her şey o takdire göre cereyan eder. Allah'ın takdiri olmasaydı horoz öter miydi? Sen adım atabilir miydin? Senin dünyaya gelişin tesadüfi midir? Bütün bunları düşünerek tesadüf diye bir şeye inanma. Her şeyin Allah'ın takdiriyle olduğunu bil. Onun izni olmadan hiçbir şeyin olmayacağını ikrar et. Fiilini ve sözünü bu yolda kullan. Ağzından çıkan her sözün hesabını Allah'a vereceğini bir an bile unutma. Bazıları diyorlar ki, falanca doktor adamı ölümden kurtardı. Halkın en çok söylediği sözlerden biri de, falanca doktor adamı ölümden kurtardı, falanca doktor iyi etti, beni şu yerdeki yatır iyi etti, beni şuradaki kaplıcalar iyi etti vesaire. Bu sözleri sık sık duyarız. Kimse bu ifadelerin mahiyetini düşünmez. Her derdi veren Allah'tır. O derdin devasını veren de Allah'tır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sadece ihtiyarlığın ve ölümün çaresi yoktur. Allahu Teala kime bir dert vermişse devasını da vermiştir buyurmuştur. Deva ve çare Allah'tan beklenir. Doktorlar ve ilaçlar sadece birer sebeptirler. Ne doktor, ne ilaç, ne de falanca yerin kaplıca suyu derde deva olmaz. Onların deva olduğunu, hastalığı iyi ettiğine inanan kişi küfre girmiş olur. Bir Müslüman derse ki, falanca doktor beni ölümden kurtardı veya az önce anlattığımız sözlerden birini sarf ederse dinden çıkar. İmanını, varsa nikahını yenilemesi şarttır. Aksi halde ebedi cehennem ateşinde kalmaya mahkum olur. Herkes ağzından çıkan sözün neticesini hesap etmeye mecburdur. Aksi halde helak olup gider. Niceleri bu yolla cehennemin kaynayan ateşi içinde kendilerini atmışlardır. Biz böylelerinden olmayalım. Mucize olarak kurtuldu. Bazı gazete ve dergilerde şu haber başlıklarını sık sık okuyoruz. Mucize olarak kurtuldu. Mucize yarattı. Onun yaptığı mucize. Trafik kazasında araba hurda haş oldu, mucize olarak burnu bile kanamadan kurtuldular. Üçüncü kattan kendini attı, mucize olarak ölmedi. Halk arasında da bazı çevrelerde bu tür konuşmalar yapıldığı hepimizce malumdur. Mucizenin ne olduğunu ve kimden zuhur edeceğini bilmeyen birçok yazar, gazeteci ve bazı kişiler, tabiat üstü gibi görülen olaylara mucize diyorlar. Mucize kelimesini taşıdığı mananın dışında kullanmak büyük bir hatadır. Ekseriyetin taşıdığı mana dışında kullandığı mucize kelimesi başta olmak üzere, adetüstü olaylardan keramet, meanet, istidraç gibi bazı lafızları bu yazımızda kısaca izaha çalışacağız. Mucize, peygamberlik iddiasında bulunan bir zatın bu iddiasında doğru

olduğunu ispat için Allahu Teala'nın kudretiyle göstermeye muvaffak olduğu adetüstü bir olaydır. Bir olayın mucize olabilmesi için 1. olayın kendisinden zuhur eden zatın peygamber olması ve bununla peygamberlik davasında doğru olduğunu ispat etmek istemesi, 2. insanlar tarafından istenmiş ve istenildiği anda ve yerde istenilene uygun olarak gösterini yalanlamaksızın Allahu Teala'nın kudretiyle vukuğa gelmiş olması ve 3. bu mucizenin bir mislini de siz getirin denildiği zaman buna hiçbir kimsenin güç yetirememesi şarttır. İşte mucize budur ve ancak peygamberlerden zuhur eder. Salih aleyhisselamın duasıyla yarılan taştan devenin çıkması, İbrahim aleyhisselam ateşin yakmaması gibi. Keramet, Allah'ın veli olan kullarından zuhur eden bir harikadır. Bunu gösteren zatın peygamberlik gibi bir iddiası yoktur ve istediği zamanda göstermesi mümkün değildir. Velinin kerameti, tabi olduğu peygamber için bir mucizedir. Zekeriya aleyhisselam mabette, Hazreti Meryem'in yanına her girişinde yanında yiyecek bulur, nereden geldiğini sorduğundaysa Allah katındandır cevabını alırdı. Hazreti Ömer, Allah ondan razı olsun, Medine-i Münevvere'den Nihavent'te bulunan İslam ordusunun kumandanı, Hazreti Sariye'ye sesini duyurması ve onu ikaz etmesi gibi. Meunet, peygamber olmayan ve peygamberlik iddiasında bulunmayan ve veli de olmayan bazı alelade kimselerden zuhur eden ve tabiat üstü bir halde görülen bir takım olaylardır ki bu olaylar kendilerinden zuhur eden kimselerin büyüklüğüne delalet etmeyeceği gibi hiçbir zamanda mucize veya keramet derecesine varamaz. İstidraç, küfrü ve ahlaksızlığı açık olan, isyan içinde yüzen kimsenin elinden zuhur eden bir harikadır ki, bu, kendisinde zuhur eden kimsenin iyi bir insan, mükemmel bir Müslüman olduğuna değil, aksine daha çok Allah'ın azabına uğramasına sebep olur. Bazı zalim ve kafirlerin dünya ile ilgili istek ve arzularının yerine gelmesi, dualarının kabul olması bu kabildendir. Bu açıklamamız gösteriyor ki, küçük bir çocuğun 5 katlı bir apartmanın penceresinden aşağı düşmesi sonunda kendine hiçbir şey olmaması, uçurma yuvarlanan bir vasıtanın, düşen bir uçağın yolcularının kurtulması ve benzeri olaylar, her ne kadar olağanüstüyse de bunlara ne mucize denir ne de keramet. Bunlar olsa olsa meunet kabilinden hadiselerdir. Böyle kimselerin içine düştükleri felaket ve musibetten kurtulmaları, güç olan şeyleri kolaylıkla başarabilmeleri Allahu Teala'nın kendilerine olan bir yardımından başka bir şey değildir. Bunları mucizelikle vasıflandırmak doğru değildir. İşte meselenin özü de budur.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Ömer, iki elçi Mekke'ye dönüp Necaşi'nin Müslümanların tarafını tuttuğunu ve kendi isteklerinin reddedildiği haberini getirince Kureyşliler çok hiddetlendiler. Bu yüzden hemen Ebu Cehil'in önderliğinde müminlere yaptıkları işkenceleri daha da artırmaya koyuldular. Ebu Cehil'in yeğeni Ömer radıyallahu anh de onun tavsiyelerine eksiksiz ve daha şiddetli bir biçimde yerine getiriyordu. Ömer o zamanlar 26 yaşında güçlü, yiğit ve kararından caydırılamaz bir adamdı. Fakat dayısının aksine o dindardı ve bu yüzden yeni dine karşı çıkıyordu. Babası Hattab onu Kabe'ye ve içindeki tüm tanrı ve tanrıçalara saygı duyacak bir şekilde yetiştirmişti. Bu yüzden onun için Kabe ve içindeki putlar birbirinden ayrılmaz, tartışılmaz ve bozulmaz, kutsal bir bütünü oluşturuyordu. Kureyş de bu bütünün içindeydi. Fakat artık Mekke'de iki din ve iki toplum vardı. Ömer açıkça bu sorunun tek nedeni olduğunu görebiliyordu. Buna sebep olan adam ortadan kaldırıldığında ona göre tüm sorun çözülecekti. Başka çıkar yol yoktu ve bu yol denenmeliydi. Uzun süreden beri bunlar aklında yer ediyordu. O gün elçiler Mekke'ye geldiğinde kafasındakiler ortaya döküldü ve hemen evine gidip kılıcını aldı. Evden çıktıktan kısa bir süre sonra kendi kabilesinden Nuaym İbni Abdullah'a rastladı. Nuaym Müslüman olmuştu. Fakat Ömer'den ve diğer akrabalarından korktuğu için bunu gizli tutuyordu. Ömer'in yüzündeki bu hiddetli ifadeyi görünce ona nereye gittiğini sormaktan kendini alıkoyamadı. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, Kureyş'i ikiye ayıran o dinsize gidiyorum dedi. Ömer onu öldüreceğim derken Nuaym kendisinin de öldürülebileceğine işaret ederek onu durdurmaya çalıştı. Fakat Ömer'in böyle bir nedeni önemsemeyen halini görünce onu belli bir süre geciktirebilecek, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem haber vermeye yetecek kadar başka bir neden buldu. Bu kendisi gibi Müslüman olduğunu gizleyen arkadaşlarını ele vermek anlamına geliyordu. Fakat Nuaym onların böyle bir durumdaki bu davranışı nedeniyle kendisini affedeceklerini, belki de takdir edeceklerini umuyordu. "Ey Ömer," dedi. "İlk önce gidip neden kendi ev halkını doğru yola getirmiyorsun?" "Benim ev halkım da kim?" dedi. Nuaym, "Enişten Said ile kız kardeşin Fatıma da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinine girdiler. Onları kendi haline bırakmamalısın," dedi. Ömer bir kelime bile söylemeden kız kardeşinin evine doğru yöneldi. Zühre'nin fakir müttefiklerinden biri olan Habbab radıyallahu anh, Said ve Fatıma'ya Kur'an öğretmek için evlerine sık sık gelirdi. O sırada Habbab onların evindeydi. Yanında henüz indirilmiş olan Taha suresinin ayetlerinin yazılı olduğu kağıtlar vardı ve beraber okuyorlardı. Ömer'in kardeşinin adını çağıran hiddetli sesini duyunca Habbab evin bir köşesine saklandı. Fakat Ömer onların okuyuşlarını dışarıdan duymuştu. İçeri geldiğinde "Duyduğum o ses neydi?" diye sordu. Onu hiçbir şey duymadığına ikna etmeye çalıştılar. Ömer "Duydum ve sizin de Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem uyanlardan olduğunuzu öğrendim," dedi. Daha sonra eniştesi Said'in üzerine atıldı ve onu dövmeye başladı. Fatıma onları ayırmaya çalıştığında Ömer ona da bir tokat attı ve yüzünün derisi çatladı. Bunun üzerine ikisi de bir ağızdan "Evet, Müslüman olduk. Allah'a ve Resulüne inanıyoruz. Ne yapacaksan yap," dediler. Fatıma'nın yarası kanıyordu. Ömer kanı görünce yaptığına pişman oldu. Onda bir değişiklik oldu ve kardeşine dönerek "Biraz önce okuduğunuz şeyi bana getirin ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ne getirdiğini öğreneyim," dedi. Onlar gibi Ömer de okumabilirdi fakat Ömer kağıdı istediğinde kardeşi "Onu sana veremeyiz," dedi. Ömer Tanrı ve tanrıçalarına yemin ederek korkmamalarını, kağıdı okuduktan sonra geri vereceğini söyledi. Kardeşi onun yumuşaklığını fark etmişti.

0: ve şimdi İslam'a girmesini daha çok istiyordu. Fatıma, ey kardeşim, sen şimdi üzerinde putperestliğin kirini taşıyorsun. Ona ancak temiz olanlar dokunabilir dedi. Ömer gitti ve yıkandı. Fatıma da ona üzerinde Taha'nın ilk ayetlerinin yazılı olduğu sayfayı verdi. Hazreti Ömer okumaya başladı ve bir bölümünü bitirdiğinde "Bu kelimeler ne kadar güzel ve ne kadar şerefli." dedi. Habbab bunu duyunca saklandığı yerden çıktı ve "Ömer, ümit ederim ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin duasındaki Allah'ın seçtiği kişi sen olursun. Çünkü dün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Allah'ım İslam'ı ya Hişam oğlu Ebul Hakem'le ya da Hattab'ın oğlu Ömer'le güçlendir diye dua ederken duydum. Ömer, ey Habbab, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şimdi nerededir? Ona gideyim de İslam'a gireyim dedi. Habbab ona Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Safa kapısı yanındaki Erkam'ın evinde müminlerle beraber olduğunu söyledi. Ömer kılıcını tekrar kınına soktu ve Safa'ya gidip evin önünde durdu. Adını söyleyip kapıyı çaldı. Nuaym radıyallahu anh onlara haber vermişti. Bu yüzden Ömer'in gelişi onları şaşırtmamıştı. Fakat onun sesindeki yumuşaklığa hayret etmişlerdi. Müminlerden biri kapıya giderek anahtar deliğinden baktı ve üzüntü içinde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme "Ey Allah'ın Resulü, gerçekten de Ömer kılıcıyla birlikte." dedi. Hamza radıyallahu anh "Bırakın içeri girsin. Eğer iyi niyetle geldiyse hoş geldi. Ama eğer kötü niyetle geldiyse onun kafasını kendi kılıcıyla keseriz." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunu uygun gördü ve onu kemerinden tutup odanın ortasına çekerek "Ey Hattab oğlu Ömer, seni buraya getiren ne? Herhalde Allah senin üzerine mucize gönderdi." dedi. Hazreti Ömer de "Ey Allah'ın Resulü, sana, Allah'a, Resulüne ve getirdiklerine inandığımı söylemek için geldim." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Allahu Ekber, Allah büyüktür." dedi. Bu şekilde evdeki herkes Ömer'in Müslüman olduğunu anlamış oldu ve hepsi tekrar tekbir getirdiler. Ömer'in Müslüman olduğunu gizlemesi söz konusu değildi. Bunu herkese, özellikle de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme en çok düşman olanlara duyurmak istiyordu. Daha sonraki yıllarda şöyle derdi. "O gece İslam'a girdiğimde kendi kendime şöyle düşündüm. Mekke'de Allah'ın Resulüne en düşman olan kim? Gidip ona Müslüman olduğumu söyleyeyim." Hemen aklıma gelen cevap Ebu Cehil idi. Ertesi sabah kalkıp Ebu Cehil'in evine gittim, kapısını çaldım. Kapıyı açtığında "Hoş geldin ey kardeşimin oğlu. Seni buraya getiren ne?" dedi. Şu cevabı verdim. "Allah'a, Resulüne ve onun getirdiklerine inandığımı sana söylemek için geldim." "Allah belanı versin." dedi. "Getirdiğin haberlere de lanet olsun." Daha sonra kapıyı yüzüme kapadı.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Bu bayramda kurbanlar Ankara Et Noktası'nda.
2: On binlerce Ankaralı'nın tercihi Ankara Et Noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27

0: 1900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
1: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
0: Açılıyor, açılıyor, açılıyor. Ankara Et Noktası, İstanbul Yolu ve Eskişehir Yolu mağazalarından sonra 18 Mayıs Pazartesi günü Samsun Yolu 1011 kavşağında hizmetinizde açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla nefis kavurma ikramımız sizleri bekliyor.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş

90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 8. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 8. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: Bu bayramda kurbanlar Ankara Et Noktası'nda.
5: On binlerce Ankaralı'nın tercihi Ankara Et Noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
6: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
7: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
9: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
10: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
12: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.
14: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
15: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Açılıyor, açılıyor, açılıyor. Ankara Et Noktası, İstanbul Yolu ve Eskişehir Yolu mağazalarından sonra 18 Mayıs Pazartesi günü Samsun Yolu 1011 kavşağında hizmetinizde açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla nefis kavurma ikramımız sizleri bekliyor.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
3: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ashab-ı kiramın çok büyüklerinden biri olan, büyük bir ilim kalesi olan, büyük bir tevhid kalesi olan, attığı her adımla gerçekten bizlere yol gösteren

yön bulduran Abdullah İbni Mesud'un iki tane sözünü aktarmak istiyorum bugün sizlere. Bugünkü dersimizin bidayeti olsun inşallah. Diyor ki o büyük insan, herkes güzel söz söyleyebilir, ancak söyledikleriyle amel eden mesut olur. Maharet güzel söz söylemek değildir. Asıl maharet o söylediğini ne kadar hayata taşınıyor, ne kadar taşınabiliyor, bunun arkasında durabilmektir. Bizler çok konuşuyoruz. Keşke bir konuşabildiğimiz kadar amel edebilsek. Ashabın şöyle bir güzelliği var. Onlar 10 konuşuyor, bir yapıyorlar. O 10 tane tam tersi. 10 yapıyorlar, bir konuşuyorlar. O 10 tane güzelliğin içerisinden bir tanesini konuştukları için sözleri tesir ediyor. Böyle bir ufuk inşallah içinizden birilerine nasip olur da ben şuna razıyım. Keşke bir tane yaşadığım bir hakikat olsa ve onu gerçek manada yaşayarak, yaşamış biri olarak anlatabilsem daha farklı bir biçimde sözlerimin tesir edebileceğine inanıyorum. Allah hepimizi Abdullah İbni Mesud'un biraz önce söylediği o mesutlar sınıfına dahil etsin. Güzel söz mesele değil, amelle, hayatla bir şekilde onu destekleme, onu ispat etme, onu ortaya koyma saadetini bizlere kazandırsın. İkinci sözü şudur o büyük insanın, ashabın yolundan yürüyün. Çünkü ileride Allah'ın kitabını okuyup da tatbik etmeyen kimseler çoğalacaktır. Nerede söylüyor biliyor musunuz bunu Abdullah İbni Mesud? Kufe'de kadıyken söylüyor. Kendisinin talebeleri var elinin altında. O talebelere bunu söylüyor. Ashabın yolundan yürüyün. İleride Kur'an'ı çok okuyan ama tatbik etmeyen bir nesil gelecektir diyerek. O nesil onların içerisinde var mıydı bilemiyoruz. Çünkü Abdullah İbni Mesud'a muhatap olan nesil ikinci hayırlı nesildi. Ancak bizim içimizde çok olduğu hepinizin malumudur. Bize ötelerden aslında bir ses duyuruyor o büyük insan. Eğer diyor sizin yolunuz ashab-ı kiramın yolu olursa, eğer sizin yolunuz sadıkların, şehitlerin, salihlerin yolu olursa, o yol Allah'ın izniyle sizleri selamete taşıyacaktır. Ben sözlerimin başında şu duayı yapıyorum gönülden. Allah'ım diyorum, bizleri sen o büyüklerin ayak izlerinden ayırma. Son nefesimize kadar ashab-ı kiram efendilerimizin yollarını yol edip bizlere, onların ayak izlerine basarak yürümeyi bizlere nasip eyle. Onların cihana bıraktıkları izleri, hatıraları en değerli hazineler olarak anlayıp bugünün dünyasına taşımayı da bizlere nasip eyle. Aziz kardeşlerim, aleyhissalatü vesselam Efendimizin Kur'an'da görev ve sorumlulukları çerçevesinde de epey bir anlatı bulursunuz. Birçok ayet bu manada bize bazı hakikatleri çok güzel, hiçbir başka şeye ihtiyaç bırakmayacak şekilde anlatır. Mesela biz bu ayetlerden Efendimizin 5 tane temel görevi olduğunu görüyoruz. Tebliğ, davet, talim, teskiye ve tebyin. Bu 5 tane görevi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın ona verdiği böyle bir vazife ile 23 yıllık nübüvvet sırasında da eksiksiz bir biçimde yerine getirdiğine şahit oluyoruz. O görevlerden bir tanesidir talim. Talim, aleme bilmediklerini öğretendir. Talim, inen ayetleri Allah'ın kelamını muhataplara bizzat yaşayarak gösterendir. Talim, Allah'ın ayetlerde yazdığı o ayetlerin manalarını lafzen aktardığı gibi Allah'ın maksadını, muradını da

anlatandır. Ta'lim, kitabın yanında kendisine hikmet verilen bir peygamberin Kur'an ve hikmet penceresinden aleme bıraktığı izlerdir. Ta'lim meselesi önemli bir meseledir ve üzerinde ayrıca durulması gerekir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu çerçeveden aleme ne öğretmiştir sorusunu sorduğunuzda birçok şey sıralanır da o sıralanan en önemli meselelerden bir tanesi de şudur. Neye, ne kadar, nereye kadar değer verilmesini bize öğretmiştir. Neye, nereye kadar, ne kadar değer verilmesini bize öğretmiştir. Neye, işin mahiyetiyle alakalıdır. Nereye kadar, işin sınırıyla alakalıdır. Ne kadar, işin ölçüsüyle alakalıdır. Dolayısıyla bu madde başlı başına aslında bugün de sıcak bir biçimde hepimizin sıkıntıyla karşılaştığı değerler sıralamasını tanzim noktasında nereye başvuracağımızı gösteriyor. En fazla ihmal ettiğimiz, en fazla sıkıntıya düştüğümüz alan da bu değil mi? Bir bakıyorsunuz Allah'ın nazarında, Allah'ın katında ilk sıralarda olan önemli bir amel bizim dünyamızda son sıralarda. Son sıralarda olması gereken bir amel bizim dünyamızda ilk sıralarda. Allah bir şeye bir değer yüklemiş. Biz o değeri ya yukarıya doğru haddi aşarak bir şekilde çıkarmışız ya aşağıya doğru çekerek bir şekilde haddi aşmışız. Ama her halükarda değerler listesini Rabbimizin istemediği bir biçimde tanzim etmişiz. Böyle olduğu için de hayatımızda bakın sıkıntılar var. Bazı şeyleri olup bittikten sonra ya da olurken niye böyle diye sorduğumuz zaman aslında gelip tıkandığımız noktanın o değerler silsilesinin, değerler listesinin Rabbimizin işaret buyurduğu şekliyle tanzim edilmediği hakikatinde görüyoruz. Bu çerçeveden bugünkü meselemize gelelim. Sıla-i Rahim, akrabalık bağı, akrabalık hukuku. Allah aşkına herkes kendi nefsine sorsun. Biz bunu Allah'ın kitabından bu meseleyi özel olarak hiç öğrenme adına bir şey aklımıza geldi mi? Biz hiç Peygamber Aleyhisselatü Vesselam akrabalık meselesine nedir? Ben özel olarak bunun için biraz hadisleri irdeleyeyim diyen oldu mu? Varsa içinizden kendisini söylesin de onun bir gözlerinden öpelim, alnından öpelim. Bu önemli bir şey. Ya da hiç aklımıza şu geldi mi? Biz bir akrabalık hukukunu bize beyan eden bir kitap okuyalım. Bu önemli bir mesele. Israrla ve tekrarla Kur'an'da söylenen, hadislerde beyan edilen bir mesele. Bu mesele bizim dünyamızda nerede? Acaba Allah bu meseleyi nerede konuşlandırıyor? Biz o meseleyi Allah'ın kitabından, Resul'ün sünnetinden öğrendiğimiz zaman hayatımıza nasıl taşıyoruz? Bakın o değerler silsilesi Allah nazarından olmadığı için belki de Allah'ın kitabında akrabalık meselesi ısrarla ve tekrarla gündeme getirilip adeta böyle zihnimize kazırcasına bizim karşımıza çıkarılmasına rağmen birçoğumuzun bu meselede sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Biz İslami anlamda biraz bilinçlendiğimiz zaman ilk yaptığımız işlerden bir tanesi akrabalarla bağımızı ya koparmak ya asgariye indirmek, İslami noktalarda birliktelik sağladığımız insanlarla meseleyi sınırlı tutmak ve onlarla yetinerek bu konudaki sorumluluğu ihmal etmektir. Ama böyle bir şey yok. Bunun yolu var, yöntemi var, ilkesi var, ahlakı var, hukuku var. Ama burada verilmiş bir değer var. Allah'ın kitabında ısrarla söylediği bir şey var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında ısrarla söylediği bir şey var. Allah aşkına sizi sarsmıyor mu şu vereceğim bilgi?
doğrudan akrabalık hukukuna dair Rabbimizin beyan

Allah'ın buyurduğu ayet sayısı 30 tanedir. Buyurun. 100'e yakın hadis okuyoruz. 100'e. Bunlar da doğrudan, bazı dolaylı olarak anlatılanları da bunun içerisine dahil ettiğiniz zaman acayip bir tabloyla karşılaşıyorsunuz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 40 yıl nübüvvetten önce, 23 yıl nübüvvetli günlerde, 63 yıllık hayatının tamamında bu mesele hakkında söyledikleri, yaptıkları, konuştukları ayrı bir bahis konusu. Ben özellikle Efendimizin rehberliğini bir dahaki derse havale edeceğim. Bugün bu manada işin mahiyetini, usulünü öğrenme adına bir şeyler söyleyeceğim size. Şimdi ben özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanları çerçevesinden Kur'an'ın bu konuda söylediklerini, daha sonra sözü başka bir noktadan yazdan. Birincisi şu: Sıla-i Rahim Rahman'dan bir bağdır. Koruyanı saadete, koparanı felakete taşıyacak bir ameldir. Bir daha söylüyorum. Sıla-i Rahim Rahman'dan bir bağdır. Bugün dersimizin serlevhası da bu, biliyorsunuz. Koruyanı saadete, koparanı felakete taşıyacak bir ameldir. Böyle isimlendiren ve değerini bu kadar âli kılan bizzat Rabbimizin kendisidir. Bakın Ebu Davud'da, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde ve daha onlarca hadis kaynağında geçen bir kutsi hadisi sizlerle paylaşayım. Rabbimiz ne buyurmuş? Ben Rahman'ım. Akrabalık bağlarının adı ise Rahim'dir. Ona kendi ismimden türeyen bir isim verdim. Onunla ilişkiyi sürdürenle ben de ilişkiyi sürdürürüm. Onunla ilişkiyi kesenle ben de ilişkiyi keserim. Çok açık bir beyan ama dehşet verici bir beyan. Bir kere Rabbimiz Sıla-i Rahmi kendi ismiyle isimlendirerek bu konuda dikkatlerimizi çekti. Bu hadis tek değil. 3-5 tane bu konuda hadis var. Hele Rahim'in dile getirilerek konuşulduğu bir hadis var ki onları siz biraz araştırın, okuyun, göreceksiniz o konuda Rabbimiz neler söylüyor, Efendimiz onları bizlere nasıl beyan ediyor. Neden peki böyle bir benzetme? Biliyorsunuz çocuğun anne karnında saklandığı, tabir caiz ise sandığın adı da Rahim'dir. Zaten oradan kaynaklanır. Aslında bize bir hakikati şöyle bir beyan ediyor. Merhamet dediği o önemli şey ki bizimle de Rabbimiz merhamet üzerinden konuşuyor. Birbirine muhtaç olan, muhtaç olması kaçınılmaz olan, müstağni asla olmayan, benim hiç kimseye ihtiyacım yok deyip de bu konuda kendisini farklı bir yerde göremeyecek olan insanoğluna, işi ta anne karnından rahmet üzere başlatarak basamak basamak bir noktaya kadar getiriyor. Çocuk annenin rahminde büyümeye başlıyor. Aslında aleme merhaba der demez annenin rahminden merhameti öğreniyor. Doğuyor, anneden merhamet görüyor. Büyüyor, o merhamet gelişsin ve bir şekilde kıvama ersin diye merhameti besleyen en önemli azık olan Sıla-i Rahim nazara veriliyor. Aslında Sıla-i Rahim neden bu kadar önemlidir sorusuna birçok şey söylenir de özellikle merhamet talimi noktasında bambaşkadır. Çok seversiniz, bir arkadaşınızı kaybedersiniz, onun arkasından farklı bir gözyaşı dökersiniz. Ama yakın bir akrabanızı kaybedersiniz, onun arkasından farklı bir gözyaşı dökersiniz. Onunla paylaştığınız şeyler çok fazla olduğu için onun size bırakacağı tesir başka, dışarıdan birinin bırakacağı başka, evin içinden bir insanın verdiği acı başka, evin dışından bir insanın verdiği acı başka, verdiği tat başka, onun da verdiği tat başka. Dolayısıyla bunlar hepsi Sıla-i Rahim'in merhamet üzere yürüdüğünü bize gösteren en önemli vesileler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, biraz önce size aktardığım
Birçok hadiste de geçen

0: bu tarz tasvifleri başka bir dilde aslında özet bir niteliğe taşıyor. İbn Hibban'ın sahihinde geçen bir rivayette diyor ki: Rahim Rahman'dan uzanmış bir daldır ve arşa bağlıdır. Rahim Rahman'dan uzanmış bir daldır ve arşa bağlıdır. Yine merhamet ekseninde, yine merhameti nazara vererek, yine merhametle ilişkilendirerek böyle anlatıyor. Çok şey söylenir ama benim de size söyleyeceğim çok şey var. Bu kadarıyla yetineyim. İkincisi, sıla-i rahim istenilen oranda tesis edildiğinde rızkın ve ömrün bereketlenmesinin en önemli vesilesidir. Sıla-i rahim istenilen oranda tesis edildiğinde rızkın ve ömrün bereketlenmesinin en önemli vesilesidir. Nasıl beyan ediyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu hakikati? Enes bin Malik bize naklediyor. Müslim'de, Bukhari'de ve yine onlarca hadis kitabında. Buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz: Kim rızkının bollaştırılmasını yahut ecelinin geciktirilmesini arzu ederse akrabasıyla irtibatını sürdürsün. Rızkın bereketi de, ömrün bereketi de akrabayla irtibata bağlı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle söylüyor. Peki bu bereket hakikat midir, mecaz midir? Yani insan az yaşar ama çok iş yapar. Allah ömrüne bereket verir. Mecaz olarak anlatılır böyle midir? Yoksa gerçekten süre itibariyle mi uzaması ya da bizzat o maddi anlamdaki bereketin de görünen bir biçimde mi arttırılmasıdır noktasında ulemanın kanaati hem mecazdır hem hakikattir. Mecazı anladık. Hakikat nedir? Allah'ın ilminde hiçbir şey değişmez de Allah bilir o kulunun akrabalarıyla irtibatını devam ettireceğini, meleklerin bilmediğini onlara bildirir. Dolayısıyla bu yönüyle de hakikat olarak da anlaşılabilir. Hal böyle olunca biz anlıyoruz ki sıla-i rahim hem ömrün bereketi hem rızkın bereketi olarak önemli bir kaynak, önemli bir vesiledir. Üçüncüsü, sıla-i rahim korunduğunda sahibini cennete taşıyacak bir buraktır. Sıla-i rahim korunduğunda sahibini cennete taşıyacak bir buraktır. Yine çok beyanlar var da bu konuda. Abdullah İbni Selam radıyallahu anh çok büyük bir alim sahabidir biliyorsunuz. Önceleri Yahudi bir alimken İslam'dan sonra Müslümanların alimi oluyor. O zatın kendi Müslüman oluşunu aktarırken bize naklettiği bir hadis var ve aktarırken de şunu diyor: Ben Resulullah'tan duyduğum ilk hadis budur. Nedir hadise? Abdullah İbni Selam aklında üç tane soru belirlemiş. Bu soruları gidecek Efendimiz'e soracak. O sorular üzerinden Efendimiz'in peygamber mi yoksa haşa yalancı biri mi olduğunu o sorulara verdiği cevap üzerinden tespit edecek. Bunu da söylüyor arkadaşlarına, akrabalarına ve dostlarına. Beraberce Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kuba'ya geldiği anlarda oraya gidiyorlar. Abdullah İbni Selam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle mübarek veçhesine bir bakıyor. Bakar bakmaz da sözü şudur: Vallahi bu söz, bu yüz yalancı yüzü değil. Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Anında merak ediyorlar yanındakiler. Diyorlar ki sen hani sorular soracaktın? Cevapları aldıktan sonra imanını ikrar edecektin. Sözü söylemiştir. O yüz yalancı yüzü değil. O yüzde öyle bir sadakat var ki yalana ait hiçbir izi o yüz üstünde taşımıyor.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: şu an

0: Radyo'da 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bu bayramda kurbanlar Ankara Et Noktası'nda.
4: On binlerce Ankaralı'nın tercihi Ankara Et Noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
5: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHA Ankara Şubesi.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
9: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
10: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Açılıyor, açılıyor, açılıyor. Ankara Et Noktası, İstanbul Yolu ve Eskişehir Yolu mağazalarından sonra 18 Mayıs Pazartesi günü Samsun Yolu 1011 kavşağında hizmetinizde açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla nefis kavurma ikramımız sizleri bekliyor.
11: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
12: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
13: Zorunlu yayın.
14: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
15: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
13: Zorunlu yayın.
16: Radyo Hedef.
17: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız,
16: kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
17: Radyo Hedef FM 91.8.
18: Batınsın sen. Öyle ki, öyle ki incelikle gizleniyorsun. Sana açılan her pencereyi bir daha perde eğiliyorsun. Her şeyin aslı yanında, her işin sırrı ilminde, herkesin gizlisi saklısı elindedir.
19: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
20: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
21: İşte aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e o anda iman eden o büyük insan Resulullah'tan şöyle bir hadis duymuş. Dikkat edin, dört şey söyleyecek. Umarım ki üç tanesi hayatınızda var da bir tanesi de inşallah bu vesileyle olacak. Bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam cennete ulaştıracak vesileleri nasıl anlatıyor. Ey insanlar, selamı yayın. Misafirlerinize yemek yedirin, sıla-i rahmi yerine getirin. İnsanlar uykuda iken siz uyanık olup Rabbinizin huzurunda kıyama durun, böylece selametle cennete girin. Herhalde üçü var da biri biraz zor gibi geliyor. İnşallah beni mahcup edersiniz. Selamı yayın, misafirlerinize yemek ikram edin. Sıla-i rahmi koruyun, kollayın, gözetin. İnsanlar gece uykuda iken, yorgan başlarında iken, horul horul yatıyorlarken, siz sabah namazından bir müddet önce gecenin üçte ikisinde ya da daha fazlasında ya da daha azında, biliyorsunuz bu konuda söylenenleri, kıyamda Allah'ın huzurunda bir şekilde kulluğunuzu beyan edecek vaziyette duruyorsunuz. Cenneti de size yol rehberi olan sallallahu aleyhi ve sellem rehber olarak bize gösteriyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın buradaki beyanından da biz anladık. Bakın, sıla-i rahim cennete taşıyan bir burak. Ama Efendimiz tersinden de bir şey söylüyor bize. Akraba ile ilişkisini kesen cennete giremez diyor. Nerede? Buhari'nin edep babının 11. hadisi, Müslim'in bir babının 19. hadisi. Hadisi bize nakleden de Cübeyr bin Mutim'in oğlu Muhammed, babasından duyarak, o da Resulullah'tan duyarak bize naklediyor. Demek ki sıla-i rahim böyle de bir önemi var. Onun için bu kadar zaten değer adına ağırlık taşıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam cennet vesilesi kılıyor onu. Burak olarak onu edindiriyor. Kesildiği zaman da Allah korusun cennete giden yolun kesildiğini yine açık bir beyanıyla bize söylüyor. Dördüncüsü, sıla-i rahim koparıldığında toplumu rahmetten mahrum bırakmaktır.

bırakan bir yıkımdır. Sıla-i Rahim koparıldığında toplumu rahmetten mahrum bırakan bir yıkımdır. İslam tarihi boyunca bazen İslam ümmeti sıkıntılar çekmiş ya, bugün bizim de çektiğimiz gibi. Mesela kuraklık olmuş zaman zaman, ya da toplumda merhamet damarı biraz farklı bir biçimde gevşemiş ve insanlar birbirlerine yan gözle bakmaya başlamışlar. Yani düşmanlık adına bazı şeyler toplumda ekilmiş. Ulema o toplumu ıslah etmeye başlarken işi nereden başlatmışlar biliyor musunuz? Akrabalık bağları bu toplumda nasıl, onu tespit ederek. Çünkü bir toplumda sıla-i rahim yoksa eğer, merhametten bahsedilemeyeceğini söyledik. Toplumun yıkımı adına da şeyler başlamıştır. Peki ulema bunu nereden çıkarıyor? Efendimiz'den aleyhissalatü vesselam Efendimiz bildiriyor. Abdullah İbni Ebi Evfa bize naklediyor. Buhari'nin Edebül Müfredinde ve yine 2-3 tane kaynakta geçen bir rivayet bu. İçlerinde akrabalık bağını koparan kimsenin bulunduğu bir topluluğa rahmet inmez diyor. Hadisi tekrar ediyorum. İçlerinde akrabalık bağını koparan kimsenin bulunduğu bir topluluğa rahmet inmez. Bu hadisi unutmayın. Şimdiye kadar söylediklerimi de unutmayın ama bunu özellikle unutmayın. En sonda Ebu Hureyre bu gece size bir şey söyleyecek. Ben değil, o söyleyecek. Bakın bu hadisten de ilham alarak neler söyleyip neler bize miras bırakacak birazdan göreceğiz. Beşincisi, sıla-i rahim nedir mahiyet itibariyle anlamamız açısından? Sıla-i rahim inşa edildiğinde karşılığı dünyada verilmeye başlanan bir nimettir. Dikkat buyurun. Sıla-i rahim inşa edildiğinde karşılığı dünyada verilmeye başlanan bir nimettir. Sevapların ya da suçların, cürümlerin karşılığı ahirette verilecek. Hesap defterleri açılacak. Allah o zaman bizim hesap defterlerimizden çıkan neticeye göre inşallah merhametiyle, rahmetiyle bizleri yargılasın. Ona göre de hüküm verecek. Ama yine Efendimiz aleyhissalatü vesselamın beyanına göre, beyanlarına göre bazı ameller vardır ki karşılıkları bu dünyada verilir. Gerek müsbet gerek menfi fark etmez. Dikkat edin, hadiste Efendimiz ne diyor? İbn-i Mace'de, Ebu Davud'da geçen bir rivayet. Sevabı dünyadayken verilecek iyilik, başkalarının dertleriyle ilgilenmek ve akraba ile bağları korumaktır. Cezası dünyada iken verilecek kötülük ise haddi aşarak azgınlık yapmak ve akraba ile ilişkileri kesmektir. Hadisi bir daha okuyayım, çok mühim bir mesajı var. Sevabı dünyada iken verilecek iyilik, başkalarının dertleriyle ilgilenmek ve akraba ile bağları korumaktır. Cezası dünyada iken verilecek kötülük ise haddi aşarak azgınlık yapmak ve akraba ile ilişkileri kesmektir. Daha çok şey söylenir bu konuda ama ben sadece 5 tane maddede Efendimizin beyanlarını size özetlemeye, arz etmeye çalıştım. Bilin ki buna benzer daha onlarca beyanı ve Efendimizin bu konuda da açık uygulamaları, kendi hayatından örneklikler vardır. Bu ayrıca sizin zihninizde dursun. Şimdi sanki bana 2 tane soru soruyormuşsunuz gibi geliyor bana. Bu kadar değer adına, mahiyet adına şeyler söylenince, hocam iyi hoş da diyorsunuz, bir de gel bunu hayatın içerisinde uygulama adına bize söyle. Ben falanca akrabama o kadar iyilik yapıyorum, o kadar gidip geliyorum ama o bana gidip gelmiyor. Buna rağmen de ben yine gidip gelecek miyim?

şey o kamil hayat bütün sorulara da cevap verecek nitelikte olduğu için bu sorular Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyası ve sellemin dünyasında bunların bir karşılığı yok. Mesela sorulardan birisini tekrardan söyleyeyim, tekrar edeyim, ona göre cevap vereyim. Biz ne kadar korumaya çalışıyorsak akrabalarımız koparmaya çalışıyor bağları. Biz ne yapalım? Sorulardan biri bu. Bakın Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dünyasından bu konuda söylenmiş bir şey. Müslim'in bir babının 22 numaralı hadisi. Özellikle veriyorum, içinizde bazı kardeşlerim biliyorum bunları özel olarak kullanıyorlar. Ebu Hureyre'nin bize naklettiği bir hadis bu. Diyor ki Ebu Hureyre, zatın biri geldi. Ya Resulallah dedi, ben akrabalarımla ne kadar ilgileniyorsam onlar o kadar kapıyı bana kapatıyorlar. Ziyaretlerine gidiyorum, ziyaretlerime gelmiyorlar. Yüzlerine gülüyorum, onlar bana farklı muamelede bulunuyorlar. Ben onlara ne kadar ihsanda ve ikramda bulunuyorsam onlar o kadar bana aksini yapıyorlar. Ne yapayım? Ne demiştir iman ettiğimiz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bakın cevap nasıl gelmiştir. Eğer dediğin gibiysen, Efendimiz bu kaydı koyuyor. Eğer dediğin gibiysen böyle davranmakla onlara sıcak kül yutturmuş oluyorsun. Sen böyle davrandıkça Allah'ın yardımı da seninledir. Sen böyle davrandıkça onlara, karşıdakilere, yani seninle bağını koparanlara sıcak kül yediriyorsun. Ne demek bu? Hadis şarihleri bunu açıklıyor. Bunun anlamı şu. Yani onların azabını arttırıyorsun. Sen halen bunu yapıyorsan, onlar da buna karşılık vermiyorlarsa sen onu düşünme, onlar düşünsün. Onlar sıcak kül yiyorlar ve azaplarını bu dünyadan o tarafa taşıyorlar. Ama sen halen bunu Allah'ın rızası için, Allah sıla-i rahmi emrettiği için yapıyorsan seninle beraberdir Allah'ın yardımı. Allah sana her alanda, maddi manevi ne varsa, hangi alanlarda ihtiyaç duyuyorsan sana yardım edecektir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam söylemiş mi bu alanda söylediğini? Söylemiş. Ya ikincisi, akrabalarımız İslam'ı yaşayan insanlar değil. Bağı korudukça biz etkileniyoruz, çocuklarımız etkileniyor. O zaman ne yapacağız? Ciddi bir sorun bu ve hepimizin de aşağı yukarı hayatlarında olan bir şey bu. Şimdi sıla-i rahim dediğimiz zaman babayı, anneyi, dedeyi, nineyi saymıyoruz. Onlar zaten farklı bir muameleye tabi tutulur. Onların sorumluluklarını da geçmiş derslerde söyledim. Amca, hala, dayı, teyze, bu dördünün çocukları, bir de aynı bağlar sütten kaynaklanan bağlara uygulanır. Yani süt akrabalığına da uygulanır. Buna yakın bir şekilde de hısımlık yoluyla kurulan bağlarda uygulanır. Bunlar bizatihi birinci dereceden akraba olarak kabul edilir. İslam'da hukuk böyle işler. Şimdi bu kadar geniş bir aile düşünün. Amca var, hala var, dayı var, teyze var. Bunların çocukları var, var da var. Hepsinin fabrikadan çıkmış gibi aynı düşüncede olmasını beklemek mümkün değil. Böyle bir şey varsa eğer Allah'ın büyük bir ikramı. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam bile böyle bir ikrama sahip olamadan gitti. Canımız çıksın onun o güzel canına. Adeta canı çıkarcasına Ebu Talip için çırpındı durdu biliyorsunuz. Neler neler yaptı amcayı kazanmak için, olmadı. Efendimiz aleyhissalatü vesselama nasip olmayan o güzellik bize de nasip olmaz, olmayabilir. Bakarsın halalardan bir tanesi başka bir dünyada, başka bir alemde. Bakarsın amcalarda bir tanesini atladık, en önemlisi o aslında. Kardeş, o da sıla-i rahimdir. İster kız kardeş, ister erkek kardeş.

kardeşler de aynı olmayabilir. Aynı babanın, aynı annenin evladısınız. Aynı evde yetişmişsiniz ama bir noktaya gelmiş, Allah size farklı bir ikramda bulunmuş. Siz İslami noktada hassasiyetinizi geliştirmişsiniz ama o kardeşiniz farklı alemin insanı olmuş. Böyleyse eğer ne yapmalı? İşin kolayı, bağı kopar gitsin hocam. Ne uğraştırıyorsun bizi? Ama böyle değil. Bakın bizim şu anda yaptığımızı, belki beni yadırgayacaksınız ama hemen yadırgamayın, altını dolduracağım. Mekke'de Müslümanlar değil müşrikler yapıyorlardı. Bizim şu anda yaptığımızı, yani biz İslami anlamda biraz şuurlanır şuurlanmaz bağı kesiyoruz ya. O bağı kesme meselesi Mekke'de Resulullah'ın ilk muhataplarının yaptığı bir iş olarak müşriklerin işiydi, Müslümanların değil. Müşrikler diyorlardı ki Müslümanlarla bağınızı kesin, öz kardeşiniz, öz yeğeniniz, öz oğlunuz, öz şuyunuz buyunuz olsun. Bağınızı kesin, çünkü onlarla bağınızı devam ettirdiğiniz zaman siz onlardan etkilenirsiniz. Peki biz nasıl bakıyoruz meseleye? Bağımızı keselim, onlardan etkilenmeyelim. Allah Allah. Burada bir yerde bir sıkıntı var. Etkileyen mi, etkilenen mi? Neden bu konuda biz etkilemiyoruz da onlar bizi etkiliyor? Neden namazı hayat tarzı edinmiş bir ana baba, namazı hayat tarzı edinmiş evlatlarını namazsız amcasının çocuklarının yanına sürükleyip de oğlum kızım bak senin amcanın çocukları namaz kılmıyorlar, git de onlara namaz konusunda bir şeyler yap diyemiyoruz? Eğer namaz kılıyorlarsa, kursa gidiyorlarsa, İmam Hatip öğrencileri ise, şuysa buysa, amca oğlu amca kızı da kolej öğrencisi ise, biz kavanozun içine koyuyoruz çocukları, irtibatı sınırlandırıyoruz. Çünkü biliyoruz o kavanozdan çıktığı anda kayacak. Birilerini doğru yola getirmeyecek, birileri onu doğru yoldan saptıracak. Niye bu konuda sıkıntımız var? Bu ayrı bir bahis, belki çok üzerinde durmamız lazım. Ama burada şu şeyi sorgulamamız lazım bizim. Herhalde bizim yetişme ve yetiştirilme problemlerimizde, bu alanlarında problemler var. Yetişme ve yetiştirilme noktasında sıkıntılar yaşadığımız için savunma refleksiyle biz yetişiyoruz. Hep savunma, hep savunma, korunma, korunma. Hiç biz bir şekilde karşıdaki insana kendimizi aktarma, ifade etme, küfrün ortasında, bataklıkta dahi Müslümanca yaşama, Müslümanca hayatı tanzim etme adına kendimize özgüven duymadığımızdan dolayı böyle bir sıkıntımız var. Bu işin bir tarafı. Ancak bu demek değildi ki akrabalar şerri şerife riayet etmesin, her türlü sıkıntıyı yapsın, biz de gidip onların yanında oturalım. Bu demek değil. Herhalde benim ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Bu manada biz İslam'ın temel esaslarını koruyarak ama iman noktasında imanı yaşama ve temsil etme adına sahabenin rehberliğini öğrenerek akrabalarla münasebetimizi sonuna kadar devam ettirme ama girdiğimiz yere imanın rengini ve boyasını katma, girdiğimiz yere havayı biz götürme, girdiğimiz yerde bir şekilde şekillendiren ve etkileyen biz olma noktasında gayret içerisinde olmalıyız. Burada söylenen bu aslında. Şimdi buradan tekrardan sorumuza gidelim. Akrabalarımız içinde böyleleri varsa ne yapalım? İnsani ilişkilerin sağlıklı bir biçimde yürüyebilmesi için en önemli alanlardan bir tanesi dostlar mesafenin doğru tespitidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında da herkes aynı muameleyi görmezdi. Sakın bunu böyle anlamazsanız yanlış anlarsınız. Sakın bunu böyle anlamama adına bir gayrete girmeyin. Bazıları vardı ki Efendimizin tam yanı başındaydı. Bazıları vardı ki eşikteydi. Onlar gelemezdiler bu kadar yakına. Çünkü

bilirdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam geldikleri zaman yapacaklar işleri. Biliyorsunuz yaptıkların bir iki tanesine ayet olmuştur zaten. Bu mesafe noktasında Efendimizin rehberiyeti o kadar mühim bir rehberiyettir ki bunu biz anlasak. Arkadaşlar arası ilişkide, dostlar arası ilişkide, hoca talebe arası ilişkide, anne baba evlat arası ilişkide ve akrabalar arası ilişkide doğru bir biçimde tanzim etsek nereye kadar sağlayacağız bunu? Aman yaklaşma yanarsın, aman uzaklaşma donarsın noktasında bir itidal çizgisine oturtturarak bu ilişkiyi devam ettirmek mümkündür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve Müslüman olup da Müslüman olmayan akrabalarıyla ilişkilerini devam ettiren sahabenin hayatında bu rehberliği, bu örnekliği görüyoruz. Gelecek derste de bunu göreceğiz. Bunu unutmadan mesafe adına bir şekilde bizler de hayatımıza bir konuda çeki düzen vermeli ve bu konuda bazı şeyleri yeniden inşa etmek durumundayız. Sizi buradan bir noktaya daha götüreceğim. Oradan tekrardan akrabalık meselesine getireceğim sözü. Ama anlayabilmemiz için bu bilgiyi de bilmemiz gerekir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam miladi 6. asırda Mekke'de söz söylemeye başladığı zaman karşısındaki müşrik olan cemaatin, muhatapların kendilerine özgü bir geleneği vardı. Bu gelenek ta yüzyıllardır devam edip gelip zaten öyledir geleneğin adı ve kültür diye isimlendirilen bir toplumun kendi iç yasalarıydı. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelenekle nasıl mücadele etti? Geleneği tamamen silip süpürüp düşman mı oldu? Gelenek atalarımızın mirasıdır, ne vermişlerse baş göz üstüne deyip hepsini alıp kendi dünyasına taşıdı mı? Hayır. İkisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında yok. Ne bir gelenek düşmanlığı var, ne de geleneğe karşı hepsini kutsal sayma gibi bir yaklaşım var. Ya nasıl bir yaklaşım var? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz geleneğe bakmıştır. Bazılarını ilga etmiştir, iptal etmiştir. Bazılarını ıslah etmiştir, tedavi etmiştir. Bazılarını ipka etmiş, aynen korumuştur. Niye peki? Bakmıştır Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Eğer o gelenekte tevhide aykırı bir şey varsa, fıtrata karşı bir şey varsa, yapıldığı zaman da sosyal anlamda bir acıya, bir tahribata yol açıyorsa Efendimiz onu tamamen silip atmıştır. Eğer bu üç tane özellikten bir tanesini içinde barındırıyorsa, ufak bir pansumanla tedaviyle iyileşecekse ıslah edip korumuştur. Eğer güzelse özünde, İslam da ona güzel diyorsa aynen almış, devam ettirmiştir. Birer tane örnek vereyim mi? Mesela ilga ettiği, iptal ettiği, Kur'an'ın da değindiği bir mesele. Zihar meselesi. Nedir zihar meselesi? Zahır. Arkadan gelir biliyorsunuz sırt anlamında. Arapların, cahili Araplarının bir geleneği. Boşamak istedikleri hanıma sen bana anamın sırtısın gibisin, sırtı gibisin der. O kadını boşar ama bu sıradan bir boşama değil. O kadın yine o adamın nikahı altında kalır ama o adam onunla karı koca ilişkisi yaşamaz. Ve bir kadının hayatı ölene kadar mağduriyet üzere gider. Kötü bir gelenek, yanlış bir gelenek, fıtrata müdahale, sosyal bir acıya neden oluyor. Böyle olduğu için de Kur'an'ın bu konuda söylediği beyanlar çerçevesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu tamamen iptal ediyor, ilga ediyor. İslah ettiği ney mesela? Kısas ve diyet meselesi cahili Arabında da var. Mesela bir insanın öldürülme noktasındaki diyet bedeli, öldüren taraf diyetini öderken 100 deve öder. Hatırlayın Efendimizin dedesi Abdullah'ın kısası da diyeti de affedersiniz 100 deveydi. Bu vardı. Bunu uyguladı İslam. Efendimiz

aynen korudu. Ama çocuklara ve kadınlara cahiliye Arabı diyet vermiyordu. İslam ne yaptı? O hastalığı tedavi etti. İslam bir şeyi devraldı cahiliyeden. Ne yapıyordu cahiliye Arabı? 100 deve ödenecek ya diyet bedeli. Eğer adamın yoksa akrabalar toplanırdı, yakın akrabalar. O diyet bedelini toplar ve karşı tarafa öderlerdi. İslam bunu korudu. Ya yakın akrabada yoksa cahiliye Arabında uzak akraba da bu işin içerisine dahil edilirdi. İslam dedi ki hayır. Uzak akrabayı katmayalım işin içine. Yakın akraba veremezse eğer devlet Beytülmal'den ödesin dedi. Bakın bir bazı ufak tefek hususiyetler ıslah ediliyor. Bunlar da böylece tedavi edilerek devam edildi. Ya aynen devam eden ibkae olan nedir o? Sünnet mesela. İbrahim'i bir gelenek olarak cahiliye Araplarında da vardı. Erkek çocuklarının sünnet edilmesi, Efendimiz aleyhissalatü vesselam da o sünneti, o geleneği aynen İslam döneminde de devam ettirmiştir. Şimdi bu bilgiler çerçevesinde bir daha akrabalık meselesine gelelim. Cahiliye Araplarında akrabalık meselesi çok önemli bir meseledir. Ve bu noktada öyle şeyler yapılır ki bu yapılan şeylere Kur'an müdahale etme zorunda kalır. Biraz sonra hukuk çerçevesinde onu söyleyeceğim. Böyle bir gelenek var ve bu geleneğin avantajlarını Efendimiz aleyhissalatü vesselam da en üst düzeyde kullanıyor. Ama dezavantajları da var. Efendimiz bunun da dezavantajlarından en üst derecede etkileniyor. Nedir avantajları? Eğer akrabalık meselesi o kadar güçlü olmasaydı aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i ilk günlerde amca Ebu Talip koruyup gözetlemeseydi belki biz daha farklı tablolar okuyacaktık. Ama o gün orada var olan o tablo, o gün orada var olan böyle bir avantaj aleyhissalatü vesselam Efendimiz için de önemli bir imkana dönüştü. Hazreti Hamza'nın Müslüman olması da böyledir biliyor musunuz? Aslan avcısıdır o yiğit insan. Çıkmış dışarıya günler süren, aylar süren bir yolculuk. Hiç ilgilenmiyordu. 6 yıl geçmiş İslami davetle. Yeğenine bir şeyler olduğunu biliyor ama çok fazla ilgili değil. Çünkü onun derdi başka. Hazreti Hamza biraz daha farklı bir alemin insanıdır o güne kadar. Yoksa 3. yılda Efendimiz onu da davet etmiştir o da akrabalar davetine. Orada Efendimiz'i dinleyip ama iman etmemiştir Hazreti Hamza. Oradaki tavrı başka, biraz sonra size anlatacağım tavır başka. Dönüyor yine avdan. Efendimiz de o gün Ebu Cehil tarafından çok ciddi bir biçimde sıkıntılara uğratılmış, hakaret edilmiş, işkence edilmiş, başka farklı şekillerde muameleye tabi tutulmuş. Böyle bir halde iken bir tane cariye, Ebu Cehil'in cariyesi olduğu da söyleniyor, başka birinde olduğu söyleniyor. Bir cariye avdan dönen Hamza'ya gidip anlatıyor. Bir bilsen diyor, Ebu Cehil senin yeğenine neler yaptı? Bir anda o akrabalık damarıyla farklı bir biçimde celalleniyor o heybetli büyük insan. Hem Allah'ın aslanı hem Allah'ın Resulü'nün aslanı. Öyle bir de iki lakabı var onun. Elinde yay Ebu Cehil'in karşısına çıkıyor. Sen diyor benim yeğenime böyle böyle mi davranmışsın diyor. Bir bilsen diyor Ebu Cehil onun neler diyor bizim atalarımızın dinine dil uzatıyor şöyle yapıyor böyle yapıyor. Sen de bilsen benim gibi davranırdın deyince yayıyla bir tane geçiriyor. Ben de yeğenimin dediklerinin aynısını diyorum diyor. Yani iman ediyorum diyor. Sonra dönüp geliyor diyor ki ben ne yaptım? Yeğenimin ne dediğini de bilmiyorum. Nasıl bir dine davet ettiğini de bilmiyorum. Ama o anda akrabalık zemininden, o akrabalık meselesinden dolayı böyle bir tepki ortaya koyuyor. Varıyor Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanına. Efendimiz ders verecek, o ders de onu imana taşıyacak. Efendimizin yanına varınca her zaman amca deyip bağrını açtığı Hamza'sına o gün hiç oralı olmuyor. Hiç ilgilenmiyor Efendimiz. Yeğenim diyor yaptığım şeyden memnun olmadın mı? Söz şudur.

da diyor, beni memnun edecek şey senin benim intikamımı alman değil. Beni memnun edecek şey benim getirdiklerime iman etmendir. Ve orada da ikinci bir süreçle imana ait şeyleri duyuyor. İman süreci öylece tamamlanıyor. Bakın bir dev olan o büyük insanın, Hazreti Hamza'nın bile imana yürüyüşünün altında böyle bir hakikat yatıyor. Dolayısıyla akrabalık meselesi önemli bir mesele ve o gün Efendimiz bu avantajı sonuna kadar kullanmış. Peki bu geleneği aleyhissalatü vesselam Efendimiz aynen mi almış? Hayır. Akrabalık da ıslah edilen türden, ıslahı olan, yani bir şekilde tedavi edilerek korunan kültürel davranışlardan bir tanesidir. Nasıl aleyhissalatü vesselam Efendimiz akrabalık meselesini ıslah etmiş? Bu konu mühim bir konudur. Üzerinde daha fazla durulması gerekir. Ama ben şimdi size Kur'an'ın bu konudaki bakış açısını vereceğim. Artık size havale edeceğim. İnşallah biraz da bu konuyu siz irdeleyeceksiniz. Aziz kardeşlerim, Kur'an akrabalık meselesine iki pencere açar ve iki pencereden meseleye bakar. Bir, değer ve kıymeti penceresinden. İki, sınır ve çerçevesi penceresinden. Değer ve kıymet penceresi, biraz önce size aktardığım Efendimiz aleyhissalatü vesselamın beyanlarının aslında Kur'an'daki delilleridir. O beyanların her birisi, aslında dikkatli bir okuyuşla göreceksiniz, Efendimizin o beyanlarının bir şekliyle Kur'an'da yaslandığı hakikatlerdir. Neler mesela? Hem söylüyorum hem de ayet numaralarını veriyorum size. 1. Akrabalık Kur'an'ın en temel emirlerinden bir tanesidir. Nisa suresi 36. ayet. Yazamadığınız yerde uyarın, ikincisini tekrar edeyim. 2. Akrabaların hakkını vermek çok önemli bir husustur. İsra 26, Rum 38. 3. Akrabalara yardım ve iyilik etmek Allah'ın bir emridir. Bakara 83, 177, Nahl 90. 4. Akrabalık bağlarını koparmak fitne ve fesat sebebidir. Bakara 27, Muhammed 22. Akraba birbirlerinin varisidir. Enfal 75, Ahzab 6. Bakın, Allah'ın kitabında akrabalığın değer ve kıymeti bu çerçevede anlatılır. Ne kadar önemli, ne kadar bu konuda mühim bir yer kaplıyor Müslümanın hayatında, siz bu ayetler çerçevesinden de anlayın. Peki akrabalığın sınır ve çerçevesi nasıl? Kur'an bunu da veriyor mu bize? Veriyor. Yine o konuda da size 5 madde söyleyeceğim. 1. Akraba dahi olsa adaletten ödün verilmemesi gerektiği. En'am 152, Nisa 135. Akraba dahi olsa adaletten ödün verilmemesi gerektiği. Bakın, Efendimizin tedavi ettiği, ıslah ettiği alanlardan biri budur işte. Biri akrabanız, biri değil. Ama akrabanız olan, yabancı olan insana zulmetti. Benden diye, benimle aynı kanı taşıyor diye, benimle aynı rahme bağlı diye, yani akrabalık adına yakın bir bağı var diye, ben akrabamın yanında mı olmalıyım, adaletin yanında mı olmalıyım? İşte Rabbimiz bu konuda en önemli esası söylüyor. Akrabanı bırak, anan baban olsun, annen ve baban olsun, Müslümanın davranacağı alan asla ve asla adaletten ödün vermemektir. Adalet konusunda İslam'ın, dolayısıyla Rabbimizin ne kadar titiz olduğunu çok iyi bildiğiniz için bu konuda da söylediği bu uyarısının bizim hayatlarımızda nasıl yer edinmesi, üzerinde ısrarla durmamız gereken bir konudur. İkincisi, akraba birbirinin vebalini
günahını yüklenemeyeceği gerçeği. Akraba birbirinin vebalini, günahını yüklenemeyeceği gerçeği. Yani suçun, günahın şahsiliği. Fatır suresi 18. ayet. Öyleyse eğer birini akrabalarından dolayı yargılama. Adam öyle konuşuyor ama falanca akrabası şöyle deme, hakkın yok bunu demeye. Böyle bir şey söylenmeyeceğini söylüyor aslında Rabbimiz. Herkes yarın Allah'ın huzurunda hesabını verecek. Biz hesabımızı verirken akrabalarımıza tebliğ ve davet adına sorumluluğumuzu yerine getirdik mi getirmedik mi, bunu vereceğiz, bu ayrı bir mesele. Ama hiç kimse akrabalarından dolayı kınanmaz. Suç burada şahsidir İslam ceza hukukunda. Yarın Allah'ın huzurunda hesap verdiğimiz zaman da böyle olacaktır. Dolayısıyla bu manada kimsenin kimseye vebal yüklemesine, suç yüklemesine hakkı yoktur. Akrabalık hukuku meselesini ıslah ederken İslam'ın söylediği ikinci ilke de budur. Üçüncüsü, akraba bağının kurtuluş için yetmeyeceğine, asıl meselenin iman olduğu hakikati. Akraba bağının kurtuluş için yetmeyeceğine, asıl meselenin iman olduğu hakikati. Mümtehine suresi 3. ayet. Sen iyisin, iyi bir Müslümansın. Karşı tarafta da böyle bir şey değil. Senin akraban diye torpilden geçmeyecek. Böyle bir şey yok. Torpil diye bir şey yok. Şefaati biz torpil diye anlıyorsak orada da sıkıntı var. Geçen ders söyledim, şefaat meselesi ayrıca ele alınması ve üzerinde durulması gereken bir meseledir. Şefaat meselesiyle burada söylenen de birbirleriyle çelişmez. Burada söylenen şey, insanın kendisini güvende hissedip ne de olsa akrabasıyım, ne de olsa şuyum, ne de olsa buyum demesi değildir. Hatırlayın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın akrabalarını İslam'a davet ettiği o ilk tabloyu. Hepsi var karşısında. Tek tek aileleri söylüyor. Sonra birkaç tane de isim söylüyor. Söylediği isimlerden iki tanesi de şudur. Ey halam Safiye, nefsini Allah'tan satın almaya bak. Yeğenim peygamberdir diye bana güvenme. Vallahi yarın Allah katında ben de sana bir şey yapamam. Aynı söz Hazreti Fatma için de babasının dilindedir. Kızım Fatma, nefsini Allah'tan satın almaya çalış. Babam peygamber diye bana güvenme. Vallahi yarın ben de Allah katında sana bir şey yapamam. Böyleyse eğer akrabalık kontenjanı diye bir şey yok. Bunu bir kere doğru anlayalım ve bu manada da Rabbimizin beyanını bu şekilde anlayarak hukuk noktasında söylenen bu hakikati de hayatlarımıza doğru bir biçimde aktaralım. Dördüncüsü, akraba sevgisinin Allah ve Resulü sevgisinin önüne geçmemesi ikazı. Akraba sevgisinin Allah ve Resulü sevgisinin önüne geçmemesi ikazı. Tevbe suresi 24. ayet. Sev, sevebildiğin kadar sev. Ananı babanı sevebildiğin kadar sev. Eşini evladını sevebildiğin kadar sev. Ama hiçbir şeyi Allah ve Resulü kadar sevme. Ve neyi seviyorsan her şeyden daha fazla Allah ve Resulünü sev. Böyle seversen eğer o sevgi Allah'ın tarif ettiği sevgidir. Eğer böyle olmazsa, seni Allah'ın kitabından, Allah'ın yolundan, Allah'ın emirlerinden, yasaklarından ayıracak. Seni peygamberin söylediği sünnetten ayıracak, o yoldan, yordamdan ayıracak. Böyle bir sevgi yok. O sevgi değil, onun adına bir sevgi desek de sevgi değil. İşte Tevbe suresinin 24. ayeti bu noktaya da dikkatlerimizi çekiyor. Beşincisi, akraba dahi olsa küfür üzere ölenler için istiğfar dilenmemesi uyarısı. Bir daha tekrar ediyorum. Akraba dahi olsa küfür üzere ölenler için
İsrail

İstiğfar dilenmemesi uyarısı. Tevbe suresi 113. ayet. Elinden geleni ardına koymayacak kadar akrabalarının hidayeti için çırpınırsın. Ne geliyorsa elinden. Uykusuz kalmak mı, gitmek gelmek mi, hakarete uğramaya rağmen yine gidip gelmek mi, neyse artık ne yaparsan yap. Ama yaptın, bu kadar yapmana rağmen iman etmedi senin akraban, artık sen onun için istiğfar dileyemezsin. O iş bitti. İstiğfar kime dilenir? Mümine, mümineye dilenir. Allah böyle bir büyük imtihanla bizi baş başa bırakmasın. Bu çok büyük bir imtihan. Büyük bir imtihan olduğu için belaların en büyüğüne muhatap olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle büyük bir imtihanla karşı karşıya geldi. Dolayısıyla bu konuda da bize çok önemli bir uyarı var. Bu uyarıyı da alacağız. Anladık değil mi? Kur'an'ın da bu konudaki beyanları. Bir tarafta akrabalığın değer ve kıymeti, bir tarafta da bunun sınır ve çerçevesi. Bunu da anladığımız zaman ıslah noktasında nelerin törpüleneceği, nelerin belli şekillerde hizaya çekileceğini de hem Kur'an'dan hem sünnetten öğrenmiş olduk. Benim kıymetli kardeşlerim, sözü toparlayacağım. Son bir şey söyleyeceğim ve bitireceğim. Ama bu sözü ben söylemeyeceğim. Direkt size Ebu Hureyre söyleyecek. Ben yansıtanım. Aynen olduğu gibi de yansıtıyorum. Benden değil de Ebu Hureyre'den dinleyin ki inşallah o Ebu Hureyre'nin dikkat çektiği hususiyet yarından itibaren belki bazılarınız için şimdi buradan dışarıya çıkar çıkmaz hayatlarınıza taşınacak bir hakikat olsun. Size aktaracağım bu rivayeti Ahmet bin Hanbel Müsned'inde Beyhaki Şuab-ül İman'ında bize naklediyor. Hadiseyi bize aktaran da Hazreti Osman'ın azatlı kölesi Ebu Eyyub Süleyman. Bu zat şahit olmuş ve bize aktarmış. Diyor ki bu zat Ebu Hureyre'nin şöyle bir geleneği vardı. Özellikle bizi cuma geceleri Allah'ın evlerinden bir evde toplardı ve bizi Allah'ın kitabından Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinden bir şeyler öğretirdi. Siz de yapıyorsunuz değil mi bu sünneti? Bakın biz kimin sünnetini ihya ediyormuşuz buradan öğrenin. İçinizde birçok arkadaşım biliyorum suffa meclislerindeler. Yaptığımız bu. Bir akşam toplanıp Allah'ın kitabından Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinden bir şeyler öğrenmek. Ebu Süleyman diyor ki toplanmışız yine bir cuma akşamı, biliyorsunuz cuma akşamı perşembe akşamıdır normalde. Şu anda biz cumartesi akşamı diyoruz ama asıl bizim takvimimize göre şu anda pazar akşamıdır. Bir cuma akşamı yani bir perşembe gecesi toplanmışız, Ebu Hureyre'yi bekliyoruz. Celalli celalli girdi Ebu Hureyre içeriye, oturur oturmaz da şunu söyledi. İçinizden kim akrabası ile bağını kesmişse kalkıp gitsin meclisimizden. Önce o bağı kursun sonra gelsin. Böyle biri varken meclisimizde istenilen bereket olmaz. Bir anda bunu söyleyince Ebu Süleyman diyor ki herkes birbirinin gözüne baktı, kimse ayağa kalkmadı. Ama Ebu Hureyre bir daha söyledi. İçinizden kim akrabasıyla bağını kesmişse kalkıp gitsin meclisimizden. Önce o bağı kursun sonra gelsin. Böyle biri varken meclisimizde istenilen bereket olmaz. Yine biz bakıyoruz birbirimizin gözlerine. Ebu Hureyre üçüncü kez söyledi. Söyleyince içimizden genç biri, o edeplerine kurban olduğumuz o sahabi var ya, o sahabi, olumsuz bir şey varsa isim yok biliyorsunuz artık usulü, falan filan genç bedevi isim yok. İçimizden bir genç, belki de bilinen bir genç, ki bilinen olduğuna dair bir işaret de var zaten, ayağa kalktı dedi ki ey Allah Resulü'nün dostu ve ey Allah Resulü'nün sahabisi. Üç kez tekrar ettin, artık inkar edecek bir durumum yok. İki senedir halamla görüşmüyorum. Ne yapayım?

0: Dedi ki hemen git halanı bul, elini öp, ondan helallik al, bağı kurduğunu ortaya koy, ondan sonra gel meclisimize otur. O genç gidiyor. Halaya bir selam veriyor. Hala için düğün bayram. Bizim terkiplerimize benzer bir terkip söylüyor. Hani biz uzun bir zaman görmediğimiz bir insanı gördüğümüz zaman deriz ya, hangi dağda kurt öldü? Onun gibi bir şey söylüyor. Ne oldu diyor? Ne oldu ki sen geldin? 2 yıldır yoksun. Halacığım diyor. Resulullah'ın sahabisi Ebu Hureyre öyle bir şey dedi ki vallahi ben çıkıp geldim. Eğer o sözü duyup da gelmeseydim o meclisin bereketini kaçıracaktım. Ebu Hureyre şöyle şöyle dedi, böyle dediği için ben de çıkıp geldim. Hala bilinen biri ama isim yok. Diyor ki özrünü kabul ettim ve seninle barıştım, dargınlığı bitirdim. Ama bir tek isteğim var senden. Eğer Ebu Hureyre böyle bir şey söylemişse kesin Resulullah'tan duyduğu bir şey vardır. Var git Ebu Hureyre'ye benim sorduğumu söyle. Ne duymuş Resulullah'tan onu sana söylesin. Onu al bana getir. Ben de seni tamamen affedeyim diyor. Hemen koşuyor delikanlı. Ebu Hureyre'nin yanında dediğini yaptım diyor. Halama anlattım diyor. Gönlünü aldım ama benden böyle bir şey söyledi. Bana böyle bir şey söyledi. Dedi ki eğer Ebu Hureyre böyle bir şey söylüyorsa kesin Resulullah'tan duyduğu bir şey vardır. Allah aşkına Ebu Hureyre ne duydun söyle de bari gidip onu da ulaştırayım halama da barışmışken tam barışayım. Ebu Hureyre diyor ki ey genç vallahi ben şu kulaklarımla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. O dedi ki her cuma akşamı insanoğlunun salih amelleri şanı yüce olan Allah'a arz edilir. Fakat akrabalık bağını terk eden kimsenin ameli Allah tarafından kabul edilmez, reddedilir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu duyunca Ebu Hureyre'nin bereket nereden gelecek? Nasıl sağlanacak? Buna dair ipucunu alan Ebu Hureyre'nin bir sohbet meclisine gelen bir insanı dahi bu konuda ikaz etmesinin ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Varıyor o genç halasına bu sözü söylüyor. Allah hepsinden ebeden razı olsun ki o söz de birilerinin aracılığıyla bize intikal ediyor. Şimdi benim aziz kardeşlerim, elinizi ayağınızı öpeyim. Nerenizi isterseniz oranızı öpeyim. Ne olur gelin Ebu Hureyre'nin bu söylediği, bu sözü, bu hakikati o genç gibi biz de anlayalım. Şuradan çıkarken ne zamandan beridir bilmiyorum. Amcanızla, halanızla, dayınızla, teyzenizle, süt konusunda bağınız olan birisiyle hısımlarınızla birinci derecene mesela kayınvalideyle, kayınbabayla, kayınla bilmiyorum neyse artık kiminle bu konuda bir sıkıntınız varsa bir gidin ya da bir telefon açın. O size diyecek ya hangi dağda kurt öldü? Siz de ona diyeceksiniz ki Ebu Hureyre'den bir şey duydum. Anlatacaksınız. Hem sevap kazanacaksınız. Hem de attığınız bu adımla inşallah onların yüreğine Resulullah'ın sevgisini ve sevdasını aşılayacaksınız. Allah inşallah beni bu hüsnü zannımdan geri bırakmaz. Ben sizin yapacağınıza inanıyorum adınızla bu sözü söyleyerek söylüyorum. İnşallah bu bağları tesis edenlerden oluruz. Bereket adına kaybettiğimiz şunca nimet olmasına rağmen şu memlekette Müslümanlar olarak şu kadar sıkıntıyla karşı karşıya kalmamızın altında arayacağımız sebeplerden bir tanesi olarak da sıla-i rahmi ihmal ettiğimiz gerçeğini unutmadan bu gece inşallah bir muhasebesini yaparak bu konuda da olması gereken yanlışları düzeltmeyi umuyoruz. Allah bundan geri koymasın. Rabbim yüreklerimize merhamet versin. Tesis etsin bütün kopardığımız bağları. Ne varsa bu manada korunması gereken bağ, Allah gerçek manada korumayı bizlere nasip etsin. Kendiyle irtibatı sağlam bir biçimde sağlasın. Peygamberiyle irtibatı sağlam bir biçimde sağlasın. Ashabıyla irtibatı gerçek manada sağlasın. Kendi nefislerimizle olması gereken bağı gerçek manada tesis etsin. Başka insanlarla da ve en başta anamız, babamız, kardeşlerimiz, sıla-i rahim dairesinde olan kim varsa hepsiyle Allah'ın razı olacağı, peygamberin gösterdiği ve memnun olduğu şekliyle tesis etmeyi bizlere nasip eylesin. Bağları koruyarak huzuruna bizleri alsın inşallah. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahire davana enil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Bu bayramda kurbanlar Ankara Et Noktası'nda.
2: On binlerce Ankaralının tercihi Ankara Et Noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
3: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
0: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Açılıyor, açılıyor, açılıyor. Ankara Et Noktası, İstanbul Yolu ve Eskişehir Yolu mağazalarından sonra 18 Mayıs Pazartesi günü Samsun Yolu 1011 kavşağında hizmetinizde açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla nefis kavurma ikramımız sizleri bekliyor.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği her zaman yanınızda.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
11: Radyo Hedef FM 91.8.
13: Halimsin ki verdiğin ekmeğe nankörlük edenin rızkını kesmezsin. Günahkara pişmanlık fırsatı verirsin, beklersin.
14: Ya Halim.
13: İnatla yoldan çıkanı tekrar tekrar yola çağırırsın, beklersin. Kapına gelip pişman olanı rahmetinle sarıp sarmalarsın.
11: 91.8 Gönül Frekansınız Radyo Hedef.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: İstediğiniz gibi yaptık. Dinarları bahsettiğiniz ailelere dağıttık.
2: Peygamberimiz emanetin yerine ulaştığını duyunca, işte şimdi rahatladım dedi.
3: Vay babacığıma! Ne kadar ızdırap çekiyor.
2: Bunu duyan peygamberimiz, bugünden sonra babanın hiç ızdırabı kalmayacak. Kıyamete kadar hiç kimseyi hayatta bırakmayacak olan ölümün, baban için zamanı gelmiştir. Ben ölünce inna lillahi ve inna ileyhi raciun de dedi.
1: Ey Allah'ım, Refik-i Ala'ya, en yüce dosta diye diye ruhunu teslim etti. Mübarek eli yanındaki su kabının içine düştü.
2: Resulullah Rabbine kavuşmuştu. Peygamberimizin vefat haberi mescitte yayıldığında müminlerin kolları kanatları kırıldı. Ne yapacaklarını bilmez bir halde sağa sola dağıldılar.
4: Allah'ın Resulü vefat etmemiştir.
5: Ömer.
4: Münafıklar yok olmadıkça Resulullah vefat etmez. Hem onlar Muhammed peygamber olsaydı ölmezdi demiyorlar mıydı? Kimsenin Muhammed aleyhisselam öldü dediğini işitmeyeyim. Yoksa kılıcımla onun başını bedeninden ayırırım. Peygamberimiz Musa aleyhisselamın Rabbi ile buluşmaya gittiği gibi Rabbinin yanına gitmiştir.
0: 159. Bölüm.
2: Duydukları haberle dünyaları başlarına yıkılan ashab-ı kiram mescitte toplanmış, büyük bir keder içinde ne yapacaklarını düşünüyorlardı. Hazreti Ömer patlamaya hazır bir bomba gibiydi. Elinde kılıcıyla sağa sola gidiyordu. Kendine söylenenleri duymuyordu bile. Hazreti Ebu Bekir haberi alır almaz mescide geldi.
4: Bir daha söylüyorum. Kim Muhammed öldü derse kellesini uçururum.
5: Ebu Bekir geldi. Ömer'i o sakinleştirir belki.
6: Peygamberimiz nerededir?
5: Ayşe'nin evinde.
6: İçeri girmeye müsaade var mıdır?
5: Resulullah vefat etti Ebu Bekir. Bundan sonra izin almana gerek yok.
6: Vallahi Resulullah vefat etmiştir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Anam babam sana feda olsun ya Resulullah. Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Rabbin sana iki kere ölüm acısını tattırmayacaktır. Sen mukadder olan ölüm geçidini geçmiş bulunuyorsun. Bundan sonra senin için ölüm yoktur. Benim peygamberim, benim dostum, sen sağ iken de güzeldin, ölürken de

0: Hazreti Ebubekir peygamberimizin evinden mescide çıktığında Hazreti Ömer'i kabına sığmaz bir halde sağa sola koştururken buldu. Ona seslendi ama sesini duyuramadı.
1: Otur artık Ömer.
2: Bir daha söylüyorum.
1: Otur artık Ömer.
2: Kim Muhammed öldü derse kellesini uçururum.
1: Ömer, sana diyorum. Otur artık. Yüce Allah, size öleceğinizi haber verdiği gibi peygamberine de daha aranızda sağ iken ölüm haberini vermiş. Ey Muhammed, şüphesiz sen öleceksin ve şüphesiz onlar da öleceklerdir buyurmuştur. Yüce Allah, kendi zatından başka her şeyin yok olacağını, hükmün ona ait olduğunu ve hepimizin ona döndürüleceğini söylemiştir. Ey insanlar, dikkat edin. Sizden kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed aleyhisselam ölmüştür. Sizden kim de Allah'a ibadet ediyorsa hiç şüphesiz Allah haydır, ölümsüzdür.
0: Hazreti Ebubekir'in bu sözleri ashab-ı kiramın gerçeği kabullenmesini sağladı. Hazreti Ebubekir sözlerine şu ayetlerle devam etti.
1: Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır.
0: Ashab-ı kiram bu ayetleri ilk defa duyar gibiydi. Hazreti Ömer'in elinden kılıcı düştü, dizüstü çöktü kaldı.
1: Beni duydun değil mi Ömer? Bu ayeti duydun değil mi? Yoksa dininden şüphen mi var? Peygamber aleyhisselam öldü diye gerisin geri mi döneceksin?
2: Duydum Ebubekir, duydum. Ama vallahi bugünden önce o ayetleri hiç duymamış gibiyim. Şimdi anladım ki Allah'ın Resulü vefat etmiştir. Allah'ım bize dayanma gücü ver.
3: Amin.
1: Yüce Allah Muhammed aleyhisselama Allah'ın dinini ayakta tutacak, Allah'ın emrini açıklayıp hakim kılacak, tebliğ vazifesini yerine getirecek ve Allah yolunda savaşacak kadar ömür verip yaşattıktan sonra onu vefat ettirmiştir. Resulullah size şüphe duyulmayacak bir yol bırakmıştır. Ey insanlar, Allah'tan korkun ve din

0: kendine itaat sayar. Cehennem halkı kendilerine azap edilirken keşke Muhammed'e uysaydık diye pişmanlık duyar. Senin faziletlerini anlatmaya bunlar yetmez mi?
1: Şimdi sıra Allah Resulüne karşı son vazifenin yerine getirilmesine, yıkanıp kefenlenerek ebedi yerine yerleştirilmesine gelmişti. Dışarıda bunlar yaşanırken içeride Hazreti Ayşe şaşkındı. Resulullah onun kollarında son nefesini vermiş ve acının sıcağıyla ne olduğunun farkına varamamıştı. Durumu idrak ettiğinde bir yastık alıp Resulullah'ın başının altına koymuş, yıkanıncaya kadar öylece Peygamber Efendimiz'i kucağında tutarak onu bırakmamıştı. Resulullah'ın naaşını Hazreti Ali, Hazreti Abbas'ın oğlu Fadıl ve Üsame bin Zeyd yıkadılar. Vefat ettiğinde üzerindeki örtüyü kaldırdılar. Ancak kıyafetlerini çıkarmayıp gömleğinin üzerinden su dökerek ve gömleğiyle ovarak yıkadılar. Ardından Allah'ın Resulü üç parça beyaz bez içinde kefenlendi. Teçhiz işi salı günü tamamlandıktan sonra Resulullah'ın cenazesi odasındaki yatağının üzerine konuldu. Sonra erkekler cenaze namazını kılmak üzere gruplar halinde yanına geldiler. Hazreti Ali şöyle dedi:
2: "Hiç kimse Resulullah için imamsız cenaze namazı kılınabilir mi diye şüphelenmesin. Resulullah diriyken de ölüyken de sizin imamınızdır."
1: Hazreti Ali bundan sonra Peygamberimizin hizasında ayakta durarak şöyle dedi:
2: "Allah'ım, şahitlik ederiz ki Resulün kendine indirileni tebliğ etti. Ümmetine nasihat etti. Allah'ın dinini aziz kılana ve kelimelerini tamamlayıncaya kadar onun yolunda cihad etti. Ortağı olmayan Allah'a iman etti. Ey Allah'ım, bizi ona inen söze tabi olanlardan eyle.
3: Amin.
2: Ondan sonra da bize bu yolda sebat ver. Bizi ona kavuştur.
3: Amin.
4: Allahu Ekber. Allahu Ekber.
5: O Müslümanlara karşı çok merhametli ve hoşgörülüydü. Biz imanımıza ne bir karşılık bekleriz, ne de onu herhangi bir şeyle değişiriz. Allah'ım, bizi onunla bir araya getir.
4: Allahu Ekber. Allahu Ekber.
1: Erkeklerin namazı bitince kadınlar, kadınların namazı bitince de çocuklar gruplar halinde namazlarını kıldılar. Resulullah'ın cenaze namazına kimse imamlık yapmadı. Resul-i Ekrem'in mezarının nasıl ve nereye kazılacağı konusunda yaşanan kararsızlığın ardından kabri kazması için Ebu Ubeyde bin Cerrah'a ve Ebu Talha'ya haber gönderildi.
6: "Peygamberimizi nereye defnedeceğiz?"
7: "Medine mescidine defnedelim. Minberin yanına olabilir."
8: "Bakî mezarlığına defnedelim.
7: Uhud'u da çok severdi."
5: "Resulullah'ın her peygamber öldüğü yere defnedilmiştir" dediğini duymuştum.
6: "Öyle mi Ebu Bekir?"
5: "Evet."
6: "O zaman ruhu şerifini teslim ettiği yere, Ayşe'nin evine defnedeceğiz."
9: "Evet, doğru. Oraya defnedelim. Oraya defnedelim.
10: Doğru söylüyor."

Peygamberimizin vefat ettiği yatağı kaldırdılar ve kabri oraya kazdılar. Efendimiz çarşamba günü gece yarısı defnedildi. Kabrine Hazreti Ali, Hazreti Abbas'ın oğulları Fadıl ve Kusem'le Resulullah'ın azatlı kölesi indiler. Peygamber Efendimiz defnedilmişti. O ana kadar onun vefatını kabullenemeyenler artık bu acıyla nasıl baş edebileceklerini düşünüyorlardı. Hazreti Fatıma, definden dönen Hazreti Ali ve Hazreti Enes'in önünü kesti.

0: Ebul Hasan.
1: Buyur Fatıma.
0: Resulullah Aleyhisselam'ı defnettiniz mi?
1: Evet.
0: Enes, sen de mi oradaydın?
2: Evet.
0: Onun üstüne toprak atmaya gönlünüz nasıl razı oldu? O rahmet ve merhamet peygamberiydi.
2: Gel Fatıma, gel. Otur şöyle. Bugün hepimizin gönlü elem dolu. Istıraptan başka bir şey hissetmiyoruz. Gel yavrum.
0: Gökyüzü karardı. Güneş ışığını kaybetti. Gecede gündüzde karanlıklara gömüldü. Peygamberden sonra yeryüzü ona duyduğu teessür ve şiddetli ızdıraptan dolayı bir kum yığını haline geldi. Varsın ona doğunun ve batının bütün şehirleri ağlısı.
2: Fatıma, gel yavrum, gel.
3: Beni babacığımın kabrine götürün.

0: Babamı buraya gömdünüz ha? Dün burada istirahat ediyordum. Şimdi kabri mi oldu burası? Muhammed Aleyhisselam'ın toprağını koklayanın hali ne olur biliyor musunuz? Ömrü boyunca bir daha güzel koku koklamaz. Benim üzerime öyle bir musibet geldi ki. Gecenin üzerine gelseydi onun rengi değişirdi.
1: Resulullah Medine'ye geldiği gün burada her şey aydınlanmıştı. O vefat ettiği zamansa burada her şey karanlığa gömüldü. Daha onun defniyle meşgulken ve daha ellerimizi üzerinden kaldırmadan kalplerimizi tanıyamaz olduk.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecek.

0: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
4: Radyo Hedef.
1: Kardeş coğrafyadan haberler, Doğu Türkistan'ın sesi her cumartesi ve pazar 16.40 ile 17 arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: rahmete yazılır her şey yeniden.
1: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Doğu Türkistan'ın sesi başlıyor.

0: Doğu Türkistan Haber Saati.
1: Afganistan'daki genel halkın algısı, Çin hakkındaki algısı, gelen yabancıların kendilerini işgal etmiş olması ve sadece Çinlileri böyle bir şey yapmadığını, kendilerini hep destekliyor gibi böyle bir algı içerisinde olduğunu söyleyebilir miyiz bu anlamda?
2: Evet, evet. Şimdi Afganistan'ın, tabii Çin, mesela diyelim ki Çingiz Han'la Çinliler kendi milleti olarak, yani Çin'in azınlık milleti diye görüyor. Yuan sülalesinin Çin'in de sülalesi, yani Kubilay'ın kurduğu Yuan sülalesi de Çin. Ama Afganistan halkı böyle bakmıyor. Yani Moğolların işgali, Hunların işgali, Göktürkler de Afganistan'ı işgal etmişti, yönetmişti. Tabii ki insanların hafızasında daha çok bu İngilizler veya bu Sovyetler aklında var, sonradan Amerika. Ama tarihinin eski dönemlerde başka topluluklarda da Afganistan'da girmişti, çıkmıştı. Ama onların hepsini Çinli saymıyor tabii Afganistan halkı. Bu nedenle bu Afganistanlılar için önemli bir algıdır bu. Yani kim icat ettiyse, ya Çinliler mi böyle anlattı ya da Afganistanlı kendileri böyle düşündü mü? Diplomattan halka kadar bu hep böyle düşünüyorlar. Halbuki bir mesele de değinelim. Yani askeri istilası o kültürel istilasından kısa olur, kalıcı olmaz. Yani kültürel istilası daha kalıcı olur. Çin şu anda kendi ulusal çıkarlarını sağlayabilmek için, yani güvenlik konusu, bu yeni İpek Yolu bu stratejisinden gerçekleştirebilmek için ve Orta Asya ve Güney Asya'da etkili bir güç olabilmek için. Afganistan ve Orta Asya'da kendi nüfusunu sağlaması gerekiyor. Bu nüfusunu sağlayabilmek için bu bölgede bu el atması gerekiyor. Buna şimdilik ekonomi aracıyla devam ediyor. Yani ben yatırım getireceğim, ekonomi işbirliği yapacağız. Bunları sağlayabilmek için böyle bir ortam yaratalım. Şanghay İşbirliği Örgütü bu ortam, bu platform en uygundur. Afganistan siz de katılın, defalarca davet edildi. Bunu daha iyi yapabilmek için biz de bu bölgedeki teröristlere karşı çıkmamız lazım. Afganistan'da hala teröristleri yok edemedi. Dolayısıyla biz teröre karşı işbirliği yapmak için bir platform oluşturmamız lazım. Bunu oluşturabilmek için bir de istihbarat işbirliği yapabilmemiz lazım. Bunu yapabilmek için işte bu Wuhan koridorunun başında Çin'in bir istihbarat bir karakolunu oluşturma. Pakistan ile Afganistan Çin arasında Gilgit bölgesinde de benzer bir şeyler oluşturmak. Bunlar uzaydaki uydularla, casus uydularla, istihbarat uydularla bağlantılı. Yani şunu demek istiyorum. Çin bunları bahane eder. Ekonomi, ticaret, bu güvenlik, yani teröre karşı işbirliğini bahane ederek hem Pakistan sınırının içine hem de Afganistan sınırının içine bu tür istihbarat ve askeri karakolları gerek olan birlikleri yerleştirmeye, konuşlandırmaya başladı. Yani bu gerçi daha ileri, yani o Pakistan'ın, Afganistan'ın derinlerine, yani o ülkenin ortalarına girmese de sınır bölgede artık bu askeri gücü sağlamıştır. Yine bu ülkede kendi ekonomi, ticaret çıkarları sağlayabilmek için ne diyelim Türkçe, sivil polis mi diyelim, yani tam oturumu da, yani aslında bunlar hepsi askerdir. Ama üniforma yok. Güvenlik şirketini kuruyorlar. Ondan sonra bu tür polis rolünü oynuyor.

0: Örneğin bu Afganistan'daki Çin'in Afganistan'daki büyükelçiliğini korumak, Afganistan'daki birçok Çinli şirketle var büyük küçük, onları korumak için bir miktarda milis gücü de Afganistan'a yerleşti. Bir yanda bu ekonomi ticareti koruyabilmek için Afganistan hükümetine de baskı yapabilirler. Yani bizim menfaatimizi, çıkarlarımızı da koruman gerekiyor diye. Ondan sonra demin dediğimiz gibi Çin'in yumuşak gücünü burada inşa etmeye çalışıyor. Örneğin Çin tarihten beri hiçbir ülkeye işgal etmemiştir. Bu tamamen bir yalan bir sözdür.
1: Evet.
0: Bizim bildiğimiz Çin, bugün Çin'in Huanghe Deryası yani Sarı Nehir'in ortası ve onun biraz batı kısmı toplasan 7 eyaletten oluşur. Bugün Çin dediğimiz zaman da 24 tane eyalet var. 5 tane özerk bölge var. 5 tane özerk bölge bugünkü Çin toprağının %60'ını oluşturuyor. Yani bizim bildiğimiz tarihteki Çin, bugünkü Çin'in neredeyse 10'da 1. Peki bu 10'da 9 toprağını nereden elde ettin yani işgal etmeden? Değil mi? Ama biz hiçbir yere gidip işgal etmedik. Doğru, sen bir merkezden dört tarafa yayılarak işgal ettin. İngilizle kıtaya atlayarak yani deniz aşırı bölgelere giderek işgal ettin. Fark bu yani. Rusya'da da öyle. Ruslarda da 15. yüzyıldan sonra bu şekilde. Yani kendi Moskova merkezi dört tarafa yayıldı. O da işgal sayılır. Ama bu tarih arka planını bilmeyen kişiler inanır tabii. Doğru ya, Çin durduğu yerde duruyor. Yani tarihte de Çin burasıydı. Bugün Çin de burası. Başka ülkeye gidip işgal etti. Şimdi Afganistan dahil yani Müslüman ülkeler hepsi buna inanıyor ve bunu dile getiriyor. Diyor ki Çin hiçbir zaman tarihte kimsenin işgal etti. Çin de bunu... Bir de bu Arap ya da Müslüman topluluklarla olan tarihsel ilişkilerde de film, dizi de yapıyor. Bu dizilerde daha önce de bahsettik. Muhammed Peygamberimizin suratını çizerek, resim çizerek Çin hükümdarına, imparatoruna hediye ediyor. Yani bizim inancımızda bu doğru değil. Ondan sonra Peygamberimiz de sadece bir kabile reisi olarak göstermeye çalışıyor. Peygamberliğini de göstermiyor yani. Gibi birçok hatalar var. Ama bu Müslüman topluluklar, Afganistan dahil, Arap Müslümanlara dahil, buna itiraz da etmiyor. Çin bir yanda biz tarihten beri Müslümanlarla iyi ilişki kurduk. İnanmıyorsanız size o 9. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar Arap tarih ve seyahatnamelere, tarih eserler ve seyahatnamelere bakın. Orada Çin hakkında neler neler var diyor. Yani Çin'i demin biraz espri yaptım ya. Çin'i şöyle anlatıyorum. Yani sadece Müslüman olmamış ama Müslümanın gereğini hepsini yapmış. Müslümanlara ne kadar iyi davrandığını bütün bu Arap eserlerde yazılı. Çin diyor ki bak biz öyleydik. Bugün de öyleyiz. Ama bir yanda diyor ki Müslüman İslamiyet şu anda bir Arap İslamiyeti var. Uygurlar yanlışlıkla Arapların kılıç altında bu dine inanmışlar. Dolayısıyla biz Çin İslamına inanmamız lazım. İslam tektir, tek bir bütündür. Müslüman belki bin çeşit olabilir ama İslam birdir. Çin şu anda senin İslam'ını ikiye böldüler. Yarın öbür gün İslam'ı 3-4'e bölse ne olur? Şimdi diyor ki bu Doğu Türkistan'daki Müslümanlar, bu Müslüman yaşam tarzlarını Arap yaşam tarzıdır. Dolayısıyla Araplaştırmadan uzaklaştırmamız lazım diye bununla ilgili her türlü şeyleri yapmaya çalışıyor. Yani dini baskıdan dil baskına kadar bugün selam veremiyorlar. Bugün Müslüman at koymaktan çekiniyor.

0: yaptılar. Bugün Müslüman tarzında gömme adetini gerçekleştiremiyorlar. Bazı biraz dindar olanlar, Doğu Türkistan'da yapamıyorsam Çin'in bu Müslüman olan bazı bölgeler var ya,
1: evet.
0: Yunnan gibi, Hainan gibi, hı hı. Orada bu Müslümanlar az olduğu için Çin'in Müslümanlar karşı böyle baskıcı politika henüz yok. Oraya gidip ölmeye çalışıyorlar. Bu çok acı değil mi yani? Doğu Türkistan'da doğuyorsun Müslüman toprağında ama Müslüman toprağında gömülemiyorsun. Ondan sonra teşvik ediyorlar. Bak ceset. Toprağa atınca çöp oluyor. Çöp olunca toprağı bozuyor. Onun yerine cesete yakın. Ve Komünist Parti üye olan Uygurlar cesetini yakmasını tavsiye ediyor. Veya bir çeşit baskıdır tavsiye aynı zamanda. Yani bir yanda Müslümanlığı ve İslamiyet'e böyle bir zarar da veriyor. Doğu Türkistan'da 49'da Çin, Komünist Çin ordusu işgal etmeden önce Doğu Türkistan'da 29 binden fazla cami ve medrese var. Yani bu mescit. Bugün çok kalmadı. Rakamını bilmiyorum. Yıktılar. Ama Müslüman devletlerde camilere Çinliler inşa ediyor. Ve bugün siz Müslüman ülkelere gittiğinizde seccadeden tutun İslam motifli olan her ürüne Çinli
1: Madin Çin'i aynen hocam.
0: Peki aynı şey, aynı düşünce fikrine Doğu Türkistan'da niye uygulanmıyorsun? Niye Müslüman Çinliler yoğun olduğu Ningxia eyaletinde, pardon, özel bölgede uygulamıyorsun? Bunlara da zulüm yapıyorsun onları. Yani Müslüman Çinliler de. Demek ki bir çeşit İslam Müslüman düşmanlığı var burada.
1: Evet.
0: Çünkü 200'de oynuyor. Evet. Ama kanan da Müslüman oluyor.
1: Evet.
0: İşte Çin'in bu tür oyunlarına Afganistan'da şu anda bilinçle kanıyor yani, inanıyor yani.
1: Peki.
0: Belki içinde biliyor. Hı-hı. Ama inanmak istiyor Çin'in de o sözlerine.
1: Peki hocam?
0: Diğer Müslüman toplumda, topluluklarda olduğu gibi.
1: Yani Afganistan'daki o Çin'e karşı sessizlik, yani görmezden gelmenin tamamı buna, bu mu nedeni yani? Halkın Çin'e olan bu Çin seviciliği mi deriz? Bunu nasıl tarifleriz? Anlamadım ki hocam.
0: Şimdi bu Taliban hükümeti kendilerinin en doğru İslam'ı yaşadığını düşünüyor. O zaman bu Müslümanları koruma ve sahip çıkma bunların yani vazifesi, yani vazgeçilmez bir vazife. Onun için Afganistan'da yaşayan bazı Uygurları geri vermemesi buna bağlı. Eğer de verirsen şu andaki meşruiyetin tartışır haline gelir. Yani sen ciddi bir Müslüman hakimiyet değilsin diye. Yani İslamik bir hakimiyet değilsin. Bak Müslümanlığı teslim ediyorsun şeklinde eleştirmeler gelebilir.
1: Evet.
0: Çünkü bu şu anda Afganistan hükümeti kendisine göre meşruiyet kazanması gerekiyor.
1: Evet.
0: Başka Müslümanlara göre. Suudi Arabistan'dan tut bu Kuzey Sudan'dan kadar, Somali'ye kadar, yani Orta Asya, Türkiye, İran'a kadar, yani en iyi Müslüman hakimiyet biziz demek için sen de Müslümanlara bir doğru bir davranış olması lazım, değil mi? Onun için Çin'e vermediği o doğrudur. Ancak bu Taliban'ın yönettiği bu bölgelerdeki Uygurlar Çin'le gidip de ya da Çin sınırında gidip de bir bu terör faaliyeti yaptığı yok.
1: Tabii.
0: Onun için Afganistan hükümeti bunlar bir kötülük yapmadı. Yani bir terör faaliyeti yaptığı yok. Vermemize gerek yok. Asıl mesele şurada. Yani bu Daişçinin Horasan kolu var. O bunlar Afganistan'da daha faal bir faaliyet yapıyor. Afganistan hükümeti, Taliban hükümeti bunları da zapt edemiyor. Bir de El-Kaide kısım var, bunlar zayıf olmasına rağmen. Ama bu Horasan gücünü zapt edemediği için, Horasan gücünün içinde de bazı Uygurlar olduğu için ve Horasan gücü de bu Afganistan'ın malum yerlerde Çinlilere karşı, şirketlere karşı saldırı düzenlediği için. Çin diyor ki sen madem hükümet, senin toprağında yaşayan böyle bir terör grubu var, onları bastır ve oradaki Uygurları bana teslim et. Ama Taliban hükümeti bunları zapt edemiyor. Dolayısıyla veremiyor, yani teslim edemiyor Uygurları. Buna da Çinliler rahatsız oluyor. Aynen şeydeki gibi, örneğin Türkiye'deki gibi. Diyor ki bu Doğu Türkistan'ın derneklerini, vakıflarını hepsini kapatın. Çünkü onların bilmem protesto, bilmem faaliyetleri engellemek yetmez. Kökünden çözmemiz lazım. Şimdi vakıfla dernekle Türkiye yasasına göre, anayasaya göre kuruluyor. Türkiye'nin yasalarına aykırı davrandığın zaman da zaten seni kaldıracak. Böyle olunca sen vakıfları, dernekleri kaldıramıyorsun ya, Çinliler diyor ki sen bana ikiyüzlü davranıyorsun diyor. Çünkü Çinliler kendi gibisi düşünüyor. Kendisi tek parti, parti devlet. Ne yapmak istiyorsa yapabilir. Ama başka devletin özel bir durumu var. Yani Taliban'ın bu Horasan kolunu zapt edeme, yok edememe sinden dolayı bir takım meseleleri de çözemiyor. Ama Çin diyor ki sen çözmen lazım, sen devletsin, ordu senin elinde, imkanlar senin elinde, niye yapamıyorsun şeklinde bir şey var, bir yakınma var Çin'de. Ondan sonra bu diğer bu ekonomi ilişkiler, ticari ilişkiler, hatta bu yatırımlarda da bu duruma göre ayarlıyor Çinliler. Evet. Eğer de iyi yaptıysan ben sana daha fazla yatırım yatıracağım. Şimdi Afganistan hükümeti bunların iyi, daha fazla yatırım gelsin diye Çinliler çok uğraşıyor. Bir Ticaret Bakanlığı'nı gönderiyor, bir Dışişleri Bakanlığı'nı gönderiyor. Yani bu Afganistan ile Doğu Türkistan arasında bir vahan koridoru var. 19. yüzyılda İngiliz-Ruslar arasında ki mücadelenin sonucunda oluşan bir garip bir sınır. Çünkü Afganistan'ın ana toprağından ince bir yol uzanıp Doğu Türkistan'ın sınırına kadar gidiyor. Diyor ki bu yolu bir ulaşım açısından önemli bir yola dönüştürsek. Afganistan bunu çok istedi. Çin diyor ki yani bu Uygurları teslim etmesen, Afganistan'daki terör meseleler hallolduğu sürece bunları yapamıyor. Çünkü buraya da saldıracak yaptıklarımız hepsi akıp gider veya sıfır kazancı olmayacak gibi. Şimdi Afganistan bu koridoru koruyabilmek için kendi ordusunu göndermeye çalışıyor. Ama öte taraf, sınırın öte tarafta Tacikistan var. Tacikistan ile de anlaşmaya çalışıyor. Ama Afganistan'ın içindeki Tacik halkı ile öbür Tacikler bir millet. Bu Afganistan'ın içinde, sınır içindeki Tacikler Peştun'dan rahatsız olduğunu öteden beri biliyoruz. Dolayısıyla Tacikistan devleti ile de ortak iş yapamıyor. Yani Afganistan hükümeti çok şey yapmak istiyor Çin'le kazanmak için ama öyle bir sonuç varmıyor. Yani bir döngü diyoruz ya, yani kısır döngüye dönüşmüş. Çin diyor ki sen bir şeyler yap, ben sana yatırım yatırayım. Bu da çok yapmaya çalışıyor ama yapamıyor.

0: Doğu Türkistan'ın sesi sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: On binlerce Ankaralı'nın tercihi Ankara Et Noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
0: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
2: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize

0: önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen, en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
1: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 06 60 İHH Ankara Şubesi.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Açılıyor, açılıyor, açılıyor. Ankara Et Noktası, İstanbul Yolu ve Eskişehir Yolu mağazalarından sonra 18 Mayıs Pazartesi günü Samsun Yolu 1011 kavşağında hizmetinizde açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla nefis kavurma ikramımız sizleri bekliyor.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta. Bu şerefli kitapta, bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
12: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Suretul Asr. Asr suresi. Asr suresi Mekke-i Mükerreme'de nazil oldu. Medine'de nazil olduğuna dair, indiğine dair de rivayetler var. Fakat biz bu sureyi cumhurun kanaatini esas alarak Mekki olarak kabul ediyoruz. Asr suresi Şer suresinden, İnşirah suresinden hemen sonra nazil oluyor. İnşirah suresi اِذَا دَخَلَ النُورُ فِي الْقَلْبِ اِنْشَرَحَ Nur kalbe girdiği zaman o kalpte bir açılma hali, inşirah hali olur. اِذَا دَخَلَ النُورُ فِي الْقَلْبِ اِنْشَرَحَ Kulla Rabbi arasında engel kalmaz. Kişi, Müslüman, Allah Teala'ya sılasını yapar. Eğer kalbinde, yüreğinde bir inşirah hali varsa o yolları sonuna kadar açmış olur. O yolu açınca ve vada'na anke vizrak

Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitap eden bu ayet-i kerime ondan yükün alındığını haber veriyor. O müjdeyi Peygamber Aleyhisselam'a bildiriyor. Efendimiz Aleyhisselam'dan o yük de sahabe vasıtasıyla kaldırılmıştır. Ashab-ı kiram koştular, geldiler, Efendimiz Aleyhisselam'ın yükünü aldılar. Feiza feragte fensab. Bir yol açıyorsunuz. İza dakhala'n nuru fil kalbi inşaraha, hep bir inşirah halinde Allah Teala'ya kul o yolları kat ederek vuru havur ilerliyor, mesafeleri kat ediyor, alıyor. Peki bu alışta, bu yürüyüşte durmadan sürekli bir mücadele olacak. Ve sari'u ila mağfiratin min rabbikum. Allah Teala'nın affına, rahmetine Müslüman yürüyerek değil de koşarak gidecek. O halde hedefe, o halde menzile varacak. Feiza feragte fensab. Bir ibadeti bitirince diğerine başlayacak. Teheccüdü bitirecek. Nafile, diğer başka farz namaza geçecek. Sabahın namazına geçecek. Sabahı kılacak. Evradı, ezkârı olacak. Gece ibadeti olacak. Gündüz cihadı olacak. Kânû fursânen finnehâri ve ruhbânen filleyli. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum, onlar gündüz mücahittiler, gece ibadet ederlerdi, ibadetle meşgul olurlardı. Böyle bir hayat. Peki bu hayatı sürdürüyorsunuz, devam ediyorsunuz. İnşirah suresi bunu anlatıyordu. Vel asri innel insane lefî husr. Sonrasında ise Asır suresi nazil oluyor, hemen sonrasında. İnsanlar hüsranda, yani yol açılacak ama çamura düşenler olacak, anaforlara savrulanlar olacak, onlar orada kalacaklar, algılarını yitirecekler, idrak edemeyecekler, gözleri, kulakları, kalpleri hissedemeyecek, göremeyecekler, duyamayacaklar. Bir hüsran hali, bir ziyan hali onlarda başlayacak. Peki bunlar o düşmüş oldukları çukurlardan tekrar nasıl çıkacaklar? Allah Teala o noktada dört tane esas tayin ediyor. İman, ameli salih, birbirlerine hakkı tavsiye edecekler ve sabrı telkin edecekler. Eğer İslam cemaatinde, İslam cemiyetinde bunlar olur, bunlar hakim olursa, kimler nerede ne kadar tuzak kurarsa kursunlar, Müslümanlar oradan ayağa kalkacaklar. Belki Hazreti Hud aleyhisselam gibi şöyle diyecekler: Fekiduni cemi'a. Hepiniz birden gelin. Hepiniz beraber tuzaklar kurun. Orada kafirler, burada zalimler. Fekiduni cemi'an thumme la tunzirun. Sonra bana mühlet de vermeyin. İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Benim de sizin de Rabbiniz olan Allah Teala'ya ben tevekkül ettim. Tevekkül yani terkül itimadı alel gayri. Allah'tan başka kimler varsa onlara itimadı terk ediyorsunuz. Yalnız da olsanız o yoldasınız. O yolda Allah Teala'ya inşirahla açılan bir yol vardı. O yolda yürüyorsunuz. Fakat yürürken böyle yataklara mahkum olan, işine mahkum olan, dünyaya mahkum olan, o mahkumiyetiyle haktan mahrum olan ucuz Müslümanlar, söylem Müslümanları gibi değil tabi. Feiza feragte fensab. Kadı Şüreyh rahmetullahi aleyh giderken üç kişi görür, ikisi birbiriyle güreş ediyorlar. Biri de kenarda duruyor. Onları görünce o halde kenardaki boş sadece seyrediyor. Yani ma umira bihada. Bu bununla emredilmedi. Yani feiza feragte fensab. Eğer önceden güreştiyse şimdi başka bir şeyle meşgul olmalı. Müslüman seyirci olamaz, Müslüman seyredemez, pasif olamaz. Mutlaka o an bir faaliyetin içinde olmalı. Ya dünya adına olmalı, ya ukuba adına olmalı. En büyük sanatkarlar, en büyük mütefekkirler, en büyük edebiyatçılar, şairler onların içinde olmalı. Bu da وَاَلَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى. Allah Teala'nın kainata koymuş olduğu kurallar var. Beşer bu kurallara tabi. Kim çalışırsa, kimin gayreti, kimin cehdi varsa Allah Teala bu ihsanları onlara ikram edecek. Eğer onlar bu yola gelirler, bu yolda kalırlar, bu yolda yürürlerse Allah Teala'nın bu ihsanlarına nail olacaklar, muhatap olacaklar. Yani önceki sureyle, İnşirah suresiyle Asır suresi arasında böyle bir münasebet var. Feiza feragte fensab.
Yani onu bitirdin, hemen o ameliye

diye koyul ona başla, onunla meşgul ol. Vel asri, sende bir zaman, sende bir mekan şuuru olsun. Zamana ve mekana hakim olabilmek için seyirci olmayacaksın, kenarda olmayacaksın. Bizzat hadise

ve elle sen de eleyhisallahu bi ahkemil hakimin, Allah Teala'nın ahiretteki mahkemesine inanıyorsun. Yaşasın ahiret diyorsun. Yaşasın hesap diyorsun. O şuurla olunca senin hakim olduğun yerde adalet olacak, hakkaniyet olacak. Mağdurlar, mazlumlar olmayacak. Çünkü sen varsın. Peki Kur'an-ı Kerim'in tertibi itibariyle baktığınız zaman Tekâsür suresinde hemen sonra geliyor. Elhâkumut tekâsür hattâ zurtumul makabir. Onları malda, servette, dünyanın oyuncakları, işte eşyası vesairesinde yarış alıkoymuştu. Elhâkum yani sizi alıkoydu. Ettekâsür bunlar da yarışmak, malda yarışmak, biriktirmede yarışmak, daha üst makamlara, daha âli makamlara gelmek, bunlar için uğraşmak sizi alıkoydu. Neden? Yaratılış gayenizden. Niçin var oldunuz? Allah Teala dünyayı sizin için, sizi de kendi için yaratmıştı. Fakat böyle bir uğraşı sizi oradan alır. Elhâkumut tekâthur. Hatta zurtumul makabir. Öyle alıkoyar ki ta ölüme kadar devam eder. Yani siz eğer hasis olanla meşgul olursanız o zaman nefis olandan mahrum olacaksınız. Eğer basit müşahhasla alakadar olursanız o zaman ulvi mücerretten mahrum olacaksınız. Yani ruh sizin dünyanızda, hakikat sizin dünyanızda, mavera davası sizin dünyanızda olmayacak. Çünkü siz masivaya mahkum oldunuz. Buradan kanatlanamazsak, semaya doğru yükselemezsek mahrumiyet bizi bekliyordur. Denize girdiniz, inci var, mercan var. Onlarla değil de yerin, o denizin zemininde çelle çöple meşgul olursa birisi, arkadaşları oradan inciler alacaktır, onları çıkaracaktır. Kendi de elindeki bir avuç çöple çıkacak. Dünya böyle. Burası bir pazar. Burası ahiretin pazarı. Burada insanlar ahireti kazanacaklar ya da kaybedecekler. Neyin ticaretinde meşgulseniz, neyi alıyorsanız ona göre ya kaybediyorsunuz ya da kazanıyorsunuz. Elhâkumut tekâthur hattâ zurtumul makabir. Kella sevfe te'lemûn. Allah Teala Peygamber aleyhissalâtu vesselâmın 6. hassesine, kalbine hitap ediyorlar. O kalp anladı, o kalp idrak etti, görür gibi idrak etti, ahiret var dedi. Gideceksiniz, bu dünyanın hesabı size sorulacak. O halde deniz kenarındaki çocuklar gibi kumdan kaleler yapıp aşkınızı, vaktinizi, her şeyinizi ona vermeyin. Dünyada ahireti kazanın. Dünyayı ahiretin pazarı olarak görün. Burada cennete, cemalullah'a nasıl muhatap olabiliriz, layık olabiliriz? Onun gayreti içinde olun. Eğer böyle bir uğraşı yok, eğer mahrumiyet varsa vel asr, yani asra yemin ederek Allah Teala o Müslümana şoklama yapıyor. Kendine gel diyor. Zaman ve mekana hakim olamazsan başkalarının nesnesi haline gelirsin. Ekranlara bakarsın, dizilere, filmlere. Onlar nasıl giyiniyorlar? Onlar gibi giyinirsin. Onlar nasıl yaşıyorlar? Onlar gibi yaşarsın. Onlar evlerini nasıl boyuyorlar? Hangi koltukları, sandalyeleri vesaireyi alıyorlarsa sen de onlar gibi bir hayata mahkum olursun. Vel'asri, yani zaman ve mekana hakim olabilmek. Üstad Necip Fazıl da gençliğe hitabesine zaman ve mekana vurgu yaparak başlar. Yani sana emanettir, senin omuzlarındadır. Eğer sen zaman ve mekanı Allah Teala'nın emrettiği gibi kullanmazsan bütün bir ümmet nesne haline gelecektir. O şuurda bu ümmet hareket ederse Allah Teala yolunu açacaktır inşallah. Tabi bu surede derin manalar var. Onun için İmam Şafii rahmetullahi aleyh
لَوْ لَمْ يُنْزَلْ مِنَ الْقُرْآنِ سِوَاهَا لَكَفَتْ النَّاسِ buyurdu. لَكَفَتِ النَّاسَ eğer Allah Teala bundan başka bir şey indirmeseydi, لَوْ لَمْ يُنْزَلْ مِنَ الْقُرْآنِ سِوَاهَا Kur'an-ı Kerim'de bundan başka hiçbir şey olmasaydı, لَكَفَتِ النَّاسَ bütün bir insan

İnsanlara bu sure yeterdi. O kadar derin anlamları var. Çünkü hüsrandaki insanlar, kaybedenler, iflas edenler, ahireti yitirenler nasıl kurtulacaklar? Dört adım gösteriyor Allah Teala. Dört adımda, dört merhalede kurtulacak insanlar. Onun için ashab-ı kiram radıyallahu anhum otururlar bir yerde, kalkarken Asr suresini okurlardı. Kâne racülâni min ashabin nebiyyi izel takaya lem yeteferraka hatta yakra ahaduhuma alel âkhari suretel asri. Yani onlar, Efendimiz aleyhissalatu vesselam ashabından iki kişi yok ki böyle otursunlar. Hemen kâne racülâni min ashabin nebiyyi izel takaya karşılaştıklarında onlardan biri diğerine Asr suresini okumadan ayrılmazlar. Bu Asr suresini okuyorsa bu kardeşimiz de işte selam verirdi. O halde ayrılırlardı. Peki neden? Kâne racülâni min ashabin nebiyyi izel takaya lem yeteferraka hatta yakra'a ehaduhuma alel âkheri suretel asri. Niçin okuyorlardı? Yani ayrıldılar, sohbet ettiler, dersteydiler, başka bir meclisteydiler, gidiyorlar. Yani İslam burada konuştuğumuzdan ibaret değil. Şimdi neden bahsettiysek, neleri konuştuysak, neleri mülahaza, müzakere, mutala ettiysek, şimdi onları hayata taşıma vaktidir. Sokakta bunları uygulama vaktidir. Evde uygulama vaktidir. Sabah evden çıkacaksınız, işe gideceksiniz. İşte onları uygulama vaktidir. Yani unutma. Allah Teala bizi oturalım, konuşalım, muhabbet edelim. Sonra evlerimizde keyif yapalım. Bunun için yaratmadı. Onun için okurlardı birbirlerine. Hayır, hakikat, sabır tavsiyesinde bulunurdu ashab-ı kiram radıyallahu anhum. Peki sure yeminle başlıyor. Allah Teala asra yemin ediyor. Vel asri zaman, yani zamana yemin ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de la tesubbu dahra fe innallaha huvad dahru. Zamana sövmeyiniz, Allah azze ve celle zamandır. Tabi la tesubbu dahra, zamana sövmeyiniz, ene dahru rivayette var. Mübtedi birisi alır hadis-i şerifleri okursa hakikaten Allah Teala'nın zaman olduğunu anlar. Ama iktiza-ül nas diye bir şey var. Siz bu hadis-i şerifi aldığınızda Vehle-i Ula'da hemen baktığınızda şunu anlarsınız. Burada bir takdir var. Hurrimet aleyküm ummahatüküm. Anneleriniz size haram kılındı. Peki nesi haram kılındı annenin? Hurrimet aleyküm zevacu ummahatüküm. Analarla evlenmek haram kılındı. Yani anneyle yemek yemek mi haram? Seyahate gitmek mi haram? Oturup çay içmek mi haram? Ne haram? Neyi yapamaz? Hurrimet aleykum ummahatukum. Arapçayı bilen, fesahata, belagata, maniye, beyana, bediye, bu ilimlere vakıf olanlar hemen anlarlar ki burada bir takdir var. O da nedir? İşte evlenmek. Hurrimet aleyküm ummahatüküm zevacu ummahatüküm. Ve ca'a rabbuke. Rabbin geldi. Ya Allah Teala gelir mi? Peki Allah Teala gelmiş olsa, buradaysa biraz önce neredeydi Allah Teala? Hani semaya iniyor Cenab-ı Hak. Peki semaya iniyorsa sürekli dünyada gece olan anlar var. 24 saat Allah Teala dünya semasına iniyor, çıkıyor, iniyor, çıkıyorsa o zaman yani Allah Teala'da bir hades hali oluşuyor. Yani bir takım hareketleri yapıyor. Geldiği yerde Allah Teala idareyi kime bırakıyor eğer buraya geliyorsa? Peki eğer bir toplumu ifsad gayreti, fesada sürükleme gayreti yoksa anlıyor ki buradaki mana, buradaki murat, buradaki derinlik nedir? وَجَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ. Allah Teala'nın emri, onun talimatı, onun buyruğu gelmiştir. Peki orada da zamanla alakalı ifadede takdirimiz nasıl olacak? اِنَّ اللّٰهُ وَالدَّهْرُ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ خَالِقُ الدَّهْرِ. Allah zamanı yaratandır. Bizzat odur. Zamanı yaratan bizzat Allah Azze ve Celle'dir. Yani bununla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanın ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Yani sahabeye demek istiyor ki 70 yıllık hayatım var. Saniye saniye bölmüş olsan milyarlar yapar.

kadar saniye olacak senin şu 70 yılında. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ. Yani gece ve gündüz Allah Teala'nın ayetlerindendir. Bütün bunların içerisinde olaylar olur. Peki şimdi burada Allah Teala zaman mefhumuna işaret var. Vel asri, asra yemin olsun. Çünkü bütün olaylar, hadiseler o zaman içinde tahakkuk ediyor. Ve min ayatihi leylu ve nehar ve şemsu vel kamer. Yani o gündüz ve gece Allah Teala'nın ayetlerindendir. Onun varlığına, birliğine götürür, alametlerdendir. Siz de bunun içinde yaşıyorsunuz. Şu kadar geceye girdiniz, şu kadar sabahı gördünüz. Sürekli bu sizin hayatınızda tekrar etti. Ağladınız belki, güldünüz belki, sevindiniz belki, üzüldünüz. Yani okudunuz, talebe oldunuz, muallim oldunuz, baba oldunuz, çocuklarınız oldu, aileniz, eviniz vesaire ve sonra bir gece ya bir gündüzde Allah Teala ölüm meleğini gönderecek, ayrılıp gideceksiniz bu dünyadan. Orada çocuklar olacak, eşiniz olacak. Onlar da sizin o gidişinize gözyaşlarıyla tanıklık edecekler. O halde zaman mefhumunu oturup Müslüman yeniden düşünmeli, sürekli düşünmeli, her gün düşünmeli. Kimim, neyim, nereden geldim, nereye gidiyorum ve bu hayat neyin nesidir diye sürekli kendine sormalı. Ya da vel asri, Allah Teala ikindiye yemin ediyor, ikindi vaktine. Salatul vusta, salatul asri. Hafizu ala salavati ve salatil vusta. Orta namazdan bahsediyor Kur'an-ı Hakim. Bununla alakalı farklı mutalalar, farklı rivayetler var. Fakat yani orta namaz ikindi namazıdır rivayeti de var. Peki neden ikindi namazıdır? Yani insanlar hesabı yapıyorlar, kitabı yapıyorlar, yoruldular, akşam yaklaştı, ayrılacaklar. Biraz sonra kepenk kapatacaklar, bırakacaklar işi. O ara ikindi namazı o yorgunlukla gidebilir, kazaya kalabilir. Allah Teala tam hayatın merkezine bir kitap indiriyor. Kur'an-ı Hakim hayatın tam merkezinde, ortasında duracak. Yani siz böyle bir kitaba muhatap olacaksınız. Dünyada şu kadar olay olacak, şu kadar hadise olacak. Adına şuralar, adına sempozyumlar, paneller diyeceksiniz. Otellerde toplanacaksınız, ardından bir bildiri yayınlayacak, neşredeceksiniz. Fakat sokaklar size muhatap değil. Sizin sokakla olan bir irtibatınız yok, ilişkiniz yok. Bunu kaybettiniz. Bu İslam olmaz, olamaz. Kur'an Hakim'e muhatap olmak da bu olamaz. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine muhatap olmak, o da bu olamaz. Şimdi şurada şu anlayış var, bu anlayış var. Onun en zirvesindekiler konuşuyorlar. Diyorlar ki işte yeni bir dünya kuralım. Büyük bir İran kuralım. Bir Safavi devleti kuralım. İşte bugünlerde onun hamleleri yapılıyor. Musul'daki operasyonlar vesaire bu çerçevede yapılıyor. Orada falan konuşuyor, şu kadar adamı var. Filan konuşuyor. Ehl-i sünne vel cema'a. Peygamber aleyhissalatü vesselamın muazzez yolunu temsil edenler, onlar sükutu ihtiyar ediyorlarsa, bu Kur'an Hakim'e muhatap olmaya yabancı olmaktır veya muhatap olduğunu zannederek ondan mahrum olmaktır. O mahrumiyeti yaşıyoruz. Yani benim medresem, benim tekkem, benim anlayışım, benim cemaatim, benim ders halkam. Peki eğer İslam kapalı kapıların arkasında bir dünya olacaksa, Kur'an-ı Hakim ders halkalarında okunacak ama bu ayetler sokağa taşınmayacaksa, hayatın merkezini tayin etmeyecekse, Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisine tevdi edilen vazife alanını, hududun dışına mı çıktı? Neden Medine'yi, Hicaz'ı yönetti? Neden Peygamber aleyhisselam kumandan oldu? Bedir'deydi, Uhud'daydı, Hendek'teydi. Hayata Peygamber aleyhisselam neden şekil verdi? Zaten Allah Resulü Aleyhisselam'a saldırıların temelinde, esasında bu var. Eğer pasif bir din anlayışını temsil etmiş olsaydı ya da kabul etseydi, Allah Resulü Aleyhisselam'ın üzerine gelmeyecekler, bizzat onu başlarına reis olarak atayacaklardı. Tabii bunu söylerken, efendim şimdi yani birisi tedavi ediyorum diyordur ama tahrip ediyordur, öldürüyordur,

kalemine mürekkep yerine zehir almıştır. Kalemini zehir yapmıştır. Yazma yerine insanlara kılıç gibi sırtından onu saplıyorsa bu değildir bizim kastımız, bu değildir bizim amacımız. Yani siz şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletine bakarak mütenebbi ortaya çıktı. Yani işte bu da peygamberdir derseniz geceyle gündüzü birbirine karıştırmış olursunuz. Yalanla doğruyu, sema ile arzı birbirine karıştırırsınız. Tevhide, mücadeleye, mücahadeye, cihada birileri tekfir diyorsa, Müslümanları katletmeye birileri tekfir diyorsa, eğer siz buna emri bil maruf, mücadele mücahede derseniz, bu da Peygamber aleyhissalatü vesselamın muazzez yolunu anlamamak olur. Vel asri, asra yemin olsun, zamana ya da ikindiye yemin olsun. Vel asri ya da şuna yemin olsun, şu vurgu var. İnsanlar cahiliye döneminde ikindi vaktinde toplanırlardı. Toplanırlar, konuşurlar. Sonra cahil bunlar birbirine söverler, hakaret ederlerdi, sebbederlerdi birbirlerine. İkindi vakti onların nazarında uğursuzdu. Öyle zannederler, öyle düşünürlerdi. Vel asri, asra yemin olsun. Yani o zaman uğursuz, şu vakit değersiz böyle bir telakki olmaz. Bütün zamanların sahibi Allah Azze ve Celle'dir. Vel asri innel insane lefî husr. Veya Ecir hadisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Müslümanlardan bahseder. Yahudiler sabahtan öğleye kadar çalışır. Bir kırat ücret alır. Sonra Hristiyanlar, onlar da öğleden ikindiye kadar çalışırlar. Onlar da bir kırat alırlar. Müslümanlar ise onlar da ikindiden akşama kadar çalışırlar. Onlar iki kırat alırlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların gayretini anlatırken, yani Müslümanların, buyuruyorlar ki fekuntum akallu amelen ve ekseru ecren. Yani siz amel itibariyle daha az çalışacaksınız fakat daha fazla ecir alacaksınız. Ötekiler itiraz ettiler. Dediler ki neden biz daha fazla çalıştık, azaldık? Allah Teala da ne istediniz? Yani hakkınız ne kadardı? O kadar verdi mi? Verdiysem ötesi benim fazlımdır. Dilediğime, dilediğim kadar ihsanda bulunurum, buyuracak. Peki o hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanına, yaşadığı asra bir vurgu var. Bu ümmete bir vurgu var. Ötekiler daha uzun çalışıyorlar, daha az alıyorlar. Ama Müslümanlar daha kısa çalışıyorlar, daha fazla ecir alıyorlar. Yani adam üzerinden anlatılıyor. Bir ecir, yahu ecir demek amele. O Yahudi'ye benzetiliyor, diğeri Hristiyan'a. Üçüncüsü ikindiden akşama kadar çalışan, o ise Müslüman. Daha az çalışıyor, daha fazla ecir alıyor, daha fazla mükafat alıyor. Peki o zaman Allah Resulü Aleyhisselam'ın asrına yemin var. Onun zamanına, onun vaktine yemin var. Vel asri. İçinde peygamber olan bu asra yemin olsun. Şimdi o asra adaveti olanlar, o asra düşmanlığı olanlar İslam'ı, Kur'an-ı Hakim'i tarihsel zaviyeden 7. asra gömmek istiyorlar. İnsanlığın dirilişi orada. İnsanlığın umudu o asır. O asra biz asr-ı saadet diyoruz. O asra dönerseniz, dönebilirseniz, o asrın hakikatlerini, dinamiklerini alabilirseniz, kuşanabilirseniz, çocuklarınız Ömer olur, Ebu Bekir olur, Osman olur, Ali radıyallahu anhum. O aşka, o imana, o derinliğe sahip olurlar. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin asrına yemin var. Ya da Efendimiz aleyhisselamın ömrüne yemin var. Vel asri. Yani Allah Teala Peygamber aleyhisselatu vesselamın yaşamış olduğu coğrafyaya yemin ediyor. La uksimu bihadel beled ve ente hillum bihadel beled. Yani uksimu bihadel beled, oradaki la zâide. Yani ben bu beldeye yemin ediyorum. Ve ente hillum bihadel beled. Sen bu beldede helal oldun. Helalsin. Yani bu beldede bir hayvanı öldürmezler haram diye.
Av yapmak orada harem sınırları içinde haram. Fakat buna rağmen senin kanını dökmeyi helal görüyorlar. Ve ente hillum bihadel beled. Ya da la'amruke innehum lefî sekretihim ya'mehûn. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Allah Teala ömrüne yemin ediyor. Yani bu hayata bakın buyuruyor. Bu hayat. İşte bu peygamberle dirileceksiniz. Öyle bir ömür ki 23 yıla insanlığın kurtuluş davasını sığdırmış. 23 yılda Allah Teala'nın bütün talimatlarını, ahkamını o 23 yıla hakim kılmış. Bidayetine bakıyorsunuz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o yolda yürürken etrafta, kenarda, sağda, solda birkaç kişi var. Yıllarca böyle devam ediyor. Ta Hudeybiye'ye kadar. Ondan sonra وَرَائِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفَّاجًا Teker teker geliyordu insanlar ama şimdi fevc fevc, cemaat cemaat, kabile kabile Peygamber aleyhisselama varıp biz geldik ya Resulallah. Ellerine ayaklarına kapanmaya geldik. Allah Teala'dan af dilemeye geldik ya Resulallah diyorlar. Yani eğer siz o hayatı anlayabilirseniz insanlar dalaletten hidayete, şerden hayra, cahiliyeden İslam'a nasıl gidecekler o yolda bulursunuz. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselamın ömrüne yemin var. Belki de burada tercihe şayan en önemli mana o. Vel asri, asr-ı saadet, o en mübarek zaman, en muazzez zaman, o asa doğru giderseniz bir anda sokaklarınızı değiştirirsiniz. Evleriniz değişir, toplumunuz, cemiyetiniz, her yere, her yüreğe Allah boyasını vurursunuz. Vel asri innel insane lefî husr. Çünkü yani başka türlü insanlığın kurtuluşu yok. Nedir bu insan? Lekad halaknel insane fî ahsen takvim. Allah Teala'nın muazzam, muhteşem bir surette dekorla, iç dizaynla yaratmış olduğu insan. Peki bu adam bırakırsanız düşer. Annesi, babası, çocuğu bırakırsa düşer. Eğer mürebbiler, mürşidler vazifelerini yapmazlarsa o millet, o toplum düşer, savrulur. Onların önünde kahramanlar olmalı, mürşidler olmalı. Yani onlar yollara işaretler koymalı, yolda işaretler olmalı. Eğer o işaretler olmazsa, yürüdükleri yollar o işaretlerden mahrumsa, cennete yürüyoruz zannedenler cehenneme gidebilirler. İslam budur zannedenler, onun adına adam öldürenler, silah çekenler, silah doğrultanlar gözlerini açtıkları zaman başka bir yerde olabilirler. İnnel insane lefî husr. İnsan hüsranda, insan ziyanda. Yani dünya bir pazar yeri gibi demiştik. O pazar yerinde Müslüman ahirete dair mallar alacak. Kıymeti ahirette olacak. Karşılığı ahirette olacak. Eğer bu yoksa bu adam ziyandadır. Bu adam hüsrandadır. Bu adam kaybetmiştir. Mutlak ve muhakkak böyledir. Yani inne var, lam var, lamul iptida var. O da cümleye tekit veriyor. Dolayısıyla bu adam her şeyini kaybetmiş. Peki kaybeden adamlara kazandı zaviyesiyle bakanlar, onlar da kaybedecek. Yani birileri var, onlar işte evleri var, arabaları var, hanları, hanımanları var. Kalkıp da bunlara kahraman olarak bakıyorlarsa, insanlar takdir ediyor, tebcil ediyorsa, yani yatı var, evi var, serveti var, fabrikaları var. Onlara bakarak işte bu adam kazandı diyorlarsa, bu adam mutlu, bu adam dünyada saadete erdi diyorsa, hüsranda, öyle diyen de hüsranda, zaten o hayatı yaşayan o da hüsranda. Allah Teala bize Karun'dan bahsediyor. Şimdi bu Karun kendince bir hayat yaşıyordu. Hazreti Musa'ya yakındı. İnne Karune kâne min kavm Musa febegâ aleyhim. Yani bu Karun Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavmindeydi. Febegâ aleyhim, sonra mütekebbir oldu. İşte onlara karşı adavetini, tekebbürünü izhar etti. O kavim ona da la tefrah innallaha la yuhibbul ferihin. Şımarma dediler, yoldan çıkma. Sen de bizim gibi adamsın işte. İki tane elin, iki tane ayağın var.
Bu kadar bu hayat. Kasas suresinde Allah Teala 76. ayette bize haber veriyor. İnnallâhe lâ yuhibbul ferihîn. Allah şımaranları, yoldan çıkanları sevmez. O halde

adam yoldan çıkıyor. Bu adam kaybetmiş. O adama kazandı nazarıyla bakanlar onlar da kaybediyorlar. Çünkü Allah Teala insanlar ziyandadır buyuruyor. Peki siz mümin olarak bu ayeti okuduğunuzda ne diyorsunuz? Sadakallahul azim. Allah doğru söylemiştir. Mutlak ve muhakkak böyledir. Bir adamın hayatında namaz yoksa, sadaka yoksa, infak yoksa, cihat yoksa, mücadele yoksa bu adam kaybetmiştir. Peki vel asr innel insane lefi husr. Okudunuz, sadakallahul azim dediniz. Peki Karun hayatına özeniyor, modaya özeniyor. Ne kadar güzel bir hayat diyorsa o zaman bu ayetleri inkar ediyor, bunları reddediyor demektir. Yani Firavun işte burada Allah Teala bize o hayatı anlatmaya devam ediyor. 79. ayette فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوتِيَ قَارُونُ اِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظِيمٍ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ Ne kadar malı, mülkü, serveti varsa onunla çıkardı. Yani önünde adamlar, arkada adamlar, arabalar, atlar, altın dolu o halde giderdi. Yani o imandan, İslam'dan mahrum olanlar da derlerdi ki yani veyl olsun bize, keşke bu Karun'a verilenin misli bize de verilseydi. Ne olurdu? Ya leytelena. Ne olurdu? Ona verilenin benzeri misli bize de verilseydi. Fakat bu ayetlere yani vel asr innel insane lefi husr. İnsan ziyanda, eğer Allah'ı bilmiyorsa, namaz yoksa, sadaka yoksa bu adam kaybetmiştir. Şimdi bunu bilenler, buna inananlar onlar şöyle derler. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعْمِلَ صَالِحًا Yani ilim sahipleri, alimler, mürşidler, mürebbiler onlar da yazıklar olsun size. Yani Allah'tan gelecek olan sevap ve ecir iman edip ameli salih işleyenler için daha hayırlıdır. Peki hikaye nasıl bitiyor? فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَى Yani onu da evinde her şeyi yerin dibine geçirdi. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَى İşte Karun hikayesi. Karun hezimeti böyle biter. Siz nerede duruyorsunuz? Bu hayatlara böyle ibretle mi bakıyorsunuz? Ne güzel bir hayat diyorsanız o zaman siz de hüsrandasınız. Fakru zaruretiniz var. Mazlumiyet, hatta mağduriyetiniz var. Fakat bütün bunlara rağmen bu adamlar hüsranda, bunlar ziyanda diyebiliyorsak o zaman Allah Teala bizi iman devletiyle teşrif buyurmuştur kardeşlerim. İnsanlık hüsranda, insanlık ziyanda. Peki nasıl çıkacaklar? Nasıl kurtulacaklar? İnnel insan, oradaki el insan kelimesi, el takısını istirakî olarak alıyoruz. Yani oradan şimdi istisna edeceğiz. Yani şunlar kurtuldular. Kim onlar? İllellezîne âmenû, iman edenler. Fakat dilleriyle değil de bütün varlıklarıyla. Yani reçeteyi alıyorsunuz, kenara koymuyorsunuz. Bizzat o ilaçları kullanıyorsunuz. Burada da illellezine amenu iman edenler. Yani bütün varlıklarına, bütün benliklerine Allah Teala'nın buyruklarını yazanlar. İllellezine amenu ve amilus salihati ve ameli salih yapanlar. Yol yapanlar, köprü yapanlar, hanuman yapanlar, insanlığın hizmetine bunları sunanlar ve amilus salihat. Yani Müslüman ameli salih yapacak. Bunları yapınca ne olur? Karlı bir iş yapmış olur. Yani sizden birisi bir şehre gitse ticaret yapacak. Epey bir zaman araştırmada bulunur, fizibilite yapar. Hangi işi yapsam acaba daha karlı olur diye. Allah Teala da yani sizi dünyadan bu ameller kurtaracak, iman kurtaracak. Peki hangi ameller daha hayırlıdır, daha makbuldür? O noktada sizin bir gayretiniz, cehdiniz var mı? İllellezine amenu ve amilus salihati. Fakat iman edenler hüsranda değil. Onlar iflas etmiş olanlardan olmayacaklar. Ameli salih işleyenler, bir de ve tevasav bil hakki. Hakkı tavsiye edenler, hakkı ayağa kaldıranlar, hakkın safında olanlar, yani birbirine hakkı tavsiye ediyorlar. Diyorlar ki İslam'ın değişmez emri, talimatı budur. Buna uyma.

0: mecburiyetimiz var. Vetevasav bis sabri, birbirlerine sabrı tavsiye eder, sabrı emreder o müminler. Belaya karşı sabret der. Zulme karşı sabret, diren ayakta kal der. Namaz, ibadete sabret der. Sokakta kadın var vesaire var. Uygunsuz manzaralar var. Onlara bakmama noktasında, nefsine hakim olma noktasında sabret der. Nefse hakim olmak. Esasında bütün davanın esası bu. Kendimize sahip, kendimize malik, kendimize hakim olduğumuz zaman eşyaya dair Allah Teala size hüküm salahiyeti verecek. Yani Allah Teala size, bize, hepimize bir zaman ve mekan şuuru ihsan buyuracak. Vetevasav bis sabri, karşılıklı müminler birbirine sabrı tavsiye edecekler. Ahmet Hasan'a, Hasan Muhammed'e sabır diyecek. Günaha girme, ibadete devam et, zalimlere meyletme, orada durduğun yerde kal, sana bir gün haber gelecek. Bu ümmet ayağındaki prangaları kırmıştır, kelepçeleri kırmıştır. Şimdi topyekün alem-i İslam olduğu yerde, bütün cephelerde ayağa kalkıyor diyecek. Vetevasav bil hakki ve tevasav bis sabri. Hakkı birbirine tavsiye ederler, sabrı birbirine telkin eder onlar. Onlar mümindir, onlar Müslümandır. Peki sabırda sıkıntılı anlar olur. Doktora gittiniz. Yani sizi tam narkoz yapmadan ameliyat ediyor. İşte kolunuzda bir operasyon var. O kolu alırken, temizlerken o ara işte morfinin de etkisi geçmeye başladı. Oradan bir acı geliyor, hissediyorsunuz. Ne yaparsınız o halde? Sabredersiniz. Ne dersiniz? Sonrası kurtuluş dersiniz. Eğer buradan bu uru alırsa artık bedenimde şunlar şunlar bir daha olmayacak dersiniz. Yoksa adam o bıçağın kolundaki acısına dayanabilir mi? Tahammülü olur mu? Olmaz. Ama böyle bir şuur, böyle bir bilinçle oradaki eşya ve hadiseye yaklaşmış oluyor. Öyle bir şuurla yaklaşıyorsunuz. Peki Müslüman dünyada şu kadar musibete, ölüme, kayıplara, şehitlere tanık olmuştur. Kendi ailesinden şehit olanlar olmuştur. Peki bu ne yapacak? Nasıl sabredecek? Orada ameliyata giden bütün her tarafında narkoz olmadığından dolayı, lokal bir narkoz aldığından dolayı veya uyuşturucu aldığından, işte burayı ameliyat ederken burada o acıyı hissediyorsa bu adam sabrediyor gelecek adına. Siz de acılara, sıkıntılara, meşakkatlere, bu yol Allah Resulü'nün yoludur. Bu yol dünyada da cennete, ahirette de cennete çıkar, ukbaya çıkar diye bir niyetimiz, gayretimiz varsa Allah Teala yolumuzu açacaktır, hem de sonuna kadar inşallah. Yol açılmadan milletin yüreğini İslam'a açamazsınız. Önce o yolları aşmalı. Allah Teala'ya giden yolları aşmalı. İza dakhala'n nuru fil kalbi inşaraha. Nur kalbe girdiğinde bir rahatlama hali olacak. Eğer rahatlama hali varsa Allah size yolu açmıştır. O yolda yürüyünüz, vur havur Cenab-ı Hakk'a, Mevla'ya gidiniz. Allah Teala okuduğumuz sureyle amel etmeyi önce kendi nefsimde, daha sonra sizler üzerine tesirini halk eylesin. Estağfirullah ve tuğbu ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Bu bayramda kurbanlar Ankara Et Noktası'nda.
2: On binlerce Ankaralı'nın tercihi Ankara Et Noktası olarak bu bayramda kurbanlarınızı İslami usullere göre kesiyor, parçalıyor ve adil listelemeyle koliler halinde teslim ediyoruz. Teslimatta ödeme güvencesi ve 27.900 liradan başlayan fiyatlarla kurbanlık hisse satışımız hakkında detaylı bilgi için 0312 911 6404.
0: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
3: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
4: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin.

0: Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler. Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Açılıyor, açılıyor, açılıyor. Ankara Et Noktası, İstanbul Yolu ve Eskişehir Yolu mağazalarından sonra 18 Mayıs Pazartesi günü Samsun Yolu 1011 kavşağında hizmetinizde açılışa özel muhteşem indirimler ve tazelik dolu raflarımızla nefis kavurma ikramımız sizleri bekliyor.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.

0: Fettahsın sen ki kalbimi Hakk'a sen açtın.
1: Ya Fettah.
0: Hakk'ı kalbimde sen çoğalttın. Sen olmasan kapılar boş yere açılır. Sen olmasan, senin lütfun olmasa pencereler karanlığa açılır.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Hadi.

Thank you.

No.

Ama

الله عليه وسلم.

Thank you.

Hiç.

was

أفعينا

0: فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْفَاتِحَ.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 06 60 İHA Ankara Şubesi.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler. Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların

0: Videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Avrupa'da eğitimde Jamole.
7: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jamole seni bekliyor.
8: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jamone.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
6: Avrupa'da eğitimde Jamone.
8: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
5: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Muhammed Emin Yıldırım hocamızın anlatımıyla günümüz sorunlarının ele alındığı Sorun Var programı cumartesi ve pazar günleri 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Aşura orucunu nasıl tutmalıyım?
2: Aşura gününün orucuyla alakalı aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bize intikal eden haberler var. Hatta bir hatıra var, zaten öylece gündeme girmiş oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret için Medine'ye geldiğinde Yahudilerin o gün oruç tuttuklarına şahit oluyor. Aşura günü ve Yahudiler oruçlu. Sallallahu aleyhi ve sellem onlara soruyor, diyor ki siz neyin orucunu tutuyorsunuz? Onlar da diyorlar ki bugün Musa aleyhisselamın Firavun'un zulmünden, denizden kurtulduğu gündür. Bugünden dolayı biz oruçlu olarak bu günü geçiriyoruz ki Musa aleyhisselamın o Allah'ın kendisine vaat ettiği o zafere, o kurtuluşa eriştiği için. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de dönüp diyor ki sahabeye, biz Musa'ya bunlardan daha yakınız. Dolayısıyla biz de bugünü oruçlu olarak geçirelim. Ama orada çok önemli bir cümle söylüyor ki o cümlenin üzerinde biraz durmamız lazım. Ama onlara muhalefet edeceğiz. Onlar sadece 10. günü oruçlu olarak geçiriyorlardı. Biz ya bir gün öncesine ya da bir gün sonrasına birer gün ekleyerek 2 günü oruçlu olarak geçireceğiz. Dolayısıyla eğer oruç tutmak isteyen kardeşlerimiz olursa Muharrem'in 9. ya da 10. gününü, eğer 9'u tutmadıysa 10. ve 11. gününü oruçlu olarak geçirilmesini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye ediyor. Ayşe anamızdan bize nakledilen rivayet Buhari rivayetidir. Orada biraz daha detaylar da buluyoruz anamızın tespitlerinin üzerinden. Diyor ki Ayşe validemiz, Muharrem ayı ve Aşura günü cahiliye Araplarında da bilinirdi. Ve o günü cahiliye Arapları da oruçlu olarak geçirirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Mekke'de bu geleneği devam ettirdi. Medine'ye geldiği zaman, orada söylemiyor o Yahudilerle olan hadiseyi, Medine'ye geldiği zaman da aynı şekilde bunu devam ettirdi ve sahabeye de tavsiye etti bu orucu. Hatta emretti. Ne zamanki Ramazan

orucu farz kılındı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o emri tavsiyeye dönüştürdü. Yani yapabilirsiniz dedi. Zaten biz de sünnet bir oruç olarak tutuyoruz. Hal böyle olunca imkanı olanlar tutabilir ve tutanlar sevap kazanırlar. Şimdi biz burada bu bilgiyi bildikten sonra Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Yahudilere muhalefet edin, bir gün öncesine ya da sonrasına ekleyin sözünün üzerinde bir iki cümleyle durmamız gerekecek. Niye onu söylüyor Aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Çünkü bu din özgün bir kimlik inşa eder her zaman. O kimlik inşası o kadar önemli bir şeydir ki Aleyhissalatü vesselam Efendimiz asla başkalarına benzememe, onları taklit etmeme noktasında bir uyarıyı Müslümanların dünyasına bırakır. Bu o kadar önemli bir şeydir ki buradan çok önemli bir bilgiyi biz çıkarabiliyoruz. Müslüman taklit eden değil, taklit edilendir. Değerlerimize bu noktada özgüven içerisinde olduğumuz zaman biz niye birilerini taklit edelim? 14 asırlık bir birikim var önümüzde. Şu son asrı saymazsanız, son birkaç asrı saymazsanız, yani böyle farklı bir biçimde ümmetin zihni bulanıklık yaşadığı zaman dilimlerini saymazsanız, her zaman için Müslümanlar taklit edilen olmuştur. Çünkü Müslümanların inandığı dinin adı İslam'dır. Allah da bu dini kemale erdirmiş, nimetini de üzerimizde tamamlamıştır. Bu din mükemmeldir. Hiçbir kusuru, eksiği, noksanı olmayacak şekilde mükemmeldir. Bu dinin nimetleri de üzerimizde tamamlanmıştır ki hatırlanacağı üzere bu ayet Maide suresinin 3. ayetidir. Arafat'ta inmiştir ve en son inen ayettir. Kur'an bu ayetle kapanış yapıyor ve bu ayetle Müslümanların zihin dünyalarına asla bu konuda şüpheye girmeyin, şüpheye düşmeyin, değerlerinizle aranızdaki irtibatı güçlü tutun noktasında bir mesajla geliyor. Dolayısıyla bu noktada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uyarılarını dikkate almak durumundayız ve Muharrem ayının bu güzel gününü oruçla geçirme adına da elinde imkanı olanlar, sağlık konusunda sıkıntısı olmayan kardeşlerimiz bu sünneti ihya etme adına da gayret içerisinde olmaları gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu tavsiyesine uyarak sahabe ciddi bir biçimde Muharrem ayının orucunu önemsemişlerdir. Ve onlar birbirlerine bu noktada uyarılarda bulunmuşlardır. Her ne kadar aleyhissalatü vesselam Efendimiz önce emredip sonra tavsiyeyle sadece tutulması noktasında bir teşvikte bulunmuşsa da sahabe için bu yetmiştir. Resulullah'ın yaptığı sahabenin de yaptığı bir ameldir. Bu noktada onların dünyasında yapılan her şeyin dayanağı sünnet-i seniye olduğu için Allah Resulü'nün dünyasında olan bu oruç da onların dünyasına böylece girmiş olmuştur. Biz de Muharrem orucunu bu şekilde anlamalıyız ve senenin ilk ayı Muharrem, ilk ayı oruçla başlayarak seneyi aslında oruçla temellendirerek yürüme noktasında bir gayret içerisine girmek durumundayız. Cenab-ı Hak yaptığımız bütün ibadetleri de tutanların da Muharrem günlerinin oruçlarını da dergah-ı uluhiyetinde kabul eylesin.

0: ateistler ve deistler daha ahlaklıyken neden Müslüman olayım?
1: Bu soru çok hatalı bir soru. Birçok açıdan hatalı. Bir kere şöyle bir cevap vermemiz gerekecek bu soruya. Müslüman olmam için Müslümanlara bakmam gerekmiyor ki. Müslümanlık, İslam, iman meselesi kendini öyle tanımlayan insanların üzerinden elde edilebilecek ya da onlara bakılarak tayin edilecek bir konum değil. Allah bizden istediği için biz iman meselesini konuşuyoruz. Onun için uygulamalara bakarak bu manada bir konum tayin etmek insanı hataya sürükler. Bir kere bunu başta tespit etmiş olalım. İkinci bir husus daha var. Ateistler ve deistler ahlaklı, Müslümanlar ise ahlaksız. Bu bir genelleme ve doğru bir genelleme değil. Tersi de olsa doğru değil. Mesela ben kaç tane ateist, deist tanıyorum ki böyle bir genelleme yapayım? 2 milyarlık bir İslam ailesinden, Müslümanların bulunduğu bir nüfustan bahsediliyor. Mesela ben bu 2 milyarlık İslam ümmetinin

diye tanımlayan insanların ahlak problemleri var mı? Var. Hem de çok üst düzeyde var. Peki sadece bu ahlak problemi Müslümanlarla mı sınırlı? Vallahi öyle değil. Yani bugün siz başka insanları da tanıyorsanız ahlak problemi bugün insanlığın problemidir. Mesela biz kendi memleketimiz için söyleyelim. Şu memlekette yaşayan laiki, demokratı, cumhuriyetçisi, kemalisti, liberali kimi sayacaksanız işte falanca cemaati, filanca cemaati hepsini hepimizi işin içerisine dahil edin. Hepimizde bir ahlak problemi var. Dolayısıyla bu ahlak problemi aslında bir inanç meselesi, inanç düzleminden ele alınacak bir mesele değil. Ne olur bunu artık anlayalım. Bu inanç meselesinden ziyade bir insanlık meselesidir. Bu insanlık meselesi üzerinden değerlendirdiğimizde bir noktaya gelmiş olabiliriz. Bir de işin Müslümanlara yönelik daha farklı boyutları da var. Yani onu da burada tespit edip göz ardı etmememiz gerekir. O da şu ki mesela 90'lı yıllarda daha öncesinde İslami camianın imkanlarının az olduğu zamanlarda ahlak problemi daha azdı. Ama şimdi imkanlar arttı, para arttı, güç arttı, iktidar arttı, işte imkanlar arttı. Bu imkanlar çerçevesinde ahlaki problemler daha fazla çoğaldı. Dolayısıyla bu manada kimse sınanmadığı bir imtihandan dolayı bir başkasını da aslında suçlamasın. Bu noktada yargılarını da böyle bir şeyi göz ardı etmeden yapmasın. Bugün eleştiren insanların da güç sahibi olduklarında, mülk sahibi olduklarında ne olacakları noktasında bazı şeyleri görelim. Ondan sonra genellemeler yapacaksak eğer o çerçeveden yapmış olalım. Ama şurada bu hakikatlerin üzerinden bir tespiti yapmış olalım. O da şu ki Müslümanlar ve ahlaksızlık. İman ve ahlak zafiyeti, mümin ve ahlak zafiyeti hiç olmayacak şeyler. Neden? Çünkü bu din kendisinin varlığını ahlaka bağlamıştır ya. İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız diyen bir peygamberimiz var bizim karşımızda. Bu din öyle bir din ki senin imanını, Müslümanlığını bir başkasına elinle ya da dilinle verdiğin eziyete ya da bu noktadaki selamete, emniyete bağlıyor. Bu din öyle bir din ki kendin için istediğini bir başkası için istemiyorsan kamil manada seni mümin kabul etmiyor. Bu din böyle bir din. Hal böyle olunca bu dinin bu manada söyledikleri ortada dururken kendisini Müslüman olarak tanımlayan insanların ahlak noktasındaki zafiyetleri elbette ki insanların daha fazla gözüne batıyor. Ve ben bunu bir yere kadar da haklı görüyorum. Onun için burada Müslümanlar olarak bazı şeyleri ele alırken daha farklı çerçeveden de ele almak durumundayız. Ama ben diğer insan kardeşlerime de şunu söylüyorum ki uygulamalara bakarak ne olur bu manada bir şeyleri kendi dünyanızda konumlandırma adına bir yere taşımayın ya da kendi duruşunuzun meşruiyetini başkalarının yanlışlarının üzerine bina etmeyin. Dinin aslı burada duruyor. Dinin aslı Kur'an'dır. Dinin aslı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarıdır. Siz o asla göre eğer bir değerlendirme yapacaksanız o değerlendirmeye göre yapın. Ama kendisini Müslüman olarak tanımlayan insanlara da eğer bu noktada bu din bize hem yaşama hem de yaşatma adına bir sorumluluk yüklüyorsa, yani hem temsil hem de tebliğ adına bir sorumluluk yüklüyorsa ve birileri benim yaşamadığım o dinden dolayı o dine karşı soğuyorlarsa, birileri inancım var onun için ahlaka gerek yok diye bir algıyla hareket ediyorsa ve bu hareket etmesinin neticesinde yüzlercesi binlercesi bu dinle arasına mesafe koyuyorsa o insanların da çok büyük bir vebalin altında olduklarını bilmeleri gerekir. Bir insanın hidayetine vesile olmayı eğer bu din bütün bir alemin fethine denk görüyorsa, yani bir Adem bir alem böyle bir fetih anlayışı varsa ya bir insanın dalaletine yani sapmasına, dinle irtibatını koparmasına vesile olmak,
buna sebep olmak nasıl büyük bir vebaldir düşünebiliyor musunuz? Ben yaşamadığım o dinden dolayı bir de insanlara din satıyorum, dincilik yapıyorum. Dindarlık yapacağıma, dine ait değerleri yaşama adına bir ızdırapla bu manada bir şeyleri ortaya koyacağıma, bir de insanların gözünün önünde onların gözüne

sokarcasına bazı şeyleri yapmam eğer bazı insanları bu dinden koparıyorsa işte orada aslında büyük bir problem vardır. Sorgulanması gereken de odur. Onun için ne olursa olsun her türlü genellemeden kendimizi uzak tutalım. Başkalarına bakarak konum tayin etmeyelim. Değerlere bakarak kendimiz o manada konumumuzu belirleyelim. Eğer bunu yapmaya başlar da bu noktada ahlakı sergilemek için birilerinden karşı tavır beklemeden ha olması gereken buymuş ben bunu yapmalıyım diye eğer kendimizi inandırır ve bunun gereğini yerine getirirsek emin olun birçok mesele hallolmuş olacak. Allah hepimize böyle bir duruş nasip eylesin.

0: benim namaz kılmama Allah'ın ihtiyacı mı var?
1: Allah'ın neye ihtiyacı var ki benim namazıma ihtiyacı olsun? O Es-Samet, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan. Bir şey Allah bizden istemişse bizden almak için değil, bize daha güzelini vermek için istemiştir. Her şeyi bize zaten o verdi. Verdiğinin içerisinden bizden bir şeyler istiyor ama o istediği de kendisi için değil, yine bizim içindir. Bakın mesela bize bir gün 24 saat veriyor. Sonra diyor ki o 24 saatin içerisinden işte abdestiyle, hazırlığıyla, kılmasıyla 1 saat 5 vakit namaz, 1 saatini namaza ayır diyor. O 1 saatini biz aldık, Rabbimize verdik. Peki Rabbimiz bizden aldığı o 1 saati kendisi için mi istedi bizden? Hayır. Yine bize onun üzerinden farklı farklı güzellikler vermek için istedi. Çok şey söylenir bu konuda ama ben birkaç şey şimdi sizlere söyleyeceğim. Hiç unutmayalım, Allah bize namaz kılmamızı emretmiş. Bu Allah'ın bizden istediği en temel ibadet olarak karşımızda durur. Ama biz bunu yaptığımızda biz bundan faydalar görürüz. Asla bu noktada Rabbimize ya da dinimize verebileceğimiz bir şey yok. Birkaç tanesini sadece hatırlatacağım. Mesela namaz kılınca her türlü kötülükten, çirkinlikten, hayasızlıktan uzak kalırız. Çünkü namazımız bizi korur. Biz kılıyoruz ama olmuyor. O kıldığımız namaza bir bakalım. O namaz gerçekten namaz mı? Yani ikame edilen bir namaz mı? Yoksa sadece şekilden mi ibaret olan namaz mı? Eğer gerçekten namaz Allah'ın bize öğrettiği gibi bir namazsa, bu biliyorsunuz Ankebut suresinde bir ayet, her türlü çirkinlikten, kötülükten, hayasızlıktan o namaz bizi korur. İkincisi, namaz kılınca unuttuklarımızı hatırlarız. Günün teşkalesi, meşkalesi, hayatın o hızlı ritmi, koşuşturması, dertler, imtihanlar, şunlar bunlar, hop geliyor namaz vakti, hayatı durduruyorsun. Birçok şeyi unutmuştun, tekbir aldığın zaman bütün her şeyi geride bırakıyorsun, Allah'ın huzuruna tekrardan çıkıyorsun, yeniden bazı şeyleri hatırlıyorsun. Onun için namazın en önemli bize faydalarından bir tanesi hatırlattıklarıdır. Hatırlattıklarının en başında olan şey de kulluktur ve kulluğun kodlarıdır. Üçüncüsü, namaz kılınca eksiklerimizi tamamlarız. İnanın ki her namaz insanı onarır. Her namaz o eksikleri tamamlar. Eğer gerçekten dediğimiz gibi hakkıyla kılınan namazsa. Dördüncüsü, namaz kılınca maneviyatımızı güçlendirdiğimiz gibi maddi olarak bedenlerimizi de güçlendiririz. Çünkü gerçekten o namazın o hareketleri, hazırlığı, o noktadaki yapılan şeyler, hele hele bir de camiye gidip 5 vakit namazı cemaatle beraber kılıyorsanız, oraya gidişleriniz, oradan dönüşleriniz, her birisi aslında maddi anlamda da bir egzersizdir, maddi anlamda da bir kazançtır o manevi kazançlarının yanında. Beşincisi, namaz kılınca şeref ve onur kazanırız. Sadece Allah katında boyun büker, el bağlar, secde ederiz ve bunu da başka hiçbir yerde yapmayız. Rükunun tadına varan bir insan başkasının önünde boyun bükmez. Secdenin tadına varan bir insan Allah'ın dışında hiçbir gücün önünde eğilmez. Mevkinin, makamın, ideolojinin

gücün, paranın, aklınıza gelecek her şeyi sayın. Namazın gerçek manada tadına varan bir insan asla onların hiçbir tanesinin önünde eğilmez. Altıncısı, namaz kılınca günün, saatin, anın farkına varırız. Namaz hayatlarımızı dizayn eder ve hayatlarımıza disiplin kazandırır. Namaz varsa bir hayatta, o hayatta disiplin var. Çünkü ister istemez günün 5 ayrı vaktinde siz o namaza göre hayatınızı tanzim edeceksiniz. Namaza göre ayarlanmış bir hayat, tanzim olmuş bir hayattır. Yedincisi, namaz kılınca etrafımızla doğru dürüst ilişkiler kurarız. Sosyal anlamda sorumluluklarımızı hatırlarız. Yetimin başını okşarız. Öksüze el uzatırız, düşkünlerin elinden tutarız, mazlumun yanında yer alırız. Bunların hepsini yaparız. Çünkü biliriz ki feveylün lil musallin diyen bir kitap var karşımızda. Ben eğer namaz kılıp o iyiliği yapmazsam, namaz kılıp yetimle bu noktada sorumluluğumu inşa etmezsem, namaz kılıp öksüze el uzatmazsam o kıldığım namaz veyl olsun namazıdır. Yani yazıklar olsun senin kıldığın o namaza diyen Kur'an'ın kapsamına giren bir namazdır. Ama hakkıyla kılınmış bir namaz bir insana sosyal anlamdaki bu sorumluluklarını da hatırlatır. Sekizincisi, namaz kılınca ölçüyü, tartıyı, hakkı, hukuku, dolayısıyla adaleti gözetiriz. İnanın ki hakkıyla kılınmış bir namazda bu vardır. Sizi korur o namaz. Yani siz koruyorsunuz ya namazı. Vakit girdi, elinizden geldiğince o anda işiniz ne kadar çok olursa olsun, ne kadar bu manada sorumluluğunuz olursa olsun, Allah benden istediği için ben bunu yerine getirmem gerekir diye bir gayretiniz var. Siz koruduğunuz oranda namaz da sizi koruyor. Ve bu noktada elinizden geldiğince hukuklu yaşamaya ve adaletli yaşamaya sizi alıştırıyor. Dokuzuncusu, namaz kılınca imanın tadına varırız. Allah huzurunda her el bağlayışımız bizi miraca çıkartır. Bizim miracımız aslında o namaz, peygamberin ifadesiyle. Yükseliriz yani. Bugünkü insanların içerisinden farklı bir noktaya çıkarız. Alır bizi bu hayatın içerisinden, bize bir seviye kazandırtır. O da bizim miracımız olur. O da bizim yükseldiğimiz manevi bir lezzet olur. Sonuncusu, onuncusu da şu: namaz kılınca hayatın anlamını öğreniriz. İbadet yaratılışımızın gayesidir. Namaz da o ibadetlerin anasıdır, merkezidir. Namaz varsa diğerleri de olur, ama namaz yoksa diğerleri de olmaz. Onun için namazımızın bize bu faydalarını düşündüğümüz zaman, niçin kıldığımızı, bu namazların kime faydası olduğunu, Allah niçin bunu bizden istediğini daha iyi anlamış oluruz. Ona göre de davranmış oluruz. Allah bizi namazı kılanlardan ve namazın hakkını ödeyenlerden eylesin.

0: Bilgimiz arttıkça amellerimiz niçin azalıyor?
1: Çünkü biz bilgiyi besmeleli öğrenmiyoruz. Besmeleli öğrenmek Bismillahirrahmanirrahim diyerek öğrenmek değil sadece. O besmelenin şuurlu ve bilinçli bir biçimde öğrenilmesi gerekir. İslam'ın ilk emri nedir diye bir soruyla karşı karşıya kalsak çoğumuz ikra oku diyerek işin içinden çıkarız. Ama İslam'ın böyle bir emri yok. O emir bir cümle aslında. İkra bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Eğer okumamız, eğer bilgi, eğer ilim adına ne diyeceksek diyelim. Yaratan Rabbinin adıyla ve onun namına olursa o bilgi bizi amele sevk edecek. Çünkü o bilgi bize bir mükellefiyet, bir sorumluluk yükleyecek. O bilgiyi elde ettiğimiz zaman hemen bir harekete geçme adına, aksiyona, işi dönüştürme adına bir şeyler bizi zorlayacak. Çünkü gerçek bir bilgi, yani besmeleli bir bilgi bizi ona sevk edecek. Eğer böyle olmazsa, yani amel artmazsa, o amel artmadığı zaman o kefe boş kalmıyor. Bu işi şöyle anlayalım. İki kefeli bir şey bu. Şurada bilgi var. Bu bilgi amelle eğer eşit bir biçimde yürürse

Tamam, sorun yok. Ama burada bilgi artıyor, burada amel artmıyorsa, bu amel çünkü bir şeyle sağlanacak. Şimdi onun ne olduğunu söyleyeceğiz. Eğer amel artmayınca bu sefer burada kibir artıyor. Bilgi artıyor, kibir artıyor. Şeytanın, iblisin aslında adımları yavaş yavaş izlenmiş oluyor. Bugün amel noktasında sıkıntı yaşayan insanların kibirle aralarının iyileşmesi biraz da bundan. Neden? Çünkü bilgi havalı bir şey. Bildiğiniz zaman insanlar size soruyor. İşte dertleri olduğu zaman size geliyorlar ya da siz işte yetkili bir merci oluyorsunuz. Sorulara cevaplar veriyorsunuz. İnsanların önünde bir şeyler söylüyorsunuz. Bu ne yapıyor? İnsanda farklı duyguların harekete geçmesine sebebiyet veriyor. Ama siz o bilgiyi besmeleli kullandığınız zaman aslında o bilginin gerçek manada el alim olan Allah'ın size bir ikramı olduğunu anladığınız zaman aslında o bilgiyle beraber sizin haşiyetiniz artıyor. Haşiyet duygusu da sizi farklı bir biçimde amele sevk etmiş oluyor. Benim güzel kardeşlerim, hepimiz ara ara dönüp İlim noktasında yürürken şu iki sorunun cevabını bulmak zorundayız. Tamam, ben ilim öğrenme adına bir yola çıktım. Bu ilim kimin için ve ne için? Kimin için ve ne için sorularını eğer doğru sormaz ve doğru cevaplar bulmazsam amel noktasında istenilen bir seviyeye gelebilmem mümkün değildir. Bu ilim kimin için? İşte birilerine yaranmak için, belli bir biçimde toplumda itibar kazanmak için, insanlar bana bilgili olsun diye veya buna benzer şeyler içinse. İlle de bunları açıkça söylememize gerek yok. Çoğu zaman bunları açıkta söylemeyiz, içimizde saklarız. Ama her ne olursa olsun bu sorunun ta kalbimizin derinliklerinden cevabını vermeye başladığımızda ben bu ilmi Allah'ın rızasını kazanmak için istiyorum, gerçekten %100 bunun için talep ediyorum diyebiliyorsak mesele bitti. Ama bunun karşılığı zaten belli. Eğer böyle olsa, amaç böyle olsa haşiyet artacak. O haşiyette amellerimizin daha fazla bereketlenmesini sağlayacak. Ne için mesela ilim? Şimdi ben şöyle bir cümle kurmak istiyorum. Bir insan dese ki ya ben ilim öğreneyim, çok ilim sahibi olayım, bu dine hizmet edeyim, insanların önünde işte ilim noktasında bir şeyler söyleyeyim, onları etkileyeyim, kendi ilmimle kitleleri harekete geçireyim, şöyle böyle. Bakın, masumane cümleler gibi görünüyor bunlar, ama ilim dediğiniz şey bunları bile kaldırmıyor. Hayır, asıl öncelikli olması gereken şey bu değil. Niçin ben ilim öğrenmeliyim? Rabbimi, el alim olan Allah'ı daha iyi tanıyıp ona daha iyi kul olmak için. Öncelik bu olmalı. Ben ilimle Rabbimi daha iyi tanımak, kendi sorumluluğumu daha iyi fark etmek noktasında bir amaçla yürümeliyim. İşte budur marifetullah. Ve bu olursa eğer muhabbetullah oluyor, yani Allah sevgisi oluyor. Bu olursa eğer mekafetullah oluyor, yani Allah'tan hakkıyla korkmak yerine gelmiş oluyor. Ve bunların hepsi haşyet dediğimiz şeyi sağlıyor. Haşyetin olduğu yerde de amel olur. Neden sahabe gibi biz gayret içerisinde olamıyoruz? Niye onların yaptığı gibi işte Allah yolunda koşamıyoruz? Niye ilimlerimizi İslam'ın işte önceliğine, bu noktada fayda sağlayacak işler için harcayamıyoruz? Neden elde ettiğimiz nimetleri tam da onlar gibi tamamen bize bahşedenin yolunda harcamıyoruz da gözümüzde bazı şeyler çok büyüyor, bahanelere sarılarak birçok şeyden geri duruyoruz? Bundan dolayı haşyet duygusu zedelenmiş ve zayıflamış. O halde olması gereken bu haşyetin kazanılması öncelikli bir mesele olmalı. Bilgi ile amel dengesi iyice kurulmalı. Amel eğer olacaksa o bilginin fayda vereceği unutulmadan, amel öncelikli bir bilgi, bir ilim yürüyüşünün taliplileri olmalı ve sürekli de bu noktada gayret içerisinde olmaya devam etmeli. Allah bu uğurda hepimizin yar ve yardımcısı olsun.

0: Bir mezhebe girmek şart mı? Mezhebe girmeden İslam yaşanmaz mı?
1: Bu soruya cevap verebilmemiz için bir asr-ı saadete uzanmamız gerekecek. Artık aleyhissalatü vesselam Efendimizin son süreçleridir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz alimlerin alimi olan Muaz İbni Cebel'i, o büyük insanı Yemen'e gönderecek. Gönderirken de biliyorsunuz Efendimizin sünnetini, o elçilerini Medine'nin dışında epey bir yer takip eder, onlarla yolculuk eder, son vasiyetlerini onlara yapar, öylece gönderir. Muaz'ı da öyle gönderiyor ve o süreç içerisinde aralarında çok meşhur bir konuşma var. O konuşma ortaya çıkmış oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'a, ey Muaz, belki bir daha görüşemeyebiliriz. Geldiğinde beni değil, benim mescidimi ve benim kabrimi ziyaret edebilirsin der ve Muaz ağlamaya başlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sonra teskin eder Muaz'ı, bırak der onu, şimdi iyice beni dinle. Sen çok zor sıkıntıların olduğu bir coğrafyaya gidiyorsun. Orada bazı olaylarla karşı karşıya kalsan, yani sana bazı hadiseler gelse, davalar gelse neyle hükmedersin? Muaz hiç durmadan, hiç çekinmeden, hiç düşünmeden Allah'ın kitabıyladır. Peki Allah'ın kitabında bulamazsan peygamberinin sünnetiyledir. Peki orada da bulamazsan kendim içtihat ederimdir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o duygusal ortamda bu cevapları aldığı için sevinir ve orada der ki Rabbime binlerce kez hamdolsun ki Resulünün elçisini Resulullah'ın memnun olacağı şekilde böyle konuşturduğu için. Ve Muaz gider, zaten orada da karşılaştığı şeyleri siz onun hayatına baktığınızda görürsünüz. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bir mezhebe tabi olmak şart mıdır? Vallahi Muaz gibi ilminiz varsa şart değildir. Çünkü Allah'ın kitabını Muaz gibi biliyorsanız siz kendiniz mezhep oluyorsunuz. Mezhep takip edilen yoldur yani. Hükümleri siz çıkarıyorsunuz. Allah'ın kitabını Muaz gibi bilmek, peygamberin sünnetini Muaz gibi bilmek Muaz'a içtihat kapısını açtırtıyor. O içtihatta bulunuyor. Hükümler çıkarıyor orada. Ama böyle bir durum söz konusu değilse ki, değil yani, şu anda itiraf edelim. Çoğumuzun ne halde olduğunu, ilimde hangi seviyelerde olduğumuzu, böyle bir haldeyken kalkıp da mezhep dediğimiz bu dinin önemli bir alanını iptal etmek, şüphe oluşturmak ya da bu noktada ileri geri konuşmak bizi asla saadete taşırmaz, bizatihi felakete taşır. Şimdi mezhep dediğimizde biz ne anlamalıyız, aslında bununla alakalı birkaç cümleyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu bilelim ki benim güzel kardeşlerim, mezhep bu dinin ameliyesidir. Yani amel boyutu, amel ile alakalı olan yönüdür. Din dediğiniz şey teori değil ki sadece. Din sizden bir şeyler ister. Onun ortaya çıkması ve uygulanması adına da bir sorumluluk yükler. İşte o istenen şeylerin hayata dönmesinin adıdır mezhep. Oradan yürüyorsunuz. O yol sizi bir yere doğru taşıyor ve genel anlamda amelle alakalı olan şeylerin karşılığını biz mezheplerimizden öğrenmiş oluyoruz. İkincisi, mezhep dinin kuralları, ilkeleri, çerçevesi ve sistemidir. Bunu eğer yıkarsanız aslında dinin binasını yıkmış oluyorsunuz. Çünkü başka türlü altından kalkabilmeniz mümkün değil. Siz, biz, başka biri bunları yapamaz. Bu 14 asırlık Müslümanların ortak aklıyla oluşmuş bir şeydir. 14 asırdır tecrübe ede bugüne geldi ve bugün ehli sünnet dediğimiz İslam'ın ana caddesi 4 kulvardan oluşuyor işte. Bir İmam Malik'in başını çektiği kulvar, bir işte İmam Şafii'nin, bir İmam Ebu Hanife'nin ki çoğumuz ona mensubuz, bir diğerinde de işte İmam Ahmet bin Hanbel'in başını çektiği kulvar. Bunlar 4 tane mektep ve 4 mektep o ana caddeyi oluşturuyor. Ve onlar aslında bu dinin kurallarını, ilkelerini, çerçevesini ve sistemini ortaya koyuyorlar. Ve onlar bunları koyarlarken öyle gerçekten sadece masa başında üretilmiş bilgilerle değil, bizatihi yaşayarak, bizatihi bu noktada birçok şeyi değerlendirerek bunları koymuş oluyorlar. Onlar koydu gitti mesela. Çoğu ben bir mezhep kuruyorum da demedi. Ama sonradan gelen 13 asırlık süreç onların koyduklarını tasdikledi. Hiç bu noktada söylenen o içtihatlara itiraz eden ya

da tamamen reddeden ya da onu devre dışı bırakan ya da onun din dışı olduğunu iddia eden kimseler çıkmadı. O bir içtihattı ve o içtihat çok ciddi delillere yaslandığı için ümmet tasdikleyerek bugüne kadar geldi. Ama bugün ümmet başka imtihanların içerisine düştüğü için biz bu tarz meseleleri farklı boyutlarla konuşmak durumunda kaldık. Üçüncüsü, bakın, çok önemli bir noktadır bu. Mezhep dinin ihtilaflarının bir ürünü değil, ihtiyaçlarının bir sonucudur. İhtilafın bir ürünü değil, ihtiyacın bir sorunudur. Genel anlamda mezhep meselesi konuşulunca bazı kardeşlerimiz işte bilmedikleri için peygamberin mezhebi neydi? Peygamber sanki bir mezhebe mi tabiydi? Niye peygamber bir tane de mezhep dört tane gibi farklı şeyler söylüyorlar? Bu işte bu maddenin anlaşılmamasından kaynaklanıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıllık o nübüvvet hayatında dinamik bir ibadet hayatı yaşadı. Dinamik, yani her gün yenilenen, her gün farklı bir boyuta. Çünkü o çok çeşitlilik ümmete miras olacak. Sonradan gelen alimlerimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o yaptıklarının bazı delillerini dikkate alarak güçlü olanlarını farklı bir biçimde delillendirerek oradan hükümler çıkardılar ve dediler ki ihtiyaçlar bunlar, bu ihtiyaçların karşılığı da şunlar diyerek ortaya koymuş oldular. Dolayısıyla aslında mezheplerin dört olması ihtilafları çoğaltmıyor, ihtilafları asgariye indiriyor. Kırın mezhep kapısını, yani bu kapıları kaldırın, diyelim ki dört tane mezhep olmasın, herkese deyin ki Kur'an'dan sünnetten kendiniz hükümler çıkarın. 4.000 tane mezhep bile yetmez, 40.000 tane de yetmez. Zaten ortada anarşi oluşur, hiçbir şekilde de bir netlik oluşmaz. Dolayısıyla bu 4 mezhebin oluşmasını bu şekliyle anlamak durumundayız. Dördüncüsü, mezhep dini yaşamada hassasiyetin bir gereğidir. Tabi oluyorsunuz bir mektebe, o mektebin imamı size diyor ki bu kuralları koyuyor. Siz de hassasiyet gösteriyorsunuz ve o hassasiyetiniz sizinle din arasında daha güzel bir bağ oluşturuyor. Yani aslında mezhebin varlığı bu noktada bir rahmet oluşuyor. Çünkü kuralsızlık kadar kötü bir şey yok. O bir anarşi. Siz orada kafanıza göre bir şeyleri yaptığınız zaman huzurlu olmuyorsunuz. Daha ciddi sıkıntılar çekiyorsunuz. Bugün dünyanın neresine gidersek gidelim, herhangi bir mescide girdiğimizde biz o mescitte o imama nasıl tabi olacağını biliriz. Biliriz. Çünkü kurallar konmuş. Kimse kendi kafasına göre bir şey yapmıyor. Özellikle ibadet alanında kalemler kırılmış, hükümler verilmiş. Bu manada bizim söyleyeceğimiz başka bir şey yok. Ama yeni yeni bir sürü meselelerle karşılaşıyoruz. O yeni meselelere karşı da zaten içtihat kapısı sonuna kadar açık olduğu için ehil olan insanlar orada yaptıkları içtihatlarla bu ümmetin önünü açmaya çalışıyorlar. Ellerinden gelen gayreti, ki o noktada daha farklı gayretler de ortaya konulması lazım. O da işin ayrı bir boyutu. Beşincisi de şu: mezhep doğru hedefe, doğru bir yol ile ulaşabilmenin en önemli vesilesidir. Doğru hedefe, doğru bir yol ile. Bu yol nasıl bir yol? Şimdi ben kendim oluşturmaya çalışayım mesela. Çok ciddi bir risk bu. Yani ilmim bile olsa ben bunu yapmaya kalktığım zaman yani boyumdan büyük bir işe kalkışmış oluyorum ve onun doğruluğu ya da yanlışlığı konusunda ortaya bir şey de koyamıyorum. Ya önümüzde 13 asırdır ümmetin ittifak ettiği bir birikim var. Bir ortak akıl bu. Kolektif akıl aslında bu. Bu ne kadar büyük bir şey bizim için, ne kadar büyük bir rahmet bizim için. Ha, delillerine bakarsınız, bunları incelersiniz, farklı bir biçimde buna ait bazı şeyleri irdelersiniz. Zaten gerçek mukallit sadece taklit eden değil, tabi olduğu mezhebin delillerini de bilendir. Böyle baktığınız zaman şu anda memlekette mukallit bile kalmayacak, ama gerçek mukallit budur. Bunu anladığınız zaman çok daha farklı bir biçimde o kurallarla aranızda bağ oluşuyor ve bilerek şuurlu bir biçimde onu yapma adına adımlar attığınızda da daha güzel bir biçimde o dinin amel boyutunu ortaya koymuş oluyorsunuz. Son duamız şu olsun: Allah bizi büyüklerin, o İslam büyüklerinin yolundan ayırmasın. Mekteplerimize sahip çıkmak ve onları iyice tanımak, onların yaslandıkları delillerin farkına varıp o delillerle beraber bizden istenen sorumlulukları yerine getirmek de hepimize nasip olsun.

0: Bize Kur'an yetmez mi?
1: Kur'an'ın bir şeye yetmediğini söylemek bir kere Kur'an'ın değer ve kıymetini tam anlamıyla takdir edememektir. Kur'an nasıl yetmez? Allah'ın kelamıdır. Bir şifa kaynağıdır. Mübindir o kitap. Apaçık bir kitaptır. Dünyamızı imar etmemiz için bize işaret taşlarını ortaya koyan bir kitaptır. Ahiretin nasıl mamur kılınacağının yolunu ve yöntemini gösteren bir kitaptır. Ahirette bize neler vaat edildiğini öğrenebileceğimiz bir kitaptır. Hem şehadet alemini hem gayb alemini bize en ince detaylarıyla anlatan bir kitaptır. Dolayısıyla Kur'an yeter, yeter. O noktada hiçbir sıkıntı yok. Ama Kur'an bize yetmez mi sorusunda şöyle bir şey varsa eğer, Kur'an varsa o zaman peygambere gerek yok. Kur'an varsa hadislere, sünnete gerek yok. Kur'an varsa sahabeye ya da 14 asırlık İslam'ın birikimine gerek yok. Böyle bir mantıkla soruluyorsa bu soru, o zaman Kur'an tam olarak anlaşılmamıştır. Çünkü Kur'an'ı hakkıyla okuyan birisi şunu çok iyi görecektir. Kur'an bizi bir şeye davet ediyor. Nedir o şey? Peygamber'e itaat. Kur'an bizi bir şeye davet ediyor. Nedir o şey? Peygamberi eşlerimizden, çocuklarımızdan, analarımızdan, babalarımızdan, işlerimizden, aşklarımızdan ne varsa her şeyden daha fazla sevmek. Kur'an bizi bir şeye davet ediyor. Diyor ki bu Kur'an'ı siz Allah Resulü'nden daha iyi bir biçimde öğrenebilirsiniz. Çünkü onun bir talim görevi var. Onun bir tebliğ görevi var, onun bir tebyin görevi var, onun bir teskiye görevi var, onun bir davet görevi var. Bakın onlarca ayette bunları öğreniyoruz. Yani Kur'an'ı okuduğunuz zaman sizin geleceğiniz yer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin medresesinin kapısıdır. Dolayısıyla Kur'an yetmez mi sorusunda eğer soruyu soranın mantığı bütün her şeyi devre dışı bırakalım, alalım elimize bir meal, meal üzerinden bir dindarlık ya da bir İslam yaşayalım mantığıysa bu bir kere Kur'an'ın kendisinin ruhuna aykırıdır. Benim güzel kardeşlerim, ne olur şu hakikati hiç unutmayın. Bakın Kur'an büyük bir eczane gibidir. Şifalar verir, ilaçlar vardır o Kur'an'ın içerisinde. Her hastalığa, ferdi hastalıklara, ailevi hastalıklara, içtimai hastalıklara, aklınıza gelebilecek her şeyin ilacı var Kur'an'ın içerisinde. Çünkü Kur'an sözün özüdür, Allah'ın kelamıdır, son vahidir. Artık bir daha vahiy inmeyeceği için evrensel mesajlarıyla kıyamete kadar gelecek olan bütün bir insanlığın neye ihtiyaç duyuyorsa o ihtiyaç duyduğu her şeyin ilacı o Kur'an'da var. Peki ben girdim eczaneye, nereden bileceğim hangi ilaç benim hangi hastalığıma iyi gelecek? Bana bir eczacı, bir doktor lazım ki o ilacı alsın, önce benim hastalığımı teşhis etsin, sonra da o ilacı versin. Bütün peygamberler işte bu pozisyondadır. Bütün peygamberler aynen doktorlar gibidir, aynen eczaneler gibidir. Önce tedavi eder, teşhis koyar ortaya, sonra ilaçları verir. Dolayısıyla Kur'an inanılmaz bir eczane, peygamber ise o eczanedeki ilaçları verendir. Sahabe burada hangi konumda? Sahabede o ilaçlar kullanıldığı zaman nasıl iyileşileceğini gösteren numunelerdir. Hal böyle olunca biz 14 asırlık bize gelen bu süreç içerisinde bu birikimi yok sayarak nasıl Kur'an'ı doğru dürüst anlayabiliriz? Allah aşkına şundan vazgeçelim. Sanki ümmet şimdiye kadar Kur'an'ı kaybetmişti. 14 asırdır ümmet Kur'an'a dönmüş, yüzünü dönmüştü. 14 asırdır Kur'an'la irtibatını koparmıştı. Şimdi biz yeni Kur'an'ı keşfediyoruz. Yeniden Kur'an'a yöneliyoruz. Yeniden Kur'an'ı okumaya çalışıyoruz. Böyle bir şey eğer gerçekten bilmeden söyleniyorsa büyük bir cehaletin, bilerek eğer söyleniyorsa bir ihanetin karşılığıdır. 14 asırdır bu ümmet evet çok ciddi hataları oldu ama hiçbir zaman Kur'an'dan kopmadı ki. Var olan hatalara bakarak Kur'an'dan kopuş olduğu için, Kur'an'dan bu noktada yüz çevirme olduğu için bunlar geldi demek gerçekten bu ümmetin tarihine karşı da büyük bir sadakatsizliğin işaretidir. Onun için benim güzel kardeşlerim, şu bilgiyi net bir biçimde zihnimizde düzeltelim. Kur'an tek kaynak değil, temel kaynaktır. O temel kaynaktır. Mihenk taşı Kur'an'dır. Ölçüyü Kur'an koyar ortaya. Diğer bütün kaynakların, bütün malumatın, müktesebatın değerlendirilmesi Kur'an'a göre olur. Kur'an'ın bu noktadaki rehberiyetini hiçbir zaman unutmadan, Kur'an'ın dertlerimize yeteceğini de unutmadan Kur'an'la irtibatımızı kurmak durumundayız. Sözümüzün sonu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği şu dua olsun. Allah'ım Kur'an'ı gönlümüzün baharı, göksümüzün nuru, hüzün ve kederlerimizin gidericisi kıl.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
5: Star mücevherat altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin

0: emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef FM 91.8.

0: Rezzak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Kalbimi rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur. Ya
1: Hay. Hedef Radyo size özel, sizinle güzel.

أشهد أن لا إله إلا

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, bir insanın kolu kırıldığında veya gönlü kırıldığında hangisi daha çok acıtır, hangisi daha kalıcı olur? Kendi hayatımızdan bunu deneyebilir, geçmişimizi değerlendirerek ölçüm yapabiliriz. Düşüp ayağımızın kırıldığı, parmağımızın kırıldığı, alçıya alındığı günlerdeki acımızın ne kadar sürdüğüne bakarız. Başka birisinin gönlümüzü kırdığı zamanki kimliğimize ve o gönül kırıklığının ne kadar devam ettiğine bakabiliriz. Biz ümmeti Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem. Hayatı bütün ayrıntılarıyla kuşatan ve Allah'ın rızasına göre ayarlayan dine iman ettik. Bu imanımız geçici değil. Hacca gittiğimizde de, şehrin sokaklarında dolaştığımızda da, Ravza-i Mutahhara'ya girdiğimizde de, bir ticaret merkezine girdiğimizde de Müslümanız. Bize Allahu Teala kol kırmayı, diş kırmayı, göz çıkarmayı haram ettiği gibi bunun hesabını kıyamet günü bizden soracağı gibi eğer olursa, gönül kırmayı da, gönüllere çomak sokmayı da haram etmiştir. Kıyamet günü kırılan gönüllerin de hesabını yapacaktır. Bir Müslümanın veya bir insanın 5 kuruşu da değerli, bir sözle kırılmış gönlü de değerli Allah katında. Müslümanlığımız fiziki ölçülerle ölçülebilen, vurdu kırdılar aldı verdiler üzerinde büyük bir dindir de, konuşulan sözler veya gösterilen tavırlarla perişan edilmiş duygular ve gönüller üzerinde kuralı olmayan bir din midir? Haşa, haşa. Biz Kabe ve Kudüs özenli ve ihtimamı olan din olmadan önce gönül ihtimamı

anlamı olan, duygusallığı dikkate alan bir dinin mensuplarıyız. Elhamdülillah. Kardeşlerim, insanın ağzından çıkan bir söz, o ağızdaki dişlerin ısırmasından daha fazla acıtabilir. Hiçbir şekilde bu duygusal bölümü kıyamet günü hesabını vereceğimiz işler listesinin dışında tutamayız. Kıyamet günü haram olduğu halde ısırdığımız elma, helal olmadığı halde ısırarak yediğimiz filan et önümüze çıkacağı gibi ağzımızdan çıkıp bir insanın yüreğine saplanan sözlerimizin de hesabını vereceğiz. Müslümanlık budur. Müslümanlık böyledir. Kardeşlerim, Kudüs'ü kurtarmak kesinlikle Müslümanların görevidir. Kudüs, İslam'a teslim edilmediği sürece uyku, zevk, eğlence bizim mubah listelerimizde zorla duran şeylerdir. Ancak bir Müslümanın gönlü, duygusallığı ve hissiyatı Kudüs'ten değersiz değildir. Kabe'nin duvarlarına bakarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir müminin kalbi yani duygusallığı senden daha değerli Allah katında buyurmuştur. Ah Kudüs, vah Kudüs, Yahudi çizmesi altında sözleri dış görüntü itibariyle imanımızı, içimizdeki hassasiyetleri gösterirken, eşimiz, filanca dostumuz, öbür mümin üzerinden kırıp döktüğümüz, dağıttığımız kalpler, gönüller, Kudüs'ün duvarlarıyla kapatılabilecek bir boşluk değildir. Müslüman, kırmayan ve kırılmayan, dökmeyen ve dökülmeyen, incitmeyen ve incinmeyen insandır. Öyle olmalıdır. Ne demek kırmayan ve kırılmayan? Ne gönül kırarız, ne de gönlümüzün kırılacağı ortama razı oluruz. Kırık gönüller ve incinmiş kalpler moralsiz bir İslam toplumunu yansıtır. Moralin olmadığı yerde namaz başta olmak üzere cihada kadar ibadetlerin hiçbirinde neşe ve ahenk yok demektir. Aziz kardeşlerim, her birimiz insanız. Her insanın da gönül aritmetiği vardır. Her insanın hassasiyetleri farklıdır. Küçücük bebeklerin bile suratı asık anneden korkup incinip ağladığını görmüşüzdür. Annesini hep mütebessim, cicim cicim diyen sözlerle görmeye alışmış 3 aylık bebek bile asık suratlı bir anneyi gördüğünde ateşe düşmüş gibi ağlıyor. Demek ki 3 aylık bebeklerin de kalbi, duygusallığı, hassasiyeti var. Sadece protokol gereği tebessüm eden mümin, Allah'ın rahmetine mesafesi uzak bir mümindir. Kardeşlerim, özellikle yaşlılar ve akrabalar ve eşler ve fakir zavallılar ve engelliler ve bir musibete, bir belaya, bir kazaya, bir afete uğramış insanlar ve küçük çocuklar ve her birimizin çevresindeki farklı şahsiyetler, çok daha çabuk kırılabilen, çok daha zor tamir edilebilen gönüller taşırlar. Her birimiz filan iş yerinde, filan ortamda pehlivan gibiyizdir ama eşimizin önünde daha kırılgan, başkalarından 40 kilosuna katlanabileceğimiz yükü eşimizden 40 gramını bile kaldıramayacak hassasiyet içinde olabiliriz. Kendisini, iffetini ve geleceğini, bağrını açıp teslim ettiği eşinden insan
daha hassas

hakkıdır. Toplumdakilerin de 80 kere hakkıdır mesela. Biz ümmeti Muhammediz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ayarlarımız çok ince ayarlardır. Gramı dahi, hatta gramdan daha küçüğünü dahi tartan Allah'ın terazisine çıkacağız bir gün. Sözleri, hatta hisleri, duyguları tartan terazi Allah'ın terazisidir. Bağırıp saymak, sövmek, fırtınalar estirmek zaten bizim de ölçebileceğimiz bir şey. Asık surata gramaj koyan bir terazi Allah'ın terazisidir. Bu sebeple Müslüman ne kırar ne kırılır insan olmak zorundadır. Asık suratları tartacak bir terazinin sahibi olan Allah'a iman ettik çünkü. Elhamdülillah. Bir sözü söylerken ki burukluğu kaydeden meleklerin kontrolü altındayız çünkü. Buna iman ettik. Göğüslerimizdeki yüzümüze yansıtmamaya çalıştığımız iki yüzlü denebilecek şahsiyet arızalarını tespit eden, bununla ilgili hükmünü ve kararını yazıp kıyamet günü dosyamızla beraber bize verecek olan imanı ettiğimiz Allah'ın kullarıyız biz. Elhamdülillah. Bu kadar ince ayarlarla ayarlandığımız dinimizin bizi kırıp dökmede serbest bıraktığını kesinlikle düşünemeyiz. Kardeşlerim, dostlarım, yarın Allah'ın huzurunda hesap vereceğine iman eden kardeşlerim, Rabbim bu iman üzere yaşayıp ölmeyi hepimize nasip etsin dedikten sonra derim ki, bakınız, bir insandan 100 gram altınını çaldıysak, gasp ettiysek, hile yaptıysak, bir yolla üzerimize geçtiyse, hacca giderken veya işte ölümün bize yaklaştığını anladığımız, duygusal olduğumuz bir zamanda bunu helal ettirmeye çalışırız. Olmadı, vasiyetimizi bırakmaya çalışırız. Çocuklar bari ödesin deriz. Biliriz ki Allah onun helalliğini aldırmadan bizi cennete koymayacak. Kul hakkı çünkü. Buna iman ettiğimizden şüphem yok. Elhamdülillah, Müslümanlık böyle bir din çünkü. Kardeşlerim, asık surat ve hırçın, haşin bir kimlikle evinde oturan bir koca veya bir baba, ne dersiniz? O kadının 100 gram altınını, mehrini mesela alıp onunla araba alsaydı, bu mu o kadına ağır gelirdi? Daha ağır gelirdi. Her geldiğinde iş yerinden tank gibi bir surat, kazma gibi bir elle evde oturan, kendisine de soru sorulamayan bir koca görmesi mi ona daha ağır gelir? O kadının 100 gram altınının hesabını soracak Allah da 100 gündür suratından düşen 40 parçaya bölünen buzlu cam gibi surat sahibinin, şizofrenik kimlikli adamın eşine yaptığını sormayacak mı Allah-u Teala? Allah sadece altın, gümüş, bakır, demir, metallerinin hesabını mı soruyor? Herkes eşine sorabilir. Bekar olan annesine sorabilir. 100 gram mehir mi kıymetli senin için? Kocanı güler yüzlü görmek, evlendiğin gün gibi bile 30 sene sonra sana hitap eden biri görmek mi önemli? Aynı şekilde Allah-u Teala'nın sizin için mutluluk kaynağı eşler yarattım. Bunaldıkça eşlerinizle bir araya gelin. Kur'an ayeti söyledi diye evlenen bir erkek, Allah'ın Kur'an'da bahsettiği o sekinet kaynağı kadını 10 senedir hiç görmemiş. Sadece annesi onları ziyarete geldiğinde gülen bir kadın. Onun akrabalarından biri geldiğinde pervaneler gibi tebessüm eden, sağa sola dönen bir kadın, onlar gidince bir canlı heykel evde oturuyor. Kendi çocuğuna bile şirin görünemiyor. Bu mu ağır? Asgari ücretle 30 sene çalışmak mı ağır bir erkek için?
Allahu Teala

tarlalardan bir karış çalıp kendi tarlası haline getirenleri o yerin 7 katın kadar derininden omuzuna yükleyecek kıyamet günü buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de. Bu senelerdir gülmeyi evinde haram etmiş. Gülmeyi sadece okula gittiğinde okuldaki arkadaşlarının oynarken yaptığı bir tavır zanneden çocuğun hakkını Allah sormayacak mı? Müslümanlığımız Arafat'ta vakfeye durup evde herkesi hazır ol da bekletmek dini midir? Kabalık bu dinin neresinde, kitabımızın hangi sayfasında, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hangi sözünde 100 sene aransa bulunabilir? Evdeki prensiplerinden taviz verilmesini sanki zina gibi, kumar gibi, faiz gibi büyük suç görüp depremler oluşturan aile bireyleri, erkeğiyle kadınıyla, Allahu Teala'nın bu sert, yıkıcı, yıpratıcı tavırları yazmadığını mı zanneder? Müslüman, kırmayan ve kırılacak ortamda bulunmayan insandır. Allah Celle Celaluhu maddi hesaplarımızı göreceği gibi bugün bizim unuttuğumuz, ağzımızdan çıktı gitti dediğimiz sözleri hiçbirinin ağzımızdan çıkıp uzay boşluğunda kaybolmadığı, ağzımızdan çıkar çıkmaz meleklerin defterlerine kaydedildiği işler olarak karşımıza çıkaracağı bir gün gelecek kardeşlerim. Bunun için selamun aleyküm dememek, selamun aleyküm diyene ve aleykümüsselam dememek, selamı bir muhabbet starteri olarak kullanmamak, meleklerin kırıcılık, kabalık, hırçınlık, geçimsizlik olarak yazdığı şeylerdendir. Surat asmak, hele bu surat asmayı 72 saatten daha öteye taşımak, meleklerin asık suratlı adam, Allah'ın merhametine muhtaç olmadığını zanneden adam diye kaydettiği bir suçtur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 3 günden fazla küs durmayı haram ettiğini söylemiştir. Faizi, zinayı haram ettiği gibi. Çünkü küs müminlerden oluşmuş aileler, toplumlar Allah'ın dinindeki rahmeti, esnekliği ve güzelliği insanlığa yansıtamaz kimselerdirler. Körelmiş aynadır onlar. Güneşteki ışığı başka bir yere yansıtamazlar. Dolayısıyla haram işlemektedirler. Dolayısıyla göktekine, Allah'ın azametine ve yeryüzünü kuşatan büyük kudretine hürmeti olmadığı için azap çökecek ve günaha düşecek, hataya düşmüşlerdir. Yeryüzündekilere merhamet gösterdiğimiz sürece, narin davrandığımız sürece Allah da bize merhametiyle davranacaktır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Siz yeryüzündekilere merhamet edin, gökteki de size rahmet etsin buyuruyor. Kardeşlerim, bir insanın dedikodusunu yapıp o kişinin şahsiyetini çevresinde yıpratmak kaç para eder, ne tahmin ediyorsunuz? 5 tane arkadaşın bir çay muhabbeti için toplanacaklarını karar verelim. Bir evde toplanacaklar. 4'ü toplanmış, birisi de işte 5 dakika sonra geleceğim diye aramış. Oradakiler, gelecek olan 5. kişi henüz oraya gelmeden, ya kocasıyla da arası iyi değilmiş. Kocası ona şöyle demiş, kaynanası böyle demiş. Şunu yapmış, bunu yapmış. Kocasına demiş, boşanalım o zaman deyip, henüz o oraya girmeden onun dosyalarını bir savcı gibi açıp, irdeleyerek, dedikodusunu yaparak, o oraya geldiğinde 4 tane onun hakkında şahsiyet kırıcı dedikodu yapmış kimsenin ortasına düşmüş, kurbanlık gibi olmasını melekler
görmüyorlar mı? O zavallı da bunlar bana böyle değişik değişik niye bakıyorlar diye merak ediyor. Halbuki onun idamına karar verilmiş. Ailesinin dağıtılmasına karar verilmiş. Kocasının ona şöyle dediği, onun kocasına böyle dediği soruşturulmuş, kesin olduğu kararlaştırılmış, mahkemeyle mühürlenmiş meğer ki. Bunları Allah görmüyor mu? Melekler ne yapar ki bizim işimizde? Sadece Kabe'de tavaf ederken mi melekler bizi izliyorlar? Konuşurken, kırarken, dökerken, incitirken izlemiyorlar mı bizi? Subhanallah diyen mümine Allah Celle Celaluhu büyük sevaplar yazıyor da sayan, söven, hakaret eden, inciten, beş paralık hale getiren, sözleri kullanan mümini Allahu Teala görmüyor mu? Müslümanlığımız bildiğimiz en düşük gramaj sisteminden daha hafifini tartan bir dindir. En ince ayar, milimetrik, silimetrik neyse ne biliyorsak ondan daha incesine ayarlanmış bir dinimiz vardır bizim. Müslümana çirkin lakap takmak bize göre basit. Allah'ın kitabı fasıklık diyor bunun için. Bilir misiniz fasıklık ne demektir buyuruyor. Suizanda bulunmak, ilgisi olmadığı bir işin, insanla bağlantısı kurulamayacak bir işin o Müslümanda bulunduğunu düşünebilmek suizan, kıyamet günü önümüze açıldığında perişan olacağımız suçlarımız arasındadır. Herkesin gönlü var. Herkesin incinecek, yaralanabilecek kalbi var. Herkes babalığını, dedeliğini onuruyla yaşamak ister. Herkes delikanlılığında insan yerine konsun, adam yerine konsun ister. Bu dengeyi şu yeryüzünde İslamiyet kadar adil ve yerine oturmuş bir şekilde kuran başka bir sistem var mı? Biz ashab-ı kiramı sadece Uhud'da cenk ederken mi tanıyoruz? Bu ince, narin kimlikleri niye dikkatimizi çekmiyor? Abdullah İbni Ömer isimli sahabi hepimiz için kalıcı örnek olarak kenara kaydedeceğimiz bir örnek zikredeyim. Abdullah İbni Ömer diyor ki, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ileri gelen ashabının da bulunduğu bir yerde size bir soru soracağım buyurdu. Hepsi dikkat ettiler. Dediler, buyurdu ki bana bir ağaç söyleyin. O ağaç mümine benzesin. Hep hayırlı. Olumsuz tarafı yok. Böyle bir mümine benzeyen bir ağaç söyleyin. Kimi dedi ki üzüm ağacıdır. Değil Efendimiz buyurdu. Kimi dedi ki elma ağacıdır. Ona da değil buyurdu. Saydılar saydılar. Bunu konuşurken de yüzlerce hurma ağacının dibinde oturuyorlardı. Hurmayı sormaz herhalde düşündüler. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 12 ay yaprağı düşmeyen bir ağaç olduğu için hurmayı benzetmiş mümine. Yani ömrü hep ibadette geçer. Öyle yazın namaz kılıyor, kışın bırakıyor olmaz. Bunu söylemek için Efendimiz yaprağı hiç düşmeyen bir ağaç söyleyin bana buyurmuş. Onlar da aklı hayale gelmez ne kadar ağaç varsa saymışlar, öyle değil buyurmuş. Abdullah İbni Ömer, Ömer'in oğlu radıyallahu anhum cemiyen, aklına gelmiş ki bu hurmayı kastediyor. Fakat söylememiş bunu. Sonra Efendimiz buyurmuş ki hurmayı görmüyor musunuz? Hurma o demiş. Zaten hurmanın dibinde oturuyorlar. Ama işte nasibin değilse söyleyemiyorsun. Dışarı çıktıklarında o meclisten İbni Ömer babasına demiş ki baba demiş, İlk sorduğu an aklıma hurma geldi. Müslümandaki sürekliliği, imanının, ibadetinin, ahlakının sürekliliğini örneklendirmek istiyor, anladım dedi. Dönmüş oğluna demiş ki Ömer, oğlum be demiş, deseydin de şöyle bir göğsüm kabardaydı benim oğlum bildi bunu diye. Niye söylemedin onu demiş. Nasıl söylerdin baba demiş. Orada sen vardın, senin yaşıtların vardı, ben orada nasıl konuşacaktım. Ya Allah, Müslümanlık bu işte. Babasının önünde ayak ayak üstüne atıp cep telefonunu karıştıran, babası ona

şey söyleyince, ha? Ne diyordun? Diye uzaktan ıslık sesi dinler gibi babasını dinleyen çocuk da süper delikanlı cennete girecek. Bu İbn Ömer de cennete girecek. Hayır. Bizim yaşı bizden büyük olanlar, kafir bile olsalar, değil anamız babamız Müslüman insanlar, kafir bile olsalar, yaşına saygı göstermemiz ve küçüğümüze insanca, merhametli davranmamız bir fantazimiz değildir. Asla değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, büyüğümüze saygı göstermeyen, küçüğümüze merhametle davranmayan bizden değildir buyuruyor. Biz dediği ümmeti Muhammed. Bir ekstra nezaket kuralı, otobüse binerken yaşlıya yer verdi, çok nazik. Böyle değil. Müslümansa onu yapar, Müslüman değilse otobüsü de devirir zaten. Biz böyle görüyoruz. İnsanlara asık suratlı davranmak, hi hi hi diye gülerken hoşuna gitmeyen birisi geldi diye birden şartelleri kapatıp başka bir kimliğe bürünüp ciddiyetini göstermek, bu Müslümanca bir tavır değil. Kırıcı, itici bu. Hata eden küçük çocukların hatalarını hatadan daha ağır bir suçla, ceza ile cezalandırmak, hatayı 5 gramken 50 gram ceza ile cezalandırmak bir zulüm olarak Müslümanın kimliğine kaydediliyor. Hatayı düzeltmek yerine teşhir ederek rezil hale getirmek asla ve kat'a kırıcılık kurallarının içinde kaldığı için Allah'ın razı olacağı bir şey değildir. Özür kabul etmemek Müslümanca olmayan bir iştir. Kur'an-ı Kerim özür dilendiğinde özür kabul edin buyuruyor. Fa'fu vasfahu. Siz de görmezden gelin Allah buyuruyor. Sonra da ne buyuruyor? Allah'ın da sizi affetmesini istiyorsanız affetmesini bilin buyuruyor. Hem sen ya Rab deyince gökleri aşağı indirecek kadar gözyaşı akıtıyorsun, Allah'ın seni affetmesini istiyorsun, hem de çuvallarla faiz günahını affetmesini istiyorsun. Zavallı çocuk senin cebinden 5 lira aldı, senin faizinin milyonda birine bile denk değil. Çocuğa katil, vatan haini muamelesi yapıyorsun. Elini ayağını öperim baba affet diyor, affedemiyorsun. Eşin bütün kimliğini paspas edip senin önünde eğiliyor. Gel kapat bu işi. Ben de ömrümün sonuna kadar sana minnettar kalayım diyor. Allah! Bu vatanı satar mı bu adam? Bu kadın bu vatanı satmaz. Vatan meselesine dönüyor. Analar babalar gelsin. Hayır hayır. Özür kabul etmemek kabalıktır. Kırıcılıktır. Şeytanın hoşlanacağı şekilde açıyı Müslümanın eşiyle, oğluyla, kızıyla, akrabasıyla, kayınpederiyle, arkadaşlarıyla arasındaki açıyı büyütmektir. Çirkinliktir. Aynı şekilde insanın yaptığı bir iyiliği, iyilik alanın karşısında sürekli anarak onu kulu kölesi haline getirmeye çalışır gibi anması, gündeme getirmesi kırıcılıktır. Asla kabul edilebilir bir şey değildir. Velev çocuk olsun, verdiğin sözde durmamak kırmaktır, dökmektir, incitmektir, münafıklık alametidir. Söz verme. Verdiysen sözünde duracaksın. İnsanları tarağın dişi gibi eşit görmek, alim ve cahil senin gözünde aynı. Bir yönetici ve basit sıradan bir memur senin gözünde aynı. Baban ve arkadaşların aynı. Böyle olur mu? İnsanları konumlarına göre, kimliklerine göre değerlendirmek insanlık ve Müslümanlık gereği. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptı. Müslüman olmadığı halde bir adam huzur-u şerifine gelirken ayağa kalkın. Bu sizin büyüğünüzdür buyurdu. Yaşlı başlı adam. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın babası bembeyaz saçlarıyla Mekke'nin fethi günü Müslüman olmayan bir adam olarak elinden tutup babasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getirdiğinde Müslüman olsun diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu pir-i fani yaşlı adamı niye böyle buraya getirdin Ebu Bekir? Biz giderdik ona buyurdu. Çünkü 90 yaşında bir adamla
19 yaşında birini denk tutmak asla Müslümanlık değil. Gönül kırıcılıktır bu. İhtiyarın bir gönlü var. Zaten balon kadar incelmiştir o gönül. Her şeyden deliniyor. Müslümanlık bu nezaketlerin dinidir. Hediye reddetmek kanuni hakkındır. Hiç kimse hediyeyi reddettin diye sana günah yazmaz. Günah da değil hediye reddetmek. Helal bir şey olduğu sürece yıl başında hindi veriyorsa onu suratına at onun. Bırak reddetmeyi. Sana haram bir şey getiriyorsa elbette onu reddedeceksin. Gerekiyorsa onu mahkemeye de vereceksin şahsiyetine hakaret ettiği için. Dinine hakaret ettiği için. Ama sana bir kilo elma getirdiyse hediye olarak bizim ihtiyacımız yok götür demek bir gönül kırıcılıktır. Müslümanca değildir. Sana ikram edilen bir tas çorbayı vallahi bunu yapamamışsınız böyle çorba mı olur deyip insanların incineceği şekilde geri tepmek Müslümanlık değil. Bunu kabul edemeyiz. Yetenekleri, kabiliyetleri yok kabul etmek. Süper matematik yetenekli bir çocuk. Belki de ümmeti Muhammed'in yüzünü güldürecek keşifleri yapacak bir çocuk. Yok ya buraları ben kime bırakacağım? Bu dükkanda çalışacak işte deyip yeteneğini imha etmek. Bir kabalıktır. Kırıcılıktır. Böyle baba ol. Böyle öğretmen ol. Ümmeti Muhammed'iz. Levh-i mahfuzdan ayarlanmış bir hayat yaşıyoruz. Sosyal ilişkiler filan olmadan bu dünyada ümmettik biz. Nezaketi Medine'de çöle de yazmıştık, Uhud'un dağına da yazmıştık. Ümmet olarak elhamdülillah. Komşuluk ilişkilerinde vurdum duymazlık, inciticilik tam anlamıyla kırmaktır. Ve bir istekte ısrarcı olmak, abartılı olmak kırıcılıktır. Borç istiyorsun, şu anda imkanım yok diyor. Yahu ver, yahu ver, yahu ver diyorsun. Bu ısrar kırıcılıktır. Veya başka bir ilişki. En büyük ve en çirkin kırıcılıklardan birisi de Müslümanın sırrını yaymaktır. Seni insan zannetmiş. Sakalına güvenmiş, başörtüne inanmış, sana hayatının en ağır sırrını vermiş. Basına verseydi o kadar çabuk yayılmazdı. Haber yapmanın bir süreci var çünkü. Öbür günkü haberlerde çıkacaktı. Basına verseydi. Sen o evden çıkmadan yaymışsın onu sen. Kırıcı, dağıtıcı ve kıyamet günü hesabını vereceği işi yapan insan durumuna düştü. Bir de kardeşlerim, bir örnek daha zikretmek istiyorum. Kırıcılık ve kabalık ve gayri insanilik örneği olarak. 3 kişi, 5 kişi bir araya gelir, birbirlerinin yüzlerine bakıp muhabbet edecekleri esnada cep telefonunu çıkarıp telefonla meşgul olmak, saymak sövmek kadar kaba bir şey. Medeniyetsizlik, görgüsüzlük, baban, deden veya onlarla yaşıt birisinin önünde telefona bakma. Kabalık. Gerçi cuma hutbesinde de insanlar sosyal medya hesaplarına bakıyorlar. Bu sözü ben nereye söyleyeceğimi de bilmiyorum da. Demiş oldum bir defa işte. Demiş olayım bir defa. Cuma hutbesinde insanlar sosyal medya inceliyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile mescitteki kum çakıl parçalarıyla oynayana senin cuman olmadı buyuruyor. Ya hutbe okunurken çakıl taşını öteye ittin işte mescitte. Hani çakıldı ya Efendimizin mescidi. Cuman olmadı buyuruyor. Bu sosyal medyada çalışıyor. İmam orada ayet okuyunca da amin diyor. Hem kulağı orada, gözü orada, kalbi nerede onu Allah biliyor tabii. Gıybet, dedikodu, seviyesizlerle oturup kalkmak. Yani sen bir seviyen var. O seviyenin dışındakilerle oturup kalkıyorsun. Kırılmaya hazır hale getiriyorsun. Bu da suç. Bir insanı görmezden gelmek, incitmek ve kırmak için yeterli. Kardeşlerim, biz ümmeti Muhammediz diyoruz ya. Ayarlarımız çok incedir bizim. En az pozisyonda olanımız bile bu ayarlarla ayarlıdır. Bir örnek zikredeceğim. Bu örneği umuyorum hepimiz asla unutmayacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek amcası Hamza radıyallahu anh Uhud'da hunharca şehit edildi. Bildiğimiz bir olay bu. Şehit eden Vahşi bin Harp isimli adam daha sonra Müslüman olmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok dikkat ediniz kardeşlerim lütfen. Ona dedi ki

0: amcam Hamza'yı öldüren sensin değil mi dedi. Aradan yıllar geçti. 4-5 sene geçti. İman etmeye geldi. Peygamber amcası öldürmüş adam. Ne dedi biliyor musunuz? Meseleyi biliyorsun ya Resulallah dedi. Ve uzatmadı. Ne demek istedi? Bu adam peygamber amcasına 2 metrelik mızrağı uzaktan fırlatıp ciğerini delen adam bu. Vahşi, adı üstünde vahşi. Evet, ben mızrağı attım, amcana isabet ettirdim demesini istiyor Efendimiz. Ama o yarayı bir kere daha hatırlatmak bile istemedi. Kırmamak bu işte. Nezaket bu. Medeniyet bu. Evet, biliyorsun ya Resulallah dedi. Ve boynunu büktü. Müslüman olduğu için de hesap kitap kapandı. Bunu düşün, bir de hanımının misafirlerin önünde ikram edilecek yemeği döktüğünü, misafirlere rezil olduğunu 15 seneden beri bütün akrabalara kamusal bir hak olarak ilan edip duran bir adam düşün. Kim vahşi, kim medeni? Kim vahşi, kim medeni? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de tenaci yapmayın buyuruyor. Ve bunu haram ediyor. Nedir tenaci biliyor musunuz? 3 arkadaş bir aradayız. Muhabbet ediyoruz. A, B, C, 3 kişiyiz. Biri öbürüne bir şey söyleyecek, eğiliyor, söylüyor. Bu haram. Velev ki ona sabah namazını kaçırma, tamam mı? Diyecek. O bile haram. Neden? Çünkü üçüncü kişi olan bunlar benim aleyhimde bir şey konuşuyorlar herhalde. Niye sessiz konuşuyorlar ki? Fısıldaşıyorlar diyecek ya. O adamın gönlü kırılacak ya. Kur'an-ı Kerim Mücadele Suresi'nde bunu yapmayın. Bu haram diye önümüze koyuyor bunu. Bunun için ashab-ı kiram en vahşisi bile nazik adam oldukları için oğluna bile bir şey söyleyeceği zaman üç kişiyseler uzaktan birisini biraz gelsene buraya diyor. Otur şuraya diyor. 4 kişi oluyorlar. Ondan sonra oğluna söyleyeceğini söylüyor. Veya arkadaşına. Neden? 4 kişi olunca onun incineceği bir şey yok ortada çünkü. Nezaket diniyiz. Kırmaz kırılmaz bir diniz elhamdülillah. Peki neden biz bu kabalığı kaybediyoruz, kaydediyoruz da bu nezaketten uzak duruyoruz? Çünkü kardeşlerim, biz kulluğu sadece namazdan ibaret, kadın isek sadece tesettürden ibaret görüyoruz. Çarşaf giydiyse dedikodu helal olmuştur artık zannediyoruz. Sakal bırakmış bir adama da mı şimdi bu nezaket öğretilecek zannediyoruz. Halbuki İslamiyet en ince ayarlarına kadar ayarlanmış Müslümanların yaşadığı bir dindir. Şeytanın bizi haset, kibir, gurur ve bu tip cahilliklerle aldatabileceğini tahmin edemiyoruz. Nasihat ediyorum, öğüt veriyorum derken kırıp döktüğümüzü tahmin edemiyoruz. Müslümanlık bizim yaşadığımızdan daha vakur, daha dik duran, daha da nazik olan bir dinin adıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
0: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.

0: Bahattin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı Cumartesi ve Pazar akşamı saat 21.30'dan itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Aleykümselam ve rahmetullah. Allah'ın selamının kuşattığı güzelliklere, uzaklaştırdığı çirkinliklere başka hiçbir sözün gücü yetmez. Bana böyle bir söz daha söyleyebilir misiniz?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sen gittin gideli çöle dönen yüreklerimize bir damla yağmur değmedi sultan. Sen gittin gideli hasretinden akıttığımız gözyaşları bir an bile dinmedi efendim. Sen gittin gideli sana olan aşkımız, sana olan sevdamız hiç ama hiç eksik.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil enbiyai vel murselin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ihtede bihedihi ila yevmiddin. Söze boşanmayla başlamayayım. Önce başka bir şeyle başlayayım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kur'an okuyan ve okumayan, imanı olan ve olmayan insanları bir sıralama yapıyor. Diyor ki Kur'an-ı Kerim okuyan insan, İman sahibi olan insan ütürütçeye benzer. Ütürütçe portakal cinsinin adını, genel adının olduğu zannediliyor. Hem kokusu güzeldir diyor, hem tadı güzeldir. İmanı olan insan ama çok Kur'an-ı Kerim okumayan insan hurmaya benzer. Tadı güzeldir, dışarıya koku vermez. Tabii Kur'an okuyan, bilen ama imanı olmayan insanı fesleğene benzetiyor. Kokusu vardır ama çiğnediğin zaman tadı acıdır. Hem imanı olmayan hem de Kur'an okumayanı kime benzetiyor? Bilen var mı? Ebu Cehil karpuzuna benzetiyor. Ebu Cehil karpuzuna benzetiyor. Hem kokusu kötüdür, hem tadı acıdır, hatta zehirlidir. Ebu Cehil karpuzu denen bu. Türkçe'de biraz yanlış biliyor da onun için. Karpuza sahiden benziyor. Yani yeşil olduğu zaman o yukarıdan aşağı Diyarbakır karpuzu gibi çizgileri bile var. Ama ben bir cahillik ettim, bir vaktiyle ilk vurduğumda, ilk karşılaştığımda yardım dilimi dokundurdum. Tam bir hafta yediğim her yemekte tadı vardı. Ama Türkiye'de şeytan keleği diye bir şey var. Sinüzit içinde kullanılıyor. Yalnız benim küçüğüm doktordur, tehlikeli diyor, bilesiniz. Evet, yani şey olarak fayda ediyor ama zehirleme ve daha kötü şeylere sebep olma imkanı var diyor. Ebu Cehil karpuzu o zannediliyor. O biraz daha salatalık, biraz daha işte kavun cinsininkine benziyor. Bunun yaprağı da kendisi de sahiden karpuzun bozulmuşunu, küçülmüşünü, aşırı tüylüsünü, çirkinini benziyor. Onun için Ebu Cehil karpuzu denen karpuz bilesiniz bu. Da bunun iki katı kadar daha büyük olabiliyor. Yani bu işte ortalarından biraz da küçüklerinden sayılır. Ben gösterdiğimde tevhane maalesef büyüğünü benim talebelerden birisi kaptığı için bana bu kaldı. Öyle diyeyim. Cenab-ı Allah nerede neler yaratıyor. Bakınız şu, bir de şu renkleri şimdi birazcık gene var. Yani alacalı biraz belli. Güneşin altında kuruyunca hiç belli olmuyor. Hep sapsarı oluyor. Ama tazesinde var. Bu kuruyor. Kuruduktan sonra tevhenden giderek kopuyor. Koptuktan sonra içi boş şimdi, bu hafif. Sesi bilmiyorum geliyor mu şey olarak. Şimdi içinde çekirdekleri var. Esen rüzgarlarla çölün kumların üzerinde tıkır tıkır tıkır uzaktan sesini duyabiliyorsunuz. Tıkır tıkır tıkır yuvarlanıyor. Yuvarlanıp giderken rüzgar ara sıra durup bir hızlı vurma yapıyor ya. Bir hızlı darbede gidiyor, bir taşa çarpıyor. Taşa çarpınca yarılıyor. Yarılınca çekirdekleri oraya dökülüyor. Hatta yeni bir rüzgar vurunca yuvarlanarak çekirdeklerini dökmeye devam ediyor. Döküldüğü yerlerde yenileri büyüyor. Mevla neylerse güzel eyler, görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bu da onun örneklerinden bir tanesi. Benim orada duruyordu gözüme takılınca, getireyim paylaşayım, göresiniz istedim. Evet, noktaladık. Şu boşanmayı hayırlısıyla bir bitirelim. Daha önce ne demiştik? Boşanma yeni bir akde ihtiyaç duyup duymama açısından ikiye ayrılır demiştik. Buna ne diye adlandırmıştık? Talak-ı rıc'i ve talak-ı bain olarak. Bain talakı da ikiye ayırmıştık. Bir tanesine beynuneti suğra, küçük bain talak. Diğerine beynuneti kübra, büyük bain talak demiştik. Küçük bain talaklarda yeniden evlenmek isterlerse yeniden akit yaparak evlenebilirler. Ama büyük bain talaktan sonra geri dönüşü olmaz. Artık siz yeni yuva kurun, farklı yuva kurun, saadeti orada arayın manasına gelir diye vurgulamıştık. Tamam. Şimdi talakın farklı bir açıdan inşallah ayrımını

kısımlarını öğreneceğiz. Ne diyorsunuz şimdi? Sünnete uygun olup olmama açısından, sünnete uygun olup olmama açısından talak. Talak bu açıdan da ikiye ayrılır. Bir, talak-ı sünne. İki, talak-ı bid'a. Yani sünnet talak, sünnete uygun talak, bid'at talak. Şimdi sünnete uygun talak üzerinde duracağız. Tekrar talak-ı sünne diye başlık atıyorsunuz. Sünnete uygun olarak verilen talak manasınadır. Bu da kendi arasında ikiye ayrılır. Fıkıhtaki adıyla söyleyeyim. Ahsenü talak deniyor buna. Ahsenü talak. Talakın en güzeli demek. Boşamanın güzeli olmaz ya. Bazen oluyor demek. Ama boşama şekillerinin en güzeli demek. Boşama güzel manasına değil de boşama şekillerinin en güzeli. Parantez içinde en güzel boşama şekli diyorsunuz. Boşanmanın yaklaşmanın olmadığı temizlik devresinde bu devreye biliyorsunuz tuhur devresi deniyor. Temizlik devresinde rıc'i talakla yapılmasıdır. Tekrar vurguluyorum şey olarak ne olacak? Temizlik devresi olacak. Birliktelik o devrede olmayacak. Yani öfkeye şuna buna veyahut da ihtiyaç duyulmadığı ana değil böyle bir devrede olacak. Ve talak ne olacak? Önceden öğrendik artık rıci talak şeklinde olacak. Bu en güzel boşama şeklidir. Şimdi şöyle yazıyorsunuz. Bunlar önemli çünkü insanımız boşanma hakkındaki hukuku bilmiyor. Sadece bol bol boşamayı biliyorlar. Boşamanın birleşmenin olmadığı tuhur anında verilmesi, virgül, boşamanın basit ve bayağı öfkelere, kavgalara dayalı olarak değil, gerçekten yaşanan geçimsizliğin veya uyumsuzluğun dayanılmayacak boyuta varması sebebiyle olması gerektiğini gösterir. Verilirken de kapıları kapatmak yerine düşünme ve muhasebeye imkan bırakmanın doğru olduğuna işaret eder. Rıc'i talak kullanılması ayrıca aile sırlarını dışarıya aktarmaz. Şimdi daha önce de söyledik. Aile sırlarının dışarıdan duyulması doğru değildir. Hatta yetiştirilen çocukların da bu terbiyeyle yetiştirilmesi gerekir. Evde şahit olduğu hadiseleri, işte babanın kendini tutamayıp işte annesine bağırmasını veya annesinin babasına çıkışmasını ve benzeri hadiseleri dışarıda anlatmak çok doğru bir hadise değildir. Tabii latife olsun için söylüyorum. Bir kardeşimiz öbür kardeşe takılıyordu. Meşhur kılıbıklık hikayeleri. Onunla ilgili. Benim de şahit olduğum bir hadise vardı. Onu anlattım. Hep beraber gülüştüler. Sakın bunu kayda almayın diye de atılıyorlardı. İsimleri meşhur olduğu için çok fazla önemi yok. Çocuk komşu eve geçiyor. Evin çocuğu. Komşu evin erkeği yumurta pişiriyor. Çocuk hayret ederek soruyor. Aa diyor babalar hiç diyor yemek mi pişirir? Adam da babalar ne yapar diyor. Bulaşık yıkar diyor. Şimdi bu ve benzeri şeyler hadi neyse latife usulü o kadar değil. Yani insan yeri gelir şu olur böyle olur vesaire olur ama şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Komşu, tanıdık hele küçük yerlerde ya büyük şehirlerde o kadar değil küçük yerlerde çocuktan aile sırları alınmaya çalışılıyor. Annem bugün ne pişirdi? Sen hangisini çok seviyorsun? Anneni mi babanı mı? Neden çok seviyorsun? Ne yaptı? Baban seni dövdü mü? Annen şöyle mi etti? Bunlar doğru davranışlar değillerdir. Büyükler çocuklara aile sırlarını da saklamayı öğreteceklerdir. Ayrıca evin içerisinde de belli bir nizam olacak. Yani şöyle olarak evin içerisinde rahat davranılan bir yerdir. Dolayısıyla ille de robota kendinizi çevirin demek istemiyoruz. Ama yine de mahremiyetlerin yaşandığı, ailenin kendine ait sırlarının olduğu yerdir. Ailenin bu yapısı bu şekilde korunmalı edilmelidir. Enes radıyallahu anh'ı Peygamber Efendimiz bir şeye gönderiyor. Daha çocuk. Enes radıyallahu anh eve gecikiyor annesinin yanına. Annesi Ümmü Süleym onun biliyorsunuz. Evlerde Peygamber Efendimiz evlerine çok yakın. Gecikince Enes'in nerede olduğunu söylüyor. Allah Resulü diyor beni bir iş için gönderdi diyor. Niçin gönderdi diyor Ümmü Seleme radıyallahu anh'a. Enes cevap veriyor. Sırdır söyleyemem diyor. Kadıncağız hayret ediyor ama söylediği cümleyi de Ümmü Süleym'in aferin oğlum diyor. Allah için Resulullah'ın sırrını kimseye söyleme diyor. Şimdi çocuk bunun sır olduğunu idrak etmiş. Anne bunu teşvik ediyor ve doğru olan budur. Onun için evin içerisindeki basit kavgaların dışarılarda anlatılması
dışarılarda paylaşılması, yayılması ayrıca doğru değildir. Bunu ne yazık ki bayanlar erkeklerden daha çok yapıyorlar. Belki paylaşmanın ihtiyacının getirdiği duyguyla dışarıya doğru anlatıyorlar. Bunlar doğru davranışlar değildir. Çünkü aile sırrı ne kadar yayılırsa, ne kadar paylaşırsa, hele de dolaylı olarak eşinin kulağına giderse daha yaralayıcıdır, daha derindir. Ondan sonra izini silmek kolay değildir. Hele de aile sırları mahkemenin huzuruna çıktı da milletin önünde bütünü ortaya döküldüyse, bu daha kötü bir hadisedir. Bundan sonra geri dönüş olsa bile çok büyük sıkıntılarla olur. Ailede dirlik bir daha zor kurulur. Bu yüzden İslamiyet aile sırlarının dışarıya çok fazla sızmasını, eğer içeride eritilemiyorsa, belki dışarısı içeride eritilecek seviyede değilse, biz her vücudumuza giren mikrop için, her vücudumuza giren toksin için dışarıdan ilaç almaya kalksaydık, vücudumuz ilaç mezarlığına dönerdi herhalde. Cenab-ı Allah bir müdafaa sistemi yerleştirmiştir vücudun içerisine. O mikropları, o giren toksinleri, şunları eriyor, atıyor, temizliyor, süzüyor. Bu mücadeleyi veriyor. Dış dünyada biz sağlıklı, rahat, hareket eden insanlar olarak görüyoruz. Aileler de böyle olmalı. İçerisinde birçok, her insanın iyi kötü olur, kötü günü olur, kızgın anı olur, öfkeli anı olur, onun yanında yumuşak anı olur, hani içinden saadet duyduğu an olur. Bazen hiç sebep yoktur, gönül darlığı duyduğu olur. Tasavvufta buna birisine kabz hali diyorlar, darlık haline. Genişlik hani mutluluk hormonu salgılıyor, vücut deniyor. Şimdi millet hormonu öğrendi, herkes hormon salgılıyor, öğreniyor. Mutluluk hormonunun çok olduğu, huzur duyduğu an vardır, bast hali denilir. Bütün bunların yaşandığı haller diyarıdır. Dolayısıyla bunların aksi tesirlerini aile içerisinde eritmesini bilmeli. Dışarıya da sağlıklı, sıhhatli görünmelidir. Hayat öyle olunca güzel olur. Rüci talakta büyümüş hadiseler için antibiyotik alma gibidir. Dış dünyadan duymadan insanlar içeride tedavi etmenin bir yolu, bir üslubudur. Tekrar ediyoruz. Rüci talak biz niye diyorduk, nasıl tarif etmiştik? Başka yeniden dışa akde ihtiyaç duymadan, karı kocası arasında caiz olup da yabancılar arasında caiz olmayan bir şeyinle yeniden evliliğin dönmesine biz diyorduk. Böyle olunca dış dünya duymamış olur. Yazıyorsunuz şimdi. Anlaşmazlık derin boyutlarda ise iddet içinde dönüş olmaz. Dönüş olmayınca da iddet bitince bain talaka dönüşür. İbareyi anladınız mı? Rüci talaktı, iddet doluncaya kadar kimse duymadan, yeni akit ihtiyaç olmadan yuva yeniden kurulabilirdi. Ama aradan 3 adet süresi veya 3 ay geçti, dönüş olmadı. 3 ay yuvarlak söylüyorum, iddeti göreceğiz hep. 3 ay demek dönüş olmadı demek, yuva yeniden kurulmadı demek, 3 aylık muhasebe tedaviye yetmedi demek. Bu da ne demektir? Demek ki ailenin ayrılığına sebep olan bu yara veya geçimsizlik, kuyusuzluk derindir demektir. Bu sefer talak bainleşir. Bainleşir ne demek? Bir daha evleneceklerse yine kapı açıktır ama yeniden iki tarafın rızası şarttır. Şahit şarttır, yeniden mehir tayin de şarttır. Bu da hanımların lehine. Bir aile vardı, ikisi de güzel insan. Yani örnek aile, çevrelerinde de İslami yapılarıyla örnek aile olarak tanınmışlar. Sonradan öğreniyoruz ki bir yıldır boşanmışlar, hayırlarmış. Tabii kadıncağız yeniden yuvayı kurabilmek için çırpınan kadın. Erkek hanımını hiçbir şeyle suçlamıyor. Biz geçinemedik diyor. Sadece o kadar, bu da güzel bir şey. Bu şekilde inanın, 10 günü geçti, uğraştık, çalıştık, anlattık, millet sizi şöyle tanıyor dedik, siz geçinemezsiniz, yavru da var, yavru da çırpınıyor. Aklı eriyor, o da çırpınıyor, anneyle babayı bir araya getirmek için. Olmadı, olmadı, olmadı. Her zaman tatlı söz fayda vermiyor. Bunu Ebu'd-Derda ile Abdullah İbni Revaha'nın bir kıssasını anlatmıştım. Yeri gelince bir daha anlatırım. Her zaman tatlı, bazen acı söz de gerekiyor herhalde. Sonunda bastım fırçayı. Bir daha seninle uğraşamam dedim. Çektim gittim. İki gün sonra geldiler, biz barışmaya karar verdik. Tatlı söz fayda etmediydi, fırça fayda etmiş. Veya başka sebep var mı Rabbim biliyor, bilemiyorum. Ama güzel. Yeniden nikah kıydık. Öyle bir mehir koydum ki bir daha zor boşar. Maddi durumları da iyi ve benzeri. Ama şöyle diyeyim, yani ailenin asıl devamıdır, devamlılığıdır. İnsanlar bir yuva yıkınca ikinci, üçüncü yuvada kolay saadet bulunduğunu sakın zannetmesinler. Dolayısıyla ilk yuva bütün yuvalardan daha kıymetlidir. Onun korunması da daha iyidir.
Hele de ortada çocuk varsa başka sıkıntılar da var demektir. Doğru olan korunması, gayret edilmesi, iyi adım atılmasıdır. Ama diye aile sırlarının dıştan duyulması çok doğru değildir. Bunun için hem kendi

kendimiz kendimizi terbiye etmeliyiz. Hem de yavrularımızı bu konuda alıştırmalıyız. Bain talak gerçekleşir dedik mi şu olarak? Bu durumda diyorsunuz, eşler yollarını tamamıyla ayırabilir. Bu ifadeyi kullanmak zorunda kaldım. Niçin kullanmak zorunda kaldım? Bir talak yetmiyormuş, üç talak lazımmış diyorlar. Millet yarım yamalak bilince işte böyle oluyor. Bir talak bainleşince istemiyorsan evlenmezsin. İstiyorsan gider artık sen de başka yuva kurarsın, o da başka yuva kurabilir. Bir talak yeterlidir. Ama üç talak bütün dönüş yollarını tıkar. Adam hanımını boşuna boşamış. Kime soruyor biliyor musunuz? Berbere. Berber de diyor ki duyduğuma göre bir talak yetmiyormuş. Üç kere boşaman lazımmış. O salak da üç kere boşuyor. Şimdi ondan sonra hocam çok öfkeliydim. Berbere sordum. Bilmem ne ettim. O bana böyle dedi. Kendim bilmiyordum. Ya bu oyuncak. Basit bir işi yaparken 50 tane soru soruyorsun. Bir dükkan açacaksan, bir mal alacaksan, bir buzdolabı alacaksan, hele de plazma alacaksan hangisi hangi özellikleri var? Takır takır takır takır sayıyorsun. Haccacın yaptığı gibi. Haccac gerçekten zalim midir? Kendine şikayet edemiyorlar. Gidip annesine şikayet ediyorlar. Ya diyorlar çocuğun ahiretini düşünüyorsan, yarını düşünüyorsan birkaç kelime söyle. Zulmü dağları aştı. Annesi de haccaca söylüyor. İnsanlar seni böyle görüyorlar. Kimse hakkında dua etmiyor. Hep beddua var ve benzeri. Haccacın canı sıkılıyor buna. Ama anasına karşı da gelemiyor. Öfkeli öfkeli balkondan dışarıya seyrediyor. Annesi de balkonda söylüyor. Oradan bir adam geliyor, çağırıyor. Ne iş yapıyorsun sen diyor, zeytinciyim diyor. Kaç türlü zeytin yapılır? Adam anlatıyor. Neler yapılır? Nasıl olursa iyi olur. Hangi bölgenin zeytini iyi olur? Hangi cins iyi olur? Hepsini tıkır tıkır anlatıyor. Arkasından buna 2-3 tane ilmihal sorusu soruyor. Adam, beyefendi ben o kadar tahsil görmedim diyor. Neyse adama çabuk gözümden uzaklaştı. Çabuk şuradan git diyor. Gittikten sonra anasına dönüyor. Gel de boynunu vurma şimdi diyor. Dünyalık için öğrenmediği yok diyor. Ama ahiretin hiçbir şey öğrenmemiş. Bir de diyor beni öldürünce bana kızıyorsunuz. Şimdi bu gene zulümdür. Böyle bir hakkımız elbette ki yok ama yani bu da bir gerçeği ifade ediyor. Biz dünyalık için, gelip geçici hayat için neler neler neler öğreniyoruz. Neler soruyoruz, neler danışıyoruz. Ama iş ahirete gelince pek de sorduğumuz yok. Bir de bu bizim yuvamız ya. Yani bizim geleceğimize, dünyamıza, ahiretimize tesir eden bir şey. Gidiyorsun kimden öğreniyorsun? Berbere soruyorsun, kasaba soruyorsun, bakkala soruyorsun, komşuya soruyorsun. Yemek yerken oturup sohbet ederken kim varsa derdini açtın ona soruyorsun. Ondan fetva alıyorsun, ona göre boşuyorsun. Onun için bu ifadeyi yazmak zorunda kaldım. Yani bu bain talakla insanlar tamamen birbirinden ayrılabilirler. Şununla cümleyi tamamlıyorsunuz. Her şeye rağmen, her şeye rağmen yeniden evliliği arzu ederlerse dönüş yolu da kapanmamış olur. Şu anda neyi anlattık biz? Ahsenu talak dediğimiz talağı anlattık. Şimdi B diyorsunuz. Talakı hasen. İki nokta üst üste. Her temizlik devresinde bir talakın verilmesi ve bir iddet içinde evlilik bağının bitirilmesi ile gerçekleşen talaktır. Şimdi tekrar tarif edeyim anlaşılsın. Anladık ki yuva devam etmeyecek. Bu yuva doğru değil. Sağlam değil. Eşler birbirine zarar veriyor. O zaman ne yapacak? Birinci temizlik devresinde bir talak verecek. Sonra adet gördü. İkinci temizlik devresi geldi. İkinci verecek. İkinci talakı verecek. Üçüncü de üçüncüyü verecek. Bu evliliği bütünüyle bitirir. Talakı ne dedik buna? Talakı bain olur. Beynuneti kübra olur. Bütünüyle biter. Bu niçin kullanılır? Anlaşılıyor ki bu yol devam etmeyecek. Bizim başka yol aramamız lazım. Bu kanaat olunca olur. Ama bu kanaata varsa bile bir insan eşiyle ne oluyor Cenab-ı Allah? Ve Peygamber Efendimizin sünneti yine de zaman tanıyın diyor. Kendinize de eşinize de. Bu ne demektir? Eğer böyle bir boşanma 3 talakla gerçekleşirse yaklaşık 3 ay en az 3 aylık bir vakit alır. Anlaşıldı? Birinci temizlik devresinde bir tane demek. İkinci temizlik devresine kadar yaklaşık bir ay nedir düşünme payı vardır. Bir ayda senin kararını, eşin kendi kararını bir muhasebeden geçirecek, ikinciyi vereceksin. Aradan bir ay daha geçecek, ondan sonra üçüncüyü vereceksin. Bu ciddi bir düşünme devresidir ve böyle olursa zulüm, öfkeye, geçici hislere değil, geçici duygulara değil artık ciddi bir karara dayanıyor demektir. Birçok ilim ehli sünnete uygun talaktan daha ziyade bunu anlıyorlar. Özellikle ahsenü talak, ric'i talak şeklini ya Hanefiler ondan daha güzel şu talak şekli vardır diyorlar. Buna da sünnet talak diyorlar. Bu talak diyorsunuz şimdi. Bu talak

evliliğe kesinlikle devam etmeme kararında olanların kullanacağı talaktır. Sünnet yine de 3 aya yakın bir devreye, 3 aya yakın bir devreye yayılmasını emrederek hem düşünme payı bırakılmasını istemiş hem de hak kaybı yaşanmasın arzu etmiştir. Bu talakın en uygun olanı boşamanın temiz günlerin sonuna, temiz günlerin sonuna bırakılarak yapılmasıdır. Şimdi rüci talak nedir biliyoruz. Bain talak nedir biliyoruz. Ahsenut talak nedir biliyoruz. Talak-ı hasen veya sünnete uygun talak nedir biliyoruz. Tamam. Şimdi iki diyoruz. Talak-ı bid'a. İki veya üç talakın tek bir cümle içinde, bir anda peş peşe veya bir temizlik devresi içinde ya da hayız halinde verilmesine denir. Şimdi yeniden tahlil edelim. Bu talak şekli bidattır. Bu talak şekli günahtır. Boşayan kullanan insana kesinlikle vebal kazanır ve zulümden sayılır. Bunlar nedir? Bir anda üç talakla boşama. Bu da iki türlü olur. Seni üç talakla boşadım şeklinde hanımına bir kelime kullanıyorsa bu bidat talaktır. Veyahut da aynı anda üç kere boş olduğunu söylüyorsa bu bidat talaktır. Yine temizlik devresinde kendisiyle beraber olmuş arkasından boşamış. Bu bidat talaktır. Adet devresinde boşamış bu bidat talaktır. Bütün bunlar ne yapar? Kişiye güzel günah kazandırır. Veballidir. Tekrar ediyorum zulüm sayılır. Ancak ne yazık ki geçerlidir. Anlaşıldı? Geçersiz olduğunu söyleyen alim varsa da özellikle adet halindeyken boşamanın sünnette böyle bir şey oluyor. Peygamber Efendimiz döneceksin diyor. Geçersiz olduğunu söyleyen varsa da hayır. Yani geçerlidir ama dönebilir çünkü yolu hepten kapatmamış. O bir talakla boşamış. Efendimiz biraz da tedip için yani kulak çekmek için tabiri caizse bunu yapmıştır. Böyle bir talak çeşidi doğru değildir. Kişiye günah kazandırır. Ama ne yazık ki geçerlidir. Çünkü daha önce de söyledik. Talakın ciddisi de ciddidir, şakası da ciddidir. Evlilik hayatı boşanma ve evlilikle oyuna gelmez. Yani evlilik hayatı neşelenmenin, huzur duymanın, latifeleşmenin ve benzeri gönül alıcı şeylerin hayatıdır. Ama evlilik ve boşanma üzerine şaka yapılmaz. Ciddisi de ciddidir, şakası da ciddidir. Geçen gelen sorulardan bir tanesi öyle soruyordu. Ben de tamamını söyleyeyim. Nikah akdi de şaka kabul etmez. Köle azadı şaka kabul etmez. Şakayla ah hür ol, hürsün sen dese hür olur. Ve boşama şaka kabul etmez. Böyledir. Şimdi şunları yazıyorsunuz tamamlayıcı birliği. Talak. Allah'ın gazabını çekebilecek bir helaldir. Bu hadis-i şerifte olduğu için bunu söylüyoruz. Yani Allah katında en buz çeken helal talaktır diye hadis-i şerif var. Nikah bağı artık çekilmez hale gelmiş. İnsanın dünya ve ahiret hayatına olumsuz tesir etmeye başlamışsa o zaman kullanılabilir. Bunu sağlamak için de bir talak yeterlidir. Bir insanın hem dünyasını hem de dinini ilgilendiren bir konuda düşüncesiz, şuursuz davranıp dönüş ve tamir için bütün kapıları bir anda kapatması, eşine zarar vermesi veya vermeye çalışması, hak kaybına uğratmak için onunla boğuşmaya girmesi elbette ki İslam'ın reddettiği hal ve davranışlardır. Yine tamamlayıcı bir cümle. Eller yoruldu biliyorum ama gelin tamamlayın. Bir kadının üç talakla bir anda boşanması her ne kadar bid'at sayılsa, boşayan insan vebale girse de boşanma geçerlidir. Bunu da şunun için söyleme ihtiyacı duydum. Günümüzde neredeyse üzerinde ittifak edilmiş gibi bir anda verilen üç talak tek talak sayılır. İbn-i Teymiye'nin böyle bir fetvası var. Bu fetva olunca Hayrettin Beyler de bununla fetva veriyorlar. Diyanete şu anda sorsanız alacağınız cevap yaklaşık olarak budur. Ama bunu ne İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh söylüyor, ne İmam Şafii söylüyor, ne Ahmed İbni Hanbel söylüyor, ne İmam Malik söylüyor, ne de diğer alimlerin çoğu söylüyor. Bunda iddia şu, Hazreti Ömer devrine kadar üç talak tek talak sayılırdı. Hazreti Ömer üç talağı bir anda kullananları çok olduğunu görünce biraz da hani insanların kulağını çekmek, hizaya getirmek için üç talak saydı. Bu rivayet
güçlü değil. Fıkıhçının amel edeceği oranda da değil. Böyle bir rivayet fıkha konu olacak şekilde bize ulaşmıyor. İslam'ın temel ruhuna da çok uygun değil. Neden? Adam diyor ki 3 talakla boşadım. Sen diyorsun ki yok 1 talakla boşadın. Adam 3 diyor. Ben 3 talakla boşadım diyor. Sen yok yok diyorsun. Bu 1 talak olur 1 talakla boşadın. Yani bir nevi adam arabayı 10 bine satmış sana veyahut da 30 bine satmış sen 10 bin diyorsun. Veya sen 10 bine satmışsın yani adam 10 bine 30 bin diyor karşı taraf. Dolayısıyla bu doğru değildir. Rakamlar başka manaya gelmezler. Bir rakam söylenmişse o rakam geçerlidir. Fiyat 10 bin diyorsa 10 bindir. 15 bin diyorsa 15 bindir. 17 diyorsa sen bununla 12 bin dedin demek istedin denilmez adama. 17 bin diyordur adam. Ucuzlatacaksan pazarlığa gir. Ama sen böyle söyledin diyemezsin adama. Ve aşağı fiyata da satın alamazsın ta o razı oluncaya kadar. Bir insan 3 talak demişse sen 1 demek istediğin denilmez ona. Ancak ne olur? Adam öfkelenmiş, sen boşsun, boşsun, boşsun diyor. Makineli gibi saymış. O zaman şöyle bir şey sorulur, ihtimal açık olduğu için. Sen bununla 3 talak mı kastettin? 3 talağı da kullanmak mı istedin? Yoksa kızdın, boşadığını ona duyurmak, öfkeni dile getirmek, söylediğini güçlü söylemek. Hani insanlar der ya Allah belanı versin, belanı versin, belanı versin diye sayar eder gider. Bu şekildeki bir duyguyla mı söyledin? Diyorsa ki ben 3 talak da aklımda vardı, 3'ünü de sıraladım. Sen bir dedin ya demek istediğin manası kalmaz. Hayır ben bununla söylediğimin üstüne basa basa söyle kulağın iyi duysun manasına güçlendirmek için söyledim diyorsa ha o zaman bir talak manasına gelir. Niye? Adam bunu bu niyetle söylemiş çünkü. Ama 3 söylediği, 3 kastettiği sürece sen bunu diyemezsin. Böyle bir şey doğru değildir. Şimdi oraya şunu yazıyorsun. Çünkü boşama ciddiyetsizlik kaldırmayan tasarruflardandır. Ergin çağda ve akli dengesi yerinde olan insanların tasarrufları muteberdir. Bid'at talakla boşanan kadın mağdur, boşayan günahkardır. Hamile kadın, ayrı bir paragraf yazıyorsun bunu. Hamile kadın, hayız görmeyeceği için boşanmada temiz anın beklenmesine ihtiyaç yoktur. Ancak bu durumdaki bir kadını da ekleyin oraya, kadını da 3 talakla birden boşamak doğru değildir. Neden? Düşünme devresini ortadan kaldırmış oluyorsun. Muhasebe devresini ortadan kaldırmış oluyorsun. Bu açıdan doğru değildir.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
8: Radyo Hedef.

0: Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ya Nafi. Nafi olan sensin. Nafisin ki faydalar senin izninde fayda verir. İznin olmazsa kimsenin kimseye faydası olmaz. İznin olmazsa su dudağa değmez. İznin olmazsa ekmek kimseyi doyurmaz. İznin olmazsa hiç kimse hiç kimseye tebessüm bile sunamaz.
1: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Şimdi iddet diye başlık atıyorsunuz. İddet, iddet konuşup duruyoruz. Nenin nesidir bu iddet? Tabii soru. İddetin süresi ne kadardır? 3 ay, 4 ay, 10 gün. Tek olmadı ortaya çıktı. 6 ay diyenler. Bakın kaç türlü iddet varmış şimdi. İddet diye başlık attınız mı? Lugatta iddet, yani lugatta sayılı gün demektir. Fıkıhta boşanan veya kocası ölen bir kadının beklemesi gereken zaman dilimini gösterir. İddet, kadının durumuna göre değişiklik gösterir. Bu durumları ve iddet süresini şöyle özetlemek mümkündür. 1. Adet gören, hamile olmayan ve zifaf gerçekleşmiş olan bir kadının iddeti 3 kuru müddetidir. 3 kuru, kelimeyi öyle yazın. 3 kuru müddetidir. Kuru'nun neden Türkçesini yazmadık sebebi şimdi anlaşılacak. Cenab-ı Allah ayet-i kerimede ne buyuruyor? وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوُ diyor. 3 kuru müddeti beklesinler diyor. Kuru kelimesi Ebu Hanife'ye göre hayzın adıdır. Yazdıracağım. Ebu Hanife'ye göre hayzın adıdır. Tam aksilik bu ya. İmam-ı Şafii'ye göre de temizlik süresinin adıdır. İki zıt. Ama iki zıtın da kendine ait delilleri var. Yani İmam Şafii, kuru kelimesinin temizlik günü manasına geldiğini iddiasını gerçek ispat edecek delilleri var. Ebu Hanife'nin de aksini ispat edecek delilleri var. Daha doğrusu kuru kelimesi Arap Yarımadası'nda iki manada kullanılıyor. Bir bölge daha çok onu hayız manasına kullanıyor. Bir başka bölge onu temizlik devresi manasına kullanıyor. Buradan kaynaklanıyor. Mesele sadece bu kadar da değil. Efendimizin hadislerinde de temizlik devresi manasına gelen yer de var. Nereden anlıyoruz? Önünden arkasından. Hayız manasına gelen yerde de kullanıldığı var. Böyle olunca mezhepler nereden çıkıyor diyorsunuz? İşte buradan çıkıyor. İmam Şafii de daha galip olarak bu temizlik günü manasınadır. Kanaati burada oluşuyor. Böyle. Ebu Hanife'ninki de tersine oluşuyor. Onun için kuru kelimesini hayız veya temizlik günü demedim de direkt olarak kullandım. Zikri geçen ayet yani وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوا Bakara suresinin 228. ayetidir. Bu ayeti boşluk bırakır oraya yazarsanız iyi edersiniz. Çünkü bununla ilgili delil budur. Bu ayettir. Bakara 228. ayet. Ayet uzunca sadece bu dilimini alarsanız burası için yeterlidir. وَالْمُطَلَّقَاتُ boşanan kadınlar يَتَرَبَّصْنَ beklerler بِاَنْفُسِهِنَّ kendi kendilerine ثَلَاثَةَ قُرُوا 3 kuru müddeti beklerler. Ayette zikri geçen, şimdi yazıyorsunuz, ayette zikri geçen kuru kelimesi Hanefi alimlerine göre, hayız, Şafii alimlerine göre tuhur, parantez aç, temizlik devresi manasınadır. Not almak için daha derine gitmeyeceğim ama yani basit nerelerden misal getiriliyor. Mesela basit olarak ben söyleyeyim. Fatıma diye bir kadıncağız var. İleride geldi.

istihaza olan, yani devamlı kan gelen bir kadıncağız. Önceden de adeti hep düzenli gelirmiş. Peygamber Efendimiz'e soruyor, ya Resulallah ben şimdi ne yapacağım diyor. Peygamber Efendimiz ona diyor ki, yevme akraike diyor. Kuru günlerinde namazı, orucu bırak diyor. Namazı bırak. Kuru günlerin geçince yıkan, namazlarını şöyle şöyle kıl diye tarif ediyor. Kuru günlerinde namazı bırak, geçince yıkan, devam et demek ne demek? Efendimiz burada, orada ne manasına kullanılıyor? Kesin, başka izahı yok yani. Bunu hayız manasına kullanıyor. Bunun gibi dediğim gibi hem deliller var hem lügattan delil var. Şu kabile şöyle kullanıyor, bu kabile böyle kullanıyor ve benzeri. Pekala, bu ikisinin arasında diyelim ki İmam-ı Şafii ile Ebu Hanife'nin görüşleri arasında bir fark var mı? Ha 3 hayız olmuş, ha 3 temizlik. Biri bitince öbürü geliyor, öbürü gelince öbürü geliyor. Yaklaşık bir aya yakın fark edebiliyor. Fark yok değil, fark var. Ama Ebu Hanife'nin kullandığı delillerden bir tanesi çok ama çok dikkat çekici. Ne diyor? Daha önce de söyledik. Bir Müslüman bir kadını adetliyken boşarsa günahkardır. Buna bidat talak diyorduk. Zikrettik, paylaştık. Tamam. Bir Müslüman boşayacaksa temiz anında boşamalıdır. Temiz anında boşadı mı? Arkasından adet geldi, bir temizlik geldi. Adet geldi, bir temizlik geldi. Adet geldi, bir temizlik geldi. Şimdi içinde boşadığı temizlik günlerinden diyelim ki 5 gün daha kalmıştı. Sonra adeti gelmişti. O 5 günü de sayacak mıyız? Eğer 5 günü de sayacaksak ondan sonra 3 temizlik devresi geçecekse Ebu Hanife diyor ki ayette 3 kuru diyor. 3 kelimesi var diyor. Eğer o 5 günü de ekleyeceksek diyor 3 temizlik virgül 5 gün eder diyor. 3 rakamı gerçekleşmiyor diyor. Rakamlar demin bir şey dedim. Rakamlar hastır. Neyse onu o adedi ifade eder. 3 rakamı 3,5 ifade etmez. Anlaşıldı? 3 virgül 1'i de ifade etmez. 3 rakamı 3'ü, 4 rakamı 4'ü, 1 rakamı 1'i ifade eder. Diyor ki eğer 1 gün bile artsa, 2 gün bile artsa, 3 gün bile artsa 3 virgül bilmem 10, 3 virgül bilmem kaç bir rakam olur ki ayet-i kerimedeki 3 makama rakamı yerli yerine oturmuş olmaz. Onun için bu iş kuru, burada kuru manasına gelemez. Lugatta felan kabile kullansa da felan kabile de kullansa da ayetteki murat o olamaz diyor. Çünkü 3 virgül kaç geliyor. İmam Şafii de diyor ki o boşadığı ayı hiç saymayacaksın diyor. Kalan günlerini de saymayacaksın diyor. Başka 3 ay diyor yani 3 temizlik devresi geçecek. Ebu Hanife anlatmaya devam ediyor. Eğer diyor temizlik devresinde bu insan boşadı. Sonra bir hayız devresi geldi. Geçti bir daha geldi. Geçti bir daha geldi. Bitti. İddeti biter diyor. Ayetteki 3 kelimesi virgülsüz hiçbir şeyse gerçekleşir diyor. Bilmiyorum anladınız mı? Dolayısıyla ayetteki kuruda müddet hayızdır diyor. İşin içerisine matematiği sokuyor. İçerisine ayetin ifade üslubunu sokuyor. Kısaca yani hadise tek andan pat diye cevap verilmiyor. Masaya yatırılıyor, bir inceleniyor, karıştırılıyor, tekrar bakılıyor. O yandan bu yandan bakılıyor, ondan sonra bir karar veriliyor. Böyle bir karardır. Ama ne olursa olsun, şöyle geritin dönü diyelim, arada bir ay bir fark bile olsa, şöyle böyle olsa, bu tekrar ediyorum. Hem rahmin beraati için önemlidir. Yani hamile mi, çocuk var mı, nesep karışıklığına sebep olur mu? Veya hamile olduğunu ortaya çıkması yuvayı geri döndürür mü? Neler olur, neler gider? Bunun için önemlidir. Ayrıca nedir? Tekrar ediyorum. Muhasebe için, öfkelerin yatışması için, duyguların yeniden gözden geçirilmesi için, yaşananlar yeniden masanın üstüne konulması için önemli bir devredir ve bu devre geçilmelidir. Hak kaybı yaşanmamalıdır. İki dedik. Hayız görmeyen kadınların iddeti. Hayız görmeme iki türlü olur. Bunu yazmayınız. Bilginiz olsun diye her şeyi unutmayın. İki türlü olur. Bir, doğuştan hayız görmüyordur. Rahim gelişmesi olmamıştır ve benzeri kısaca hayız görmüyordur. Bazen de aşırı kilo kaybı yani aşırı zayıflık hayız görmemeye sebep olur. Çünkü Cenab-ı Allah rahmin içerisinde çocuğu besleyecek bir cidar oluşturuyor. Eğer bünyede zayıflık varsa bu cidarı oluşturamaz, edemez. Böylece hayız görmeyebilir. Aşırı sporla meşgul olmak da bazen adet görmemeyi gerektiriyor. Ama bunun ötesinde bir de ne vardır? Artık şimdi biz sinni iyas deniyor ona Arapçada. Şimdi artık modernleştik, menopoz gibi Avrupa'dan gelen kelimeleri daha çok kullanıyoruz. Menopoz devresine girmiştir. Ne oldu? Öyle hayız görmüyordur. Pekala, hayız gören kadını ki anladık. 3 iddet süresi yani 3 hayız süresi sürecek veya 3 tuhur süresi sürecek. Pekala, görmeyen kadınki ne olacak? Onunki de ayrıca var. Hayız görmeyen kadınların iddet dedik. Ay hesabıyladır ve 3 aydır. Ay hesabıyladır ve 3 aydır. Bu meşhur olmuş, öbürlerini

kaldırmış ne hikmetse. Delili hangisidir? Talak suresinin dördüncü ayetidir. Talak suresinin dördüncü ayetidir. Ayet-i kerimeyi ben okuyorum. Siz oradan alırsınız mealiyle birlikte. وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَح۪يضِ مِنْ نِسَائِكُمْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَح۪يضِ ne demek? Hayızdan ümidini kesmiş demek. Yani menopoz devresine girmiş demek kadınlar. مِنْ نِسَائِكُمْ kadınlarınız. فَاِنْ اِرْتَبْتُمْ eğer onların iddeti ne olacak diye düşünüyorsanız, şüpheye düşmüşseniz, bilemiyorsanız فَاِدَّتُهُنَّ onların iddetleri ثَلَاثَةَ اَشْهُرْ 3 aydır. Tamam, 3 aydır. 3 ay orada. وَاللَّا۪ي لَمْ يَحِطْنَ hiç adet görmeyenlerinki de böyledir. Küçüklükten beri hiç adet görmeyenlerinki de öyledir. Yani burada hem menopoz devresini zikretti, hem hiç adet görmeyenlerinkini zikretti. Kısaca bu insanların nedir? İddet devresi 3 aydır. İddet devresi ne demek? Bekleyecek. Bu devrede nafakası kocasına aittir. Yine onları inşallah birkaç şeyler noktalayacağız. Koca iddeti kocasına aittir ve bu devredeki idde nafakadan kasıt nedir? Yiyeceği, içeceği, giyeceği ve barınağıdır. Ve bu devrede evlilik bağı bütünüyle kopmuş da sayılmaz buna göre. 3 dedik. Bunu da öğrendik. Adet göreni öğrendik, görmeyeni öğrendik. Hamile kadının iddeti. 3. şekil. Hamilelik süresince devam eder. Çocuğun dünyaya gelişiyle son bulur. Bunu da yine Talak suresinin 4. ayetinden öğreniyoruz. O ayetin bir dilimi bununla ilgilidir. Delili Talak suresinin 4. ayetidir. O ayetin içerisinde bununla ilgili ne buyuruluyor? Ve ulatul ahmali eceluhunne en yada'ne hamlehunne. Onların süreleri çocuklarını dünyaya getirişleridir. Getirişleriyle biter, son bulur diyor ayet-i kerimenin bu dilimi. 4. Zifaf gerçekleşmemiş kadınların iddeti yoktur. Zifaf gerçekleşmemiş kadınların iddeti yoktur. Dolayısıyla böyle bir kadına verilen talak bain olur. Şimdi geri döndük. Onda rıci talak geçerli değilmiş demek ki. Boşadığı an bütün bağ biter. Çünkü evlilik bağı henüz zifaf olmadığı için tam bağ değildir. Hemen iddeti de olmadığı için derhal yabancılaşır, yabancılaşınca rıci talak sökmez. Ne oldu? Nikahı kıydılar. Şimdi çok yapıyorlar. Nişanlık devresinde nikah kıyılıyor. Ondan sonra koltuk takımı alırken kavga çıkıyor. Arkasından da anladım ki ben bunu geçinemeyeceğim. Şimdi kızın söylediği cümleyi aynen tekrar edeyim. Hocam şimdiden ablasının sözüne değer veren, benim sözümü hiçe sayan birisi evlendikten sonra kim bilir ne yapar? Ya şu gerçeği bilin. Erkekler genellikle evlenmeden, hele evlendikten bir süre bile aynı havayı atmaya devam ederler. Şuna yani daha evlenir evlenmez. Daha evlenmeden hanım sözü dinlemeye başladı. Erkekler için ağır sözlerden birisidir. Belki o koltuğun rengini inanın o da beğenmemiştir. Veya hanımının dediğinin evleneceği kızın dediğinin olmasını o da gönülden ister. Ama abla ısrar ediyorsa ablanın önüne geçemez. Bu gerçek bir bilinsin. Ya alın koltuk. Hangi renk olursa olsun. 3 yıl sonra zaten birkaç yıl sonra çocuk canını okuyacak. Kaldır atarsın. Canın istediği gibi evini döşersin. Bu ve benzeri. Bu hadisenin bir yanı. Bakıyorsun. Anne baba bakıyor. Çocuklar bir koltuk takımı. Bembeyaz renkli koltuk takımı seçiyorlar. Bembeyaz. Çocuklar akla gelmiyor. Çikolatalar akla gelmiyor. Bulaşıklar akla gelmiyor. Bilmem niye gelmese. Bir büyük olarak şöyle diyebilirsin. Yarın çocukları düşünün. Beyaz renk evde falan. Biz evimizin pırıl pırıl olmasını istiyoruz. Tamam pırıl pırıl olsun. Al 3 sene sonra satacaksın nasıl olsa. Çünkü sen de anlayacaksın ki bu yürümüyor. Yani gidecek ne de diyelim ki 5 bin lira 10 bin lira. Yahu giderse gitsin onların parası bana. Bunu şimdi söylüyorum. Elbette büyük büyüklüğünü yapmalı ama yuva yıkmaya, cıngar çıkartmaya, insanların çocuklarını kız olsun herkesin kendine ait bir değeri vardır. Onların onurunu zedelemeye veya başkasının elin kızı çocuk oyuncağı değildir. Onun onuruyla, şahsiyetiyle oynamaya, bugün niyet edip yarın vazgeçmeye, şu edip bu etmeye bunlar doğru hadiseler değildir. Dünya malıyla da inan ki değişmez. Daha önce bir cümle söyledim, tekrar söyleyeyim. İnsanı insan yapan değerler vardır. Bu değerlerin hiçbirini dünya malı karşılamaz. Güler yüzlülüğün, tatlı sözlüğün, güzel ahlaklığın değerini karşılamaz. Bunları çok anlamıyorsunuz ama şunu anladığınızı ümit edeceğim.
Bütün çeyizleri, ev malzemesini, koltuk takımını, yatak odası takımını, mutfak

takımını, sıralı tencereleri, buzdolabını, çamaşır makinesini, otomatik süpürgeyi, bilinen neyi neyi yığın. Onunla çarpın. Bir kızın iffeti eder mi? Ona eşdeğerde midir? Eğer eşdeğerde değilse, bütün bu malzemelere, dünya malına verdiğimiz değeri ona da verelim. Bir insanın geleceğe yönelik ahlakı, hoşgörüsü, güler yüzü ve benzeri eder mi? İnan ki etmez. Onun için dünya malına çok fazla takılıp veya sözlere çok fazla takılıp da insanı insan yapan değerleri, erkek için de aynı şey, mertlik, vefa, aza kanaat edebilme, helal lokmaya kanaat edebilme çok farklı şeydir. Kadın kocasından şikayet ediyor ve siz de bu anlayışta bir insan gördüğünüz, duyduğunuz için seviniyorsunuz. Ne diyor? Kocası yükselmiş, belli bir mevkiye geliyor. Belli bir mevki tehlikeli yerlerden bir tanesi. Biz varlığın imtihanını daha çok kaybediyoruz. Devam ediyor sözüne. Bu araya ben soktum bir iki kelime. Çok yüksek maaş alıyor. Tabii başka şeyler de geliyor. Kadın cümlesine şöyle devam ediyor. Ben evime ne gün haramın girdiğini ve o gün huzursuzluk başladığı o tarihi biliyorum. O günle bugün evimde huzur yok. Evime fazla maaş, fazla para ve fazla varlık huzur getirmedi. Ve giderek yuvamı yıktı. Bütün bunları anlatıyor. Devam ediyor sonunda. Şimdi ayrılmışlar. Ne diyor? Seninle haber göndermeye çalışıyor. Eğer bana şu kadar para vermezse, bütün kirli çamaşırını dışarı dökerim, ben onları hep biliyorum. Yani kirli paradan pay istiyor. Yuvası yıkılmış, huzursuzluk başlamış. Adam gibi her şeyin şuurunda dediğin kadın cümlesini bitirirken, kirli paradan bana da şu kadar vermezse, çamaşırını ortaya dökerim diyor. Nasıl bir anlayış, nasıl bir dünya bilmiyoruz. Bir insanın kıt kanaat helal lokmayla geçilmesi, haram milyarların içerisinde yüzmesinden milyonlarca kere daha kıymetlidir. Ebul Atahiye diye bir şair var, güzel bir şair. Onun bir cümle şiiri var, hoşuma gider. Ayrıca kitabın birisini de aldığımı hatırlıyorum ama o şöyle diyor. Elimde bir defter cezim olsa, kuru da ekmeğim, onu pınarın serin suyunda ıslatıp da yesem, üzerine birazcık su da içsem, kenarda bir mescidin sütununa sırtımı dayayarak elimdeki defterimi okusam, yazsam, sarayın gölgelerinde gezmekten, sonunda da cehenneme düşmekten ne kadar daha güzel diyor. Onu özlüyorum diyor. Dünya malın fazla yok. Yediğin lokma helal. Kanaatkarsın, beklentin yok. Ve Allah'ın rızasına uygun amel işliyorsun ve ebedi saadeti kazanmaya hazırsın. Hiçbir dünya malı, menfaati, sarayı, köşkü buna değmez. Sonra uzaklaşıp gidersin. Ebu Zer radıyallahu anh'a dünyalık gönderiyorlar. Hem de ciddi bir meblağ. Hayır diyor. Benim gölgelendirecek beni bir tavanım var. Sütünü içeceğim iki tane de keçim var. Hepten olmasın demiyoruz, etmiyoruz, gitmiyoruz ama asla haram olmasın. Asla huzursuz olmasın. Asla hesabı ahirette verilemeyen bir meblağ olmasın. Bunun içinde aileler, kadınlar kocalarını sıkıştırırlarsa, herkesin şunu var, bizim niye yok? Herkesin şöyle ev var, bizim niye yok? Herkesin arabası var, şöyle yok. Herkes bilmem koltuk takımını 3 yılda bir yeniliyor, bizimki niye yeni? Şöyleydi, böyleydi denmesin. Çünkü tekrar ediyorum, her lokma kıymetlidir. Her helal altınla ölmeyecek kadar, ölçülemeyecek kadar kıymetlidir. Bunu anlatmıştım, bir daha anlatayım. Ömer İbni Abdülaziz evinden çıkıyor. İlerlerken meydanlıkta diğer çocuklarla oynayan kendi çocuğu gözüne takılıyor, oğlu. Çocuğu görünce bir anda gözleri doluyor. Niye? Bütün arkadaşlarının arasında en eski elbise onun oğluna ait. Halifenin oğluna ait. Çocuğun, düşünün, halifenin oğlunun elbisesinde yamalar var. Hem eski hem yamalıklı. Kendi kendine diyor, yaptığım doğru değil diyor. Bu kadar da olmaz diyor. Bu çocuk şu anda arkadaşların arasında mahcuptur ve ben bu suçun sahibiyim. Ben babayım diyor. Bunu yapmam lazım. Durmuş biraz dolu gözlerle onları seyrederken çocuk babasına dikkat ediyor. Koşarak yanına geliyor çünkü babasının gözleri dolmuş. Ne oldu baba diyor. Yavrum özür diliyorum diyor. Bu kadar da doğru değil. Arkadaşların arasında seni gördüm diyor. Ve en eski elbise sana ait diyor. Bu kadarına da hakkım yok diyor. Özür diliyorum. İlk fırsatta sana elbise alıyorum. Şimdi bir açıdan daha bakmanızı istiyorum. Çünkü bu baba profiliyle diyelim. Şimdiki baba profillerini. Vallahi babam beni çocuklarla oynarken görseydi canımı yakardı. İlk iş kulakları çekmek oluyor. Yani hem oyun oynamasına müsaade. Çocuk oyun oynayan insan demek. Hem oyun oynamasına müsaade ediyor. Hem de onun o haline müsaade ediyor. Şimdi gerisin geriye. Çocuğun dediği cümle çok daha önemli. Çocuk babasına cevap veriyor. Baba diyor. Ne olur sen hep böyle ol. Seni ne zaman kimin çocuğu diye sorsalar da adını duysalar.

0: Olsalar beni farklı kucaklıyorlar diyor. Hep arkandan dua ediyorlar. Hep seni hayırla yad ediyorlar. Sen böyle ol, sen değişme. Ben eski elbiseler içinde gezmeye razıyım diyor. Şimdi bu çocuğun ve bu ailenin duygusunu, bu çocuk bu babayı, bu baba da bu çocuğu tetikler. Hayra doğru. Bu çok önemlidir. Aile de öyledir. Hanım da öyledir. İyiliğe doğru tetiklemek daha güzeldir. Şimdi aksi taraftan düşünelim. Bu çocuğun dünyasına çocuk çok iyi kavramış. Kimin oğlusun? Halife Ömer İbni Abdülazim. Biraz da gururla söylediğini düşününüz. Şu yetim malı yeğenim mi? Şu milletin sırtından geçinenin mi? Şu keseyi dolduranın mı? Ve benzeri şu işte siz ilave edin gidin üzerine. Böyle denmekle Allah razı olsun diye bağıra basılmanın, babası için arkadan dua edilmenin aradaki farkını çok iyi hesap edin. Bu çok önemlidir ve çocuk bunun farkında. Baba diyor ben eski elbiseler içerisinde gezerim. Sen ne olur hep böyle ol. Hep böyle arkandan dua etsinler. Bu çok önemli bir şeydir. Cenab-ı Allah öyle olanlardan eylesin çünkü aksini gördük ve şunu tekrar unutmayınız. Hazreti Ömer elinden dünyanın hazinelerinin geldiği geçtiği Hazreti Ömer ölürken borçlu ölmüştür. Anlaşılıyor ki kendisini geçindirecek maaşını bile doğru dürüst devlet hazinesinden almadan ölmüştür. Evi borçlarının karşılığı satılmıştır. O evle borçlar kapatılmıştır. Yetmemiştir sahabiler sülalesine haber vermeden kendi aralarında toplamışlardır. Evi de tarihe Darul Kadaiddin borç ödeme evi olarak geçmiştir. Daha sonra kısaltılmış Darul Kada denmiştir. Evet bir şey daha var onu da yazalım da. Evet, beşe mi geldik? Bak kaç tane iddet varmış. Biz bunu kolayca hallediyorduk yani. Başınıza iş çıkarıyoruz durup dururken. 5. Kocası ölen kadınların iddeti. Bu ne kadardır? 4 ay 10 gündür. Delili Bakara suresinin 204, 234. ayetidir. Delil Bakara suresinin 34. ayeti. Yer bırakın ve onu yazın. Ben okuyacağım. Yazdınız. Tamam. Ayet 30, 234. Bakara suresi 234. Estaizu billah. Vellezine yetevaffavne minkum. Sizden kim ölür? Ve yezerune ezvacen. Geride hanım bırakırsa yeterabbasne bu hanımlar böyle geride kalan hanımlar bekler. Bi enfusihinne kendi kendilerine yani iddet beklerler. Erbaate eşhurin ve aşra 4 ay 10 gün iddet beklerler. Bu iki şeyi ifade eder. Tekrar ediyorum nedir? Hem rahmin beraatini çocuk var mı yok mu ortaya çıkarır. Hem de kocaya yası. Pekala günümüzde tıp var. Çocuk olup olmadığını hemen hesap ediyor. Hemen ortaya çıkarıyor. Devreden çıkarılamaz mı 4 ay 10 gün? Hayır çıkarılmaz. Çıkarılması da doğru değil. Niye? Sadece illeti çocuğun olup olmaması değildir. O bir tanesidir. Şöyle diyeyim. Tıbben baktılar. Bu kadın hamile değil. 10 gün sonra evlendi. Ve bu kadın kocasından miras aldı. Halk ne düşünür? Diğer mirasçılar ne düşünür? Çocukları ne düşünür? Ölen insanların kardeşleri, anası, babası veya şeyleri ne düşünür? 10 gün bile sabredemedi. Ve benzeri. Şöyle demek ki önceden de aklında böyle bir şey vardı. Parayı aldı gitti vesaire. Yani Rabbim bizi bizden iyi tanıyor. Onun için geri dönelim. Halimizi, tavrını, Cenab-ı Allah ne buyuruyorsa o demesini bilelim. Şimdi şöyle bir başlık atın orada da duralım. Şartlı boşanma. Geçen haftadan kağıt saklayan var. Bak kafa çalıştırıyorum.
1: Bu da kağıt
0: Öyle mi?
1: hocam ben
0: Evet, öyle mi? Tamam. Türk medeni hukukunda boşanmış kadının yeniden evlenmesi için 300 gün süre öngörülür. Fakat o süre içinde evlense bile evliliği geçersiz sayılmaz sayılır mı? Yani İslam fıkhında hamile bir bayanın çocuğu olduğu biliniyor ve babası belli fakat boşanırsa çocuk doğmadan evlenirse evlilikten batıl olur mu? Evet olur. Yani hamile bir kadın öyle diyelim. Hamile bir kadın ne yapamaz? Yani çocuğu doğurmadıkça evlenemez yeniden. Ayrıca 300 gün biliyorsunuz 3 adet süresinden ve iddet süresinden uzun ise İslam'a göre iddet süresinin dolmasıyla talak bain olur. Dolayısıyla başkasıyla evlenebilir. Evliliği İslam açısından geçerli olur. Kanun açısından olmasa bile. İddet bekleyen kadının dışarı dünya ile ilişkisi nasıl olmalıdır? Bunun üzerinde duracağız. Yani çarşı pazara çıkma durumu bunun üzerinde duracağız. Anlaşıldı? Onun için ya. Sünnetin günümüze uygulanması nasıl olur? Mesela misvak kullanmak gibi diş macunu da sünnet olabilir mi? Bu sünneti daralttı. İlk önce sünnetin günümüze uygulaması nasıl olur deyince genişti daralttı. Misvakla ilgili olanı söylüyorum ben de. Diş fırçalamada iki türlü sünnet vardır. Bir, dişlerin temizlenmesi.

0: İki, bunun için erak ağacının kökünün kullanılması. Anlaşıldı? Esasen misvak nedir? Dişlerin temizlenmesinin adıdır. Misvak diş temizleme aleti demektir. Anlaşıldı? Bir insan dişini ister erak ağacının köküyle, ister pamukla, ister bezle, ister iple, ister fırçayla temizletsin, sünnet yerine gelmiştir. Hiçbir şey bulamazsa parmağıyla. Ama onlar aralara da girmesi esasen önemli. Anlaşıldı? Bu bir sünnettir ve yerine gelmiştir. İki, Efendimiz bunu yapmak için fırça yerine o günün şartlarında erak denilen bir ağacın kökünü kullanmıştır. O ağacın adı misvak değildir. Misvak diş temizleme aleti demektir. Karşılığı. Kullanıla kullanıla o zannedilmiş. Erak kökünü kullanmıştır. Efendimizin kullandığı bir aleti kullanmış olur. Yoksa tekrar diş fırçası veya macunu kullanmakla diş temizliği sünneti yerine getirilmiş mi? Evet. Anlaşıldı? Kitaplarımızda onun için der, dişinizi namazdan önce veya şöyle misvaklayınız, abdeste misvaklayınız, bu sünnete uygundur. Şayet elinizde misvak ağacı, o ağacı yok ise pamukla, bezde, o da yoksa parmağınızla dişinizi temizleyebilirsiniz denmiştir. Evet. Şimdi farklı bir soru ama yani 3 kuru müddeti geçtikten sonra yeniden yani 3, şimdi bir kadın eğer kendisini boşayan kocasıyla yeniden evlenecekse iddeti dolmadan da iddenin içerisinde de evlenebilir. Anlaşıldı? İddeti. Rüci talak da kocasıyla birlikte olursa talak otomatik geri döner. Yeni bir akta ihtiyaç duymadan geri döner. Anlaşıldı? Hem boş olmaya devam edecekler hem de birleşebilirler, olmaz. Tamam? Yeniden akit, bain talaksa yeniden akit yaparak birlikte olabilirler. Rüci talaktaysa birleşmeyle kendiliğinden zaten gerisin geri döner. Bu demek. Bu yalnız bu soru biraz konunun anlaşılmadığını gösteriyor. Ne olur yani yeniden dinlesinler, yeniden notlarına baksınlar ve eve varınca bir bakın, konu oturaklaşsın. Bir talak vererek boşanırlarsa, üç talak vermese de başka biriyle kadın da erkek de evlenebilir mi? Evet, iddet dolunca evlenebilir kadın, erkek de evlenebilir. Tamam. Bir talakla boşanmış çiftler yeniden bir başkasıyla bir daha de bu yuvaya devam etmeyecekler. Dönüp onu vurgulamaya çalıştım. İddet dolduktan sonra kadın da evlenebilir, erkek zaten evlenebilirdi. Tamam. Konu dışı soru. Boza, salep, şüpheli gözüyle bakılabilir mi? Boza ile ilgili bazı şeyler var sanırım. Bilgilendirir misiniz? Sirke içinde şüpheli gözle bakılıyor. Özür dilerim, mes kullanması nasıl olur? Epey soru var. Boza ve salep şüpheli değildir. İçilebilir. Anlaşıldı? Şüpheli değildir. Boza daha devam ederse giderek içkiye dönüşür ama tadı o zaman çok çirkin oluyor. O yüzden boza belli bir kıvama geldikten sonra mayalanma var ama sarhoş edici değil. Dolayısıyla o kıvam devresinde zor içilir anladığım kadarıyla boza. Daha mayalanmaya devam ederse boza dolayısıyla içilmesinde sakınca yoktur, bilesiniz. Rahmetli Zahid Kotku Hocaefendi içmeyin diye tavsiye ederdi ama haramdan kaynaklanmayan bir şeydi bu. Başka sebepten dolayı derdi. Boza ilgili bazı şeyler var. Yani bozayı ben yakından tanıyorum. İçmedim ama yakından tanıyorum. Çünkü 4 yıl bozacıyla komşu oturduk. Vefa yurdunda kaldım ben talebelik yıllarında. Gittik, baktık, konuştuk, ettik, gittik. Mayalanma devresine baktık. Yani kendisini dinledik ve benzeri. Dolayısıyla şey değil. Sirkede de mayalanma var. Zannediyorum şüphe buradan geliyor ama sirke de caiz. Sirkede de sıkıntı yok. Sirke hatta Efendimiz de yiyor ve tavsiye de ediyor. Özürlünün mes kullanması nasıl olur? Yani mes aynı özürlü için de geçerlidir. Ne yapacak? O da vakit girdikten sonra abdest. Abdestlerini yine öyle şey yapacak. Vakit girdikçe alacak. Farkı o. Müslüman bir erkek gayrimüslim bir kadınla evlenmişse ve boşanmak istediğinde bu kadın İslam hukukuna göre İslam hukukuna göre boşanır. Evet öyledir. İslam hukukuna göre boşanır. Evet, noktaladık.
1: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı sona erdi.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
7: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
8: Yardımcı doçent doktor Halil İbrahim Kutlay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri Cuma hariç her akşam 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede. Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

أنتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فكها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. Değerli kardeşlerim, bugün bu dersimizde, bu seminerimizde, bu sohbetimizde Sahih-i Buhari'de yeni bir kitaba başlıyoruz. Kitabul İstisga, Yağmur Duası. Bu derslerimizi takip ederken Gaziantep asıllı Bedreddin el-Ayni isimli fakih ve muhaddis zatın Hidaye kitabının şerhi olan El-Binaye kitabının müellifi, Buhari şerhi olan, elimizde tuttuğumuz Buhari şerhi olan Umdetül Kari müellifi Bedreddin el-Ayni'nin bu eserini takip ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Babul istiskai, yağmur duası. Yağmur talep etme, yağmur niyazında bulunma ve hurucin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fil istiska, yağmur istemek için Aleyhissalatü vesselam Efendimizin namazgaha, Medine dışına çıkması. Önce yağmur duası meşrudur. Kur'an-ı Kerim'de Nuh aleyhisselam ve Hud aleyhisselamın yağmur duası yaptıkları, yağmur istedikleri anlatılır. Yağmur duası Cuma namazında hatibin minberde o hutbe esnasında okudukları dualar içerisinde olabilir. Yağmur duası ayrıca şehir dışına çıkılarak özel bir şekilde dua şeklinde olabilir. Cumhura göre yağmur duasıyla beraber iki rekat namaz kılınması sünnet. İmameyn de aynı görüşte. İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf da aynı görüşte. Ancak İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh bu konuda sadece bir hadisi şerif bulunduğu için ve bu hadis-i şerif de onun içtihadına göre şaz olduğu için kılınabilir, caizdir. Ancak sünnet değildir görüşünde. İmam-ı Azam'ın görüşü ve tarih boyunca kıtlık yıllarında yağmur duası için ve yağmur namazı için şehir dışına çıkılmıştır. Böyle bir namazdan önce oruçlar tutulması, istiğfar edilmesi, dualar edilmesi istenir. Çoluk çocuk, kadın erkek, hatta diğer koyun, sığır, hayvanlar da çıkarılarak yani şöyle bir namazgahta coşkulu bir şekilde Cenab-ı Hakk'a yalvarış, yakarış, bir bayram havası şeklinde yani beraber bütün halkın, bütün cemaatin katıldığı bir dua şeklinde yapılır. İslam'da tevekkülü anlatırken daima şunu ifade ederiz. Müslüman sebeplere sarılacak ve ardından Allah'a güvenip dayanacaktır. Yağmur da böyledir.

yağmurun yağması ile ilgili bir takım sebepler varsa bu sebeplere sarılmak ve ardından Cenab-ı Hakk'a yalvarış ve yakarışta bulunmak istenir. Yani sadece dua ile yetinmek değil, dua ile birlikte diğer maddi sebeplere sarılmak da meşru görülmüştür. Gerçekten yıllar süren kıtlıklar yaşanmaktadır zaman zaman. Barajlarda suların eksilmesi insanları tedirgin etmektedir. Ve bunun için işte dua vaktidir. Yağmur duası vakti. Bu kıtlık dönemi dua vaktidir. Mümin her vesileyle Cenab-ı Hak'tan isteyecektir. Ayakkabınızın bağı kopsa Allah'tan niyazda bulunun buyuruyor Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz. En basit şeyler bile dua konusu olabilir ki önemli bütün milleti, bütün ümmeti, bütün halkı ilgilendiren meselelerde elbette bu şekilde yağmur duası için şehir dışına çıkılarak yani geniş bir arazide birçok kişinin katılımıyla böyle bir duanın yapılması istenir. Ve bu dua genellikle idarecilerin emriyle, halkın talebi idarecilerin emriyle toplu halde eda edilir ve toplu halde yalvarış, yakarış, gözyaşları yani istekle Cenab-ı Hak'tan talep edilir. Müslüman her fırsatta Cenab-ı Hakk'a yalvaracak. Hastası olsun olmasın, borcu olsun olmasın, derdi olsun olmasın, problemi olsun olmasın yalvaracak. Ama problemli, hastalıklı, dertli insanlar bu konuda elbette çok daha dikkatli ve çok daha ısrarlı, çok daha istekli olmalıdır. Rabbinizden isteyin buyuruyor Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz. Ud'u rabbekum ve entum mukinune bil icabe. Allah'tan isterken bu duam yakinen kabul edilecek diye düşünerek, inanarak isteyin. Çünkü Allah gafil kalbin yaptığı duayı kabul etmez. Dua ederken ne dediğimizin farkında olmadan adet yerini gelsin, yerine gelsin diye dua etmek istenmiyor. Kabul edilmiyor. Makbul ve meşru görülmüyor. Duanın kabulü için gözlerin yaşlı, kalbin o duaya kendisini vermesi ve istekle, ısrarla dua etmemiz emredilmektedir. Evet, şimdi burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yağmur duasıyla ilgili hadis-i şeriflerini İmam Buhari'nin rivayetiyle göreceğiz. Haddesene Ebu Nuaym, kâle haddesene Süfyan, an Abdillah ibn Ebi Bekir'in, an Abbad ibn Temim'in, an ammihi kâl, haracen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yestesqi. Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz yağmur duası için şehir dışına çıktı. Ve havvale ridaehu ve bu dua esnasında elbisesini ters yüz etti. Duada elbiseler ters yüz edildi. Elbiseler çevrilir. Niye? Yani şu kıtlık halinden bizi kurtar, şu durumumuzu ya mukallibel kulubi vel ahval havvil halene ila ahsenil hal. Ey kalpleri değiştiren Allah, ey durumumuzu değiştiren Allah, bizim durumumuzu daha iyi hale çevir diye elbiseler de ters çevrilir bu dua esnasında. Bu dua esnasında isteyerek şu şekilde dua edildiği gibi ya Rabbi bizi kıtlıktan muhafaza eyle, bizi koru manasına eller, yani afat, bela, musibet için hani eller böyle ters çevriliyor ya duada. İsterken bu şekilde ister ama sığınırken Cenab-ı Hakk'a gazabından sana sığınır derken eller ters çevrilebilir. Tabii birileri şunu şöyle de zannediyor. Efendim eller böyle yağmur yağsın manasında değil. Kıtlıktan bizi koru. Ya Rabbi bizi bu felaketten koru. Kıtlığın devam etmesi demek, su kaynaklarının kuruması demek elbette insanlık için büyük bir felaket demektir. Dolayısıyla duada şu şekilde dua, en azından duanın bir kısmında

yaptığımız bir yağmur duasından sonra yaşlı bir Müslümanın ağladığına şahit oldum. Biz diyordu, Mekke'de, Kabe'de dua edip de ıslanmadan çıktığımız bir günü hatırlamıyoruz. Ama bugün Kabe'de dua ediyoruz ve yağmur yağmıyor. Kabe'deki dualarımız bile kabul olmuyor diye üzüntüden ağlıyordum. Ama o akşam yine yağmur yağınca gönlümüze yine bir ümit geldi. Yani hemen olmasa da yine dualar kabul ediliyor diye. Hani yağmur duasına gelenlere Hoca Efendi öyle dermiş. Hani şemsiyeleriniz? Siz demek dönüşte ıslanacağınızı düşünmüyorsunuz. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın rahmetine güvenen insan aman dönüşte ıslanmayalım diye şemsiyelerini de ona göre alır. Meteorolojinin haberlerine güvenen insan yağmur duasına çıkıyor, şemsiye yok. Yani duamızın kabul olacağına inanmamak demektir. Halbuki duanın kabul olacağına inanan aman dönüşte ıslanmayalım diye şemsiyesini mutlaka alacaktır. Hasan el-Basri'nin bu yağmur duasıyla ilgili güzel ifadeleri nakledilir. Yağmur duasına davet ediliyor Hasan el-Basri. Kim bu zat? Tabiinin büyüklerinden. 80 sahabe-i kirama yetişmiş. Peygamber Efendimizin hanımı Ümmü Seleme validemizin evinde büyümüş. Böyle bir zat. Muhaddis, fakih, müfessir. Hasan el-Basri, Basri mezhebinin kurucusu. Müçtehit imamlardan. Yani ehli irfanın, tasavvuf erbabının eserlerinde ismi geçen zat. Yağmur duasına davet, aman beni çağırmayın diyor. Benim gibi bir günahkar sebebiyle belki duanız kabul edilmez. Böyle muhterem bir zat, yani öyle mütevazi, o kadar Cenab-ı Hakk'a bağlı ki kendisini bulunduğu kasabanın en günahkarı olarak gören insan. Yine bu zattan, yine Hasan el-Basri'den bir başka rivayet var. Efendim yağmur duasına davet ediyoruz deyince ben taş yağmasını bekliyorum. Siz hangi yüzle yağmur bekliyorsunuz diye gelenleri utandırmıştır. Hasan el-Basri'nin yaşadığı çağ yani bundan 1200 sene önce, 1300 sene önce sahabe-i kiram dönemine erişmiş, tabi'in dönemi. 1300 sene önce Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zamanından sonraki değişimi gören insanlar ben taş yağmasını bekliyorum. Haramların gittikçe yaygınlaştığını, ibadetlerin gittikçe zayıfladığını, kulluk kavramının unutulduğunu, zalimlere karşı koymanın unutulduğunu görünce, en azından yavaş yavaş bu çeşit uygulamaları görünce üzüntülerini ifade etmiştir. Evet, demek ki burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu hadisi şerifi Abbad İbni Temim amcasından rivayet ediyor. Amcası kimdir? Abdullah bin Zeyd bin Asım el-Mazini el-Ensari o zattan rivayet ediyor. Peygamberimiz şehir dışında yağmur duasında bulundu. Babu duain nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ic'alha aleyhim sinineke sini Yusuf. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin Mekke müşriklerine karşı bedduası. Allah'ım bu yılları müşrikler için Yusuf aleyhisselamın zamanındaki o 7 yıl var ya, 7 kıtlık yılı gibi eyle. Ve gerçekten bunu ne zaman söyledi aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Müşriklerin eziyet, işkenceleri, Müslümanların Habeşistan'a hicret etme zorunda kalmaları, Mekke'de ilk Müslümanların çektiği sıkıntılar üzerine aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mekke müşriklerinin yüzlerine karşı söyleyince onlar çok tedirgin oldular. Peygamberimizin dualarının kabul olduğuna inanmaları anlamına geliyor bu. Ve geldi Ebu Süfyan peygamberimize, ya Muhammed dedi, sen bize sallallahu aleyhi ve sellem yakın akrabaya iyilikten söz ediyorsun.

Mekke kırılıyor. Kıtlıktan su yok. Hele öyle bölgelerde, sıcak bölgelerde suyun olmaması veya yer altındaki suların istifadeye açık olmaması çok zor. Afrika'da son yıllarda muazzam bir kıtlık yaşanıyor. Susuzluk yaşanıyor. Yağmur yağmıyor. Dolayısıyla bu ülkelerde yaşayan insanlar su alabilmek için kilometrelerce yürümek zorunda kalıyor. Nüfusa göre su az, su kaynakları az, olan sular kirli, içme suları kirli ve neticede ölümler, çocuk ölümleri artıyor. Tek çare kuyu açılması oralarda. İşte yağmur duası gibi az önce dedik. Mesela çarelerden biri kuyu açılması. Elhamdülillah ülkemizden yardım kuruluşları gittiler. Somali'de ve benzeri yerlerde kuyu açtılar. Kendi ismine kuyu açtıran hayırseverler olduğu gibi kendi isimlerine kuyu açtıran cemiyetler, dernekler, vakıflar oldu. Ve oradaki insanlar yani o kuyulardan parasıyla su alma imkanınız yok. İstanbul'da 1970'lerde su sıkıntısını yaşayanlar bilir. Elinizde bidonlar, kuyruklarda ve gerçekten çok uzaktan su almak, su yetersizliği hem temizlik için, hem gıda için, hem sağlık için susuzluk gayet büyük bir problem. Evet. Müslüman bu manada kıtlığı, susuzluğu yaşayan insanlara da el uzatacaktır. Yani hem duasıyla hem de yardımıyla onların yanı başında yer alacaktır. Ve bundan sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu duasından sonra işte o kıtlık yılları yaşandı ve bu bedduasından sonra diyelim Mekke müşrikleri hatalarını giderek anlasalar da iman etmeleri elbette hemen mümkün olmadı. Bununla ilgili hadis-i şerifi okuyoruz. Konumuzla ilgisi nedir? Yani yağmur dualarında bu çeşit dualarda yapılabilir. Yağmur dualarında zalimlere karşı, kafirlere, müşriklere karşı dualarda yapılabilir. Çünkü bir takım belaların, bir takım musibetlerin gelmesine sebep zulümlerdir, haksızlıklardır, işlenen haramlardır, münkerattır. Dolayısıyla onun da gündeme gelmesi lazım. Yani biz sadece depremler söz konusu olduğunda depremzedelere yardım edelim, sonra dua edelim diyoruz. Bir başka nokta var. Günahlarımıza da istiğfar edelim. Depremler, yangınlar, seller, felaketler, kazalar günahlarımız sebebiyledir. Günahlarımız sebebiyle olabilir. Derecemizin artması sebebiyle olabildiği gibi günahlarımız sebebiyle olabilir. Dolayısıyla ya Rabbi senden af diliyoruz. Hata ettik, günahkarız demek durumundayız. Evet. Şu insanlar günah işlediği için bu olduğu anlamında söylemiyoruz. Hepimiz dua etmeliyiz. İnne beni Adem'e hatta ve hayrul hatta'ine tevvabun. Adem oğulları çok hata işleyen, çok günah işleyen kimselerdir. Hata işleyenlerin, günah işleyenlerin en hayırlısı hatasından, günahından tevbe edenlerdir. Hep birlikte tevbe edeceğiz. Sadece vatandaşlar değil, idareciler de tevbe edecek. Bir televizyon kanalında öyle dedim. Sadece dinleyiciler değil, şu kanal sahipleri de tevbe etmeli. Çünkü milleti belki aydınlatma, şuurlandırma, belki İslami programlarla, belki diğer programlarla millete bilgi verme görevini en güzel şekilde yerine getirseler de milletin ahlakını bozma noktasında da televizyon kanallarının veya sahiplerinin, idarecilerin günahları hani az da değil. Onun için onları da tevbe etmeye davet ediyoruz. Yani tevbe sadece işçinin değil, işverenin de etmesi lazım. Sadece vatandaşın değil,
İdarecinin de tevbe etmesi lazım. Sadece gençlerin değil, yaşlıların da tevbe etmesi lazım. O gençlerin yetişmesine sebep, o gençlere uyarı vazifesini, örnek olma vazifesini en iyi şekilde gösteremeyen anne babalar, yaşlılar da sorumlu. Yani topluca tevbe. Hep beraber tevbe. Yani yağmur duası budur. Sadece dua istenmez, tevbe, istiğfar, yalvarış, yakarış. Biz tevbeyi, istiğfarı, yalvarış, yakarışı istenildiği şekilde ve istenildiği kadar herhalde yapmıyoruz, yapamıyoruz. Haddesene Kuteybetu kal, haddesene Mughire ibn Abdurrahman an Ebi Zinad an el-A'rac an Ebi Hurayra radıyallahu anhu. Enne Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ rafa'a ra'sehu min er-rak'ati el-âhireti yekûl. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz ikinci rekattan başını kaldırdığı zaman sabah namazlarında hani kunut duası okuyor ya zaman zaman bu dualarından birinde şöyle diyordu. Allahümme enci Ayyâş ebne Ebi Rabia. Allahümme enci Selemet ebne Hişam. Allahümme encil Velid ebnel Velid. Allah'ım şu cefakar, şu çilekeş, şu gözü yaşlı Müslümanları sen kurtar. İsim veriyor. Ayyâş ibni Ebi Rabia, Seleme ibni Hişam, Velid ibnil Velid. Düşmanların elinde. Ve bunlar nihayet kendilerini kurtardılar. Mekke ile Medine arasında bir bölgede bir grup teşkil ettiler. Mekke Kureyş kabilesinin Şam'a giden kervanlarına el koymaya başladılar. Ve nihayet Ebu Süfyan geldi. Ya Muhammed dedi, sen bu kimselere söyle, bunlar bize engel olmasınlar diye. O Hudeybiye barışından sonra o anlaşmanın, o maddesinin kaldırılması için bizzat talepte bulundu. İşte burada Efendimiz buyuruyor ki, Allahümme encil müstadafine minel mu'minin. Allah'ım Müslümanlardan zayıf görülen, hor görülen Müslümanları sen kurtar ya Rabbi. Allahümme şdud vat'eteke ala mudar. Mudar üzerine şiddetini sen göster ya Rabbi. Allahümme c'alha sinine kesini Yusuf. Bu mudar müşriklerine Yusuf aleyhisselam zamanındaki kıtlığın benzerini sen ver ya Rabbi. Burada yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu çilekeş, bu cefakar, eziyet içerisindeki bu Müslümanların kurtulması için Cenab-ı Hak'tan niyazda bulunuyor. Ve bunlara eziyet eden, işkence eden Mekke müşriklerine de Peygamberimiz namazda beddua okuyor. Ve enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal, gıfaru gafarallah, gafarallahu leha ve eslemu salemehallah. Yine Peygamberimizin bu manadaki dualarından birisi şudur. Gıfar kabilesi, Allah onları bağışlasın. Gıfar kabilesi, Mekke ile Şam arasında kervan soyan, kabile soyan gelen ticaret kafilelerini soyan bir kabileydi. Ebu Zerl-Gıfari bu kabiledendi. Ebu Zerl-Gıfari'nin Müslüman olmasından sonra bu kabile, Gıfar kabilesi Hakk'a yöneldi. Peygamber Efendimiz, ya Rabbi şu Gıfar kabilesinin günahlarını affeyle. Dikkat edin, gıfar, gafarallahu leha. Ve eslem, salemehallah. Eslem kabilesine ya Rabbi sen huzur ver, barış ver diye dua etti. İsimden türemiş dua yapmak sünnettir. Salih isimli bir arkadaşınız var. Allah seni salihlerden eylesin. İrfan diye bir kardeşiniz var. Allah seni ehli irfan eylesin. Yani kızın ismi Saliha ise
çevresinin duası

ne olur? Allah saliha eylesin. Yani isimden müteşekkil, isimden müştak, isimden türemiş dua yapmak, yani bir kardeşiniz ismi Enes ise Allah seni Enes bin Malik gibi eylesin diye isimle irtibat kurarak dua yapmak da sünnet. Burada gıfar, gafarallahu leha. İsmi Selim ise Allah seni, hani Kur'an-ı Kerim'deki kalbi Selim diyor ya, Selim, lekesiz, tertemiz gönül sahibi, Selim bir kalbe sahip olanlardan eylesin diye ismiyle ilgili dua ederseniz hem o dua anlamlı olur, hem o dua sünnete layık bir dua olur. Gıfar, gafarallahu leha. Aynı kökten gafara. Eslem, selemehallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demek ki böyle isimlerle ilgili dua ediyordu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Demek ki yalvarış, yakarış, niyaz da birlikte. Yani Filistinlilere dua ediyoruz da, Filistinlilere kan kusturan, kin kusturan Siyonistlere de ya Rabbi sen bunların belasını ver. Ya Rabbi sen bunların İslam ümmeti üzerindeki şiddetini kaldır ya Rabbi diye dua edeceğiz. Yani Iraklı Müslümanlara dua ediyoruz ya, ama Irak'ı işgal eden, perişan eden zalimlere de, Amerikan zalimlerine de elbette beddua da edeceğiz. Sünnettir bu. Sünnet-i seniyyedir. Bir taraftan dua ediyoruz. Afganlara dua ederken Afganlara kan kusturan Rus zalimine de elbette dua edeceğiz. Beddua edeceğiz. Yani zalimlere, tağutlara karşı dua etmemiz, onlara beddua etmemiz, karşı duaya ne diyoruz? Beddua diyoruz. Beddua etmemiz tavsiye edilmektedir. Ama isme beddua etmiyoruz. Ya benim komşum var ya Rabbi, şu Ahmet Efendi, bunun evini başına yık. Böyle bir beddua caiz değildir. İsme beddua. Ya Rabbi ıslah eyle deriz. Çünkü onun evinin yıkılması bize fayda vermez. Ya Rabbi onu hayırlı bir mümin kul eyle deriz. En son ya Rabbi eğer ıslah olmayacaksa sana havale ediyoruz deriz. Allah'a havale edin. Gerisi Cenab-ı Hak ne şekilde muamele edeceğini en iyi bilendir. Biz bedduacı değiliz. Biz lanetçi değiliz. Mümin lanet eden, beddua eden olmamalıdır. Hele anneler çocuklarına kızdığı zaman Allah belanı versin, Allah lanet eylesin falan gibi bedduaları hiç de uygun değil. Allah ıslah eylesin diye en güzel şekilde Cenab-ı Hak sana en güzel bir hayatı nasip eylesin. Allah sana hidayet nasip eylesin. Hidayet üzere yürümeyi nasip eylesin. Allah sana sevgi saygı nasip eylesin diye hayırlı manada dua etmek gerek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz zamanında sahabe-i kiram kızdıklarına öyle derlermiş. Allah sana rahmet eylesin. Allah sana hidayet nasip eylesin. Allah rahmetiyle muamele ederse ne olur? Islah olur. Kafirlere de dua etmemiz caiz. Bir noktada caiz. Ne deriz? Ya Rabbi onlara hidayet nasip eyle. Kafire başka şekilde onun lehine dua etmemiz caiz değil. Ya Rabbi ona hak yolu göster. O da İslam'ı görsün, o da İslam'ı anlasın ya Rabbi diye dua edeceğiz. Bütün insanlığın hak yolunu görmesi, yaşaması için, İslam'la şereflenmesi için dua etmemiz vazifemiz. Dualarımız devam edecek. Allah yar ve yardımcınız olsun. Rabbim hepinizden, hepimizden razı olsun.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan

anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 9. cüz.

Kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki, ey Şuayb, seni ve seninle beraber iman edenleri memleketimizden mutlaka çıkaracağız. Yahut da bizim dinimize döneceksiniz. Şuayb dedi ki, istemesek de mi? Eğer Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra tekrar ona dönecek olursak, Allah'a karşı yalan yere iftira etmiş oluruz. Rabbimiz olan Allah istemedikten sonra sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasındaki gerçek hükmü sen açıkla. Çünkü gerçek hükmü açığa çıkaranların en hayırlısı sensin.''

0: Kavminden kafir olan ileri gelenler, "Eğer Şuayb'a uyarsanız o takdirde siz mutlaka zarara uğrarsınız," dediler.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ
0: Bu yüzden onları şiddetle

0: Şuayb'ı yalanlayanlar sanki yurtlarında hiç yaşamamış gibi oldular. Evet, asıl zarara uğrayanlar Şuayb'ı yalanlayanlar oldu.
1: فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ
0: Şuayb onlardan yüz çevirerek, "Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım?"

Biz hangi memlekete bir peygamber göndermişsek, oranın halkını yalvarıp yakarsınlar diye mutlaka darlık ve sıkıntıya uğrattık.

0: فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
1: Sonra kötülüğün yerine iyiliği getirdik de insanlar çoğaldılar ve babalarımız da darlığa uğramışlar ve bolluğa kavuşmuşlardı dediler. Bu yüzden onları haberleri yokken ansızın yakaladık.

0: Eğer o memleketlerin halkı iman edip bize karşı gelmekten sakınsalardı, yerden ve gökten onların üzerine bereket kapılarını açardık. Fakat yalanladılar. Biz de onları kazandıklarına karşılık yakalayıverdik.
1: Efe emin.

0: O memleketlerin halkı geceliğin uyurlarken azabımızın kendilerine gelmeyeceğinden emin miydiler?
1: Ewa amin.

Yoksa onlar Allah'ın tuzağından kurtulacaklarına emin miydiler? Allah'ın azabından ancak zarara uğrayacak bir topluluk emin olur.

0: وَأَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
1: Önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara şu gerçek belli olmadı mı ki biz istesek onları da günahları yüzünden cezalandırırız. Kalplerinin üzerine mühür basarız da artık hiçbir şey duymazlar.

Ey Muhammed! İşte memleketlerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Fakat onlar daha önce yalanladıklarına inanacak değillerdi. İşte Allah kafirlerin kalplerini böylece mühürler.

Sonra o peygamberlerin arkasından Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar mucizelerimize karşı haksızlık ettiler. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak.

Bana Allah'a karşı sadece gerçeği söylemem yakışır. Ben size Rabbinizden apaçık bir delil getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle beraber salıver, dedi.

0: Firavun, eğer bir delil getirdiysen ve doğru söyleyenlerdensen onu göster bakalım, dedi.
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّب۪ينٌ
0: Musa asasını yere attı. Asa birden apaçık bir yılan oluverdi.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِر۪ينَ
0: Musa elini çıkardı. Birdenbire bakanlar için bembeyaz parlayan bir şey oldu.

0: Firavun kavminin ileri gelenleri, "Bu çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor," dediler. Firavun, "Ne buyurursunuz?" dedi.
1: قَالُوا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ

0: Onlar, onu da kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcılar gönder. Bütün bilgili sihirbazları toplayıp sana getirsinler dediler.
1: وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ

0: Sihirbazlar Firavun'a gelip, "Eğer üstün gelen biz olursak, elbette bize bir mükafat var değil mi?" dediler.
1: قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ
0: Firavun, "Evet, hem de bana en yakın kimselerden olacaksınız." dedi.

Sihirbazlar, "Ey Musa, önce hünerini ya sen ortaya koy veya biz koyalım," dediler.

0: Musa, "Önce siz koyun," dedi. Sihirbazlar hünerlerini ortaya koyunca insanların gözlerini büyülediler. Onları ürküttüler ve büyük bir sihir yaptılar.
1: وَاَوْحَى

0: Biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki asa onların bütün uydurduklarını yakalayıp yutuyordu.
1: فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: İşte böylece gerçek ortaya çıktı ve onların bütün yaptıkları boşa gitti.
1: فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ
0: Sihirbazlar orada yenildiler ve küçük düşerek geri döndüler.
1: وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ
0: Sihirbazlar secdeye kapandılar.

Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? Şüphesiz ki bu halkını içinden çıkarmak için şehirde kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında göreceksiniz. Andolsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra da hepinizi asacağım.''

0: Firavun kavminden ileri gelenler, "Sen Musa'yı ve kavmini yeryüzünde bozgunculuk yapsınlar, seni ve tanrılarını terk etsinler diye mi serbest bırakıyorsun?" dediler. Firavun da, "Biz onların oğullarını öldüreceğiz, kadınlarını sağ bırakacağız. Biz onların üstünde ezici bir güce sahibiz," dedi.
1: قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوا اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ
0: Musa kavmine dedi ki, "Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar. Güzel sonuç Allah'tan korkanlarındır."

0: جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ
1: Kavmi de Musa'ya, sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da bize işkence edildi dediler. Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanlarınızı yok eder ve yeryüzünde sizi onların yerine geçirir de ne yapacağınıza bakar dedi.

Onlara bir iyilik geldiği zaman bu bize aittir derler. Kendilerine bir kötülük isabet ederse de Musa ve beraberindekileri uğursuz sayarlardı. İyi bilin ki onların uğursuzluğu Allah tarafındandır. Fakat çokları bunu bilmezler.

Firavun ailesi Musa'ya, "Bizi büyülemek için ne kadar mucize getirirsen getir, biz sana iman edecek değiliz," dediler.

Biz de onların üzerine ayrı ayrı mucizeler olarak tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Fakat yine de büyüklük taslayıp günahkar bir kavim oldular.''

0: Ey Musa! Sana verdiği söze göre bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan andolsun ki sana inanacağız ve İsrailoğullarını seninle birlikte göndereceğiz dediler.
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ

Biz sonuna ulaşacakları bir süreye kadar onlardan azabı kaldırınca hemen sözlerinden dönmeye başladılar.

Biz de bu yüzden onları cezalandırdık. Ayetlerimizi yalan saydıkları ve onları umursamadıkları için kendilerini denizde boğduk.

0: Hor görülüp ezilen o kavmi de içini bereketli kıldığımız yerin doğularına ve batılarına varis yaptık. Böylece sabretmelerine karşılık Rabbinin İsrail oğullarına verdiği güzel söz tam olarak yerine geldi. Firavun ve kavminin yaptığı şeyleri ve yükselttikleri sarayları ise yerle bir ettik.
1: وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ

İsrailoğullarını denizden geçirdik. Kendilerine mahsus bir takım putlara tapmakta olan bir kavme rastladılar. Dediler ki, ey Musa, bunların ilahları olduğu gibi sen de bize bir ilah yap. Musa dedi ki, siz gerçekten cahillik eden bir kavimsiniz. Şüphesiz onların içinde bulundukları din yıkılmıştır. Yapmakta oldukları da boşa gidecektir. Size, sizi alemlere üstün kılmış olan Allah'tan başka bir ilah mı arayayım?

Hani sizi Firavun ailesinden kurtarmıştık. Onlar size azabın en kötüsünü yapıyorlardı. Oğullarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bütün bunlarda Rabbinizden size büyük bir imtihan vardı.''

Musa ile 30 gece için sözleştik ve onu bir 10 gece ilavesiyle tamamladık. Böylece Rabbinin belirlediği vakit 40 gece olarak tamamlandı. Musa kardeşi Harun'a, "Kavmim arasında benim yerime geç, işleri düzene koy ve bozguncuların yoluna uyma," dedi.

Musa belirlediğimiz vakitte gelip Rabbi onunla konuşunca, "Ey Rabbim, bana kendini göster de seni göreyim," dedi. Allah, "Sen beni göremezsin. Fakat şu dağa bak. Eğer yerinde durabilirse sen de beni göreceksin," buyurdu. Rabbi dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da bayılıp düştü. Kendine gelince, "Rabbim, seni tenzih ederim. Ben sana tövbe ettim ve ben iman edenlerin ilkiyim," dedi.

0: آتيتك فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.
1: Allah, ey Musa, ben seni verdiğim peygamberlik göreviyle ve konuşmamla insanların başına seçtim. Öyleyse sana verdiklerimi al ve şükredenlerden ol, dedi.

0: وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ.
1: Musa'ya levhalarda her şeyden bir öğüt ve her şeyin açıklamasını yazdık. Onları kuvvetle tut, kavmine de onların en güzelini tutmalarını emret. Yakında size fasıkların yurdunu göstereceğiz.
0: Se'asrifu an

Yeryüzünde haksız yere büyüklenenleri ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar bütün mucizeleri görseler bile ona iman etmezler. Doğru yolu görseler bile onu yol olarak benimsemezler. Fakat azgınlık yolunu görseler hemen onu yol edinirler. Bu onların mucizelerimizi yalan saymaları ve onlardan habersiz görünmelerinden ileri gelir.''

Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayanların amelleri boşa gitmiştir. Onlar sadece yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.

Tur'a giden Musa'nın arkasından kavmi, ziynet takımlarından canlıymış gibi böğren bir buzağı heykeli yaparak ilah edindiler. Görmediler mi ki o ne kendileriyle konuşuyor ne de kendilerine yol gösteriyor. Ama onu ilah edindiler ve zalimler oldular.''

pişmanlıkla başları elleri arasına düşürülüp kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını görünce dediler ki, eğer Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi bağışlamazsa mutlaka zarara uğrayanlardan oluruz.

Musa kızgın ve üzgün bir halde kavmine dönünce, "Benden sonra arkamdan ne kötü işler yaptınız. Rabbinizin emri gelmeden acele mi ettiniz?" dedi ve levhaları attı. Kardeşinin başından tutup onu kendisine doğru çekmeye başladı. Harun, "Ey annemin oğlu, bu kavim beni küçümsedi ve neredeyse öldüreceklerdi. Bana düşmanları güldürecek şekilde davranma. Beni bu zalim kavimle beraber tutma," dedi.

Musa şöyle dua etti: "Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetinin içine koy. Sen merhametlilerin en merhametlisisin."

0: وَكَذَٰلِكَ نَجَزِ الْمُفْتَر۪ينَ
1: Bu zayı ilah edinenlere Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. İşte biz iftira edenleri böyle cezalandırırız.

0: Kötü ameller işleyip sonra ardından tövbe ve iman edenler bilsinler ki senin Rabbin kötülükten sonra tövbe edenler için çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ

Musa kızgınlığı geçip sakinleşince levhaları aldı. Onlardaki yazıda Rablerinden korkan kimseler için bir hidayet ve rahmet vardı.''

Musa, belirlediğimiz süre için kavminden 70 kişi seçti. Onları kuvvetli bir sarsıntı tutunca dedi ki, "Ey Rabbim, dileseydin daha önce onları da beni de yok ederdin. Aramızdaki beyinsizlerin yaptıkları yüzünden bizi yok eder misin? Bunlar senin imtihanından başka bir şey değildir. Sen bu imtihanla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bağışlayanların en hayırlısısın."

Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Biz sadece sana yöneldik. Allah buyurdu ki, ben dilediğimi azabıma uğratırım. Rahmetim de her şeyi kaplamıştır. Onu kötülükten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize iman edenlere yazacağım.

Onlar yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları, okuyup yazması olmayan elçiye, o peygambere tabi olurlar. O peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder. Onlar için temiz şeyleri helal, murdar şeyleri de haram kılar. Onların ağır yüklerini ve üzerlerinde bulunan bağlayıcı tekliflerini kaldırıp atar. Bu peygambere iman edenler, saygı gösterenler, ona yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nura tabi olanlara gelince, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.

Ey Muhammed, de ki: Ey insanlar, şüphesiz ki ben göklerin ve yerin hükümranı olan Allah'ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. O halde hem Allah'a hem de Allah'a ve sözlerine iman eden, okuyup yazması olmayan elçiye, o peygambere iman edin. Ona tabi olun ki doğru yolu bulasınız.

0: Musa'nın kavminden de bir topluluk gerçeği gösterirler ve onunla adaleti sağlarlardı.
1: وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا

Biz İsrailoğullarını oymaklar halinde 12 kabileye ayırdık. Kavmi kendisinden su istediği zaman Musa'ya asanı taşa vur diye vahyettik. Vurunca taştan 12 göze fışkırdı. Herkes içeceği yeri bildi. Onların üzerine bulutu gölgelik yaptık. Onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin dedik. Fakat onlar haksızlık etmekle bize değil, sadece kendilerine zulmediyorlardı.

0: ayatikum senezidul muhsinin.
1: O zaman kendilerine şu şehirde oturun, orada dilediğiniz gibi yiyin için, bizi affettiğin ve kapısından eğilerek girin ki biz de hatalarınızı bağışlayalım. Biz iyilik yapanlara daha fazlasını da vereceğiz denmişti.

0: Onlardan zalim olanlar, söylediğimiz sözü kendilerine söylenmeyen başka bir sözle değiştirdiler. Biz de haksızlık etmeleri yüzünden üzerlerine gökten bir azap gönderdik.
1: وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيْتَانُهُمْ

aralarındaki şehir halkının durumunu sor. Hani onlar cumartesi yasağını çiğniyorlardı. Cumartesi günleri balıklar onlara sürüsüyle gelirdi. Cumartesi olmayan günlerde ise onlara gelmezlerdi. Biz onları yoldan çıkmaları sebebiyle böylece imtihan ediyorduk.''

Onlardan bir grup, Allah'ın yok edeceği veya şiddetli bir şekilde azap edeceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz dediler. Öğüt verenler de, Rabbinize bir özür beyan edebilmek ve belki kötülükten sakınırlar diye öğüt veriyoruz dediler.

Onlar kendilerine verilen öğütleri unuttukları zaman biz kötülükten men edenleri kurtardık. Zalimleri de yoldan çıkmaları sebebiyle şiddetli bir azaba uğrattık.

Hani Rabbin kıyamet gününe kadar onların üzerine kendilerine azabın en kötüsünü yapacak kimseler göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz ki Rabbin cezayı çabuk verir. Bununla beraber O çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Biz onları yeryüzünde bölük bölük ayırdık. Onlardan bir kısmı iyi kimselerdi, bir kısmı da aşağılıktı. Biz onları belki Hakk'a dönerler diye iyilikler ve kötülüklerle denedik.

Nihayet onların ardından yerlerine bir takım kötü kimseler gelip kitaba varis oldular. Onlar şu dünyanın menfaatini alıyorlar ve biz nasıl olsa bağışlanacağız diyorlar. Kendilerine onun gibi bir menfaat daha gelse onu da alırlar. Onlardan Allah

hakkında sadece gerçeği söyleyeceklerine dair kitapta söz alınmamış mıydı? Onun içindekileri okumamışlar mıydı? Allah'tan korkanlar, kitaba sımsıkı sarılanlar ve namazı kılanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Siz hiç düşünmüyor musunuz? Biz iyiliğe çalışanların mükafatını asla zayi etmeyiz.

0: Hani Tur Dağı'nı sanki bir gölgelik gibi onların üzerine kaldırmıştık da onu üzerlerine düşecek zannetmişlerdi. Onlara, size verdiğimiz kitaba sıkıca sarılın ve içindekileri düşünün ki azabımızdan korunasınız demiştik.
1: وَإِذْ أَخَذَ

Rabbin Adem oğullarının sülplerinden soylarını alıp onları kendilerine şahit tutarak "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" demiş. Onlar da "Evet, şahitlik ederiz ki sen bizim Rabbimizsin." demişlerdi. Bu kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu dememeniz içindir.

0: أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبَطِلُونَ
1: Yahut da daha önce babalarımız Allah'a ortak koşmuşlardı. Bizse onlardan sonra gelen bir nesiliz. Bizi batıl işlerle uğraşanların yaptıkları yüzünden helak mı edeceksin dememeniz içindir.
0: وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
1: İşte doğru yola dönsünler diye biz ayetleri geniş bir şekilde açıklıyoruz.

0: Ey Muhammed! Onlara şu adamın haberini de oku ki, biz kendisine ayetlerimizi vermiştik. O ise bu ayetlerden sıyrılıp çıktı. Şeytan onu peşine taktı ve böylece azgınlardan oldu.
1: وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَاكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَى

Allah kimi doğru yola iletirse, işte o doğru yolu bulur. Kimi de saptırırsa, işte zarara uğrayanlar onlardır.

0: هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ.
1: Andolsun ki cehennem içinde birçok cin ve insan yarattık. Onların kalpleri vardır ama onunla gerçeği anlamazlar. Gözleri vardır ama onunla göremezler. Kulakları vardır ama onunla işitemezler. İşte onlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da sapıktırlar. İşte onlar gafillerdir.

0: سَيُجَزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: En güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse ona o güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.

Yarattıklarımızdan öyle bir ümmet vardır ki onlar gerçekten doğru yolu gösterirler ve adaletli davranırlar.

0: Ayetlerimizi yalan sayanları bilmedikleri bir yönden yavaş yavaş helake yaklaştıracağız.
1: وَأُمْلِي لَهُمْ اِنَّ كَيْد۪ي مَت۪ينَ
0: Onlara biraz mühlet veriyorum. Şüphesiz ki benim tuzağım çok kuvvetlidir.

Onlar arkadaşları olan peygamberde hiçbir delilik olmadığını düşünmüyorlar mı? O sadece apaçık bir uyarıcıdır.

0: هم فبأي حديث بعده يؤمنون.
1: Göklerin ve yerin hükümranlığını, Allah'ın yaratmış olduğu her şeyi ve ecellerinin yaklaşmış olabileceğini hiç düşünmüyorlar mı? Bundan sonra hangi söze iman edecekler?

Allah'ın saptırdığı kimseyi doğru yola getirecek olan yoktur. Allah onları bırakır, azgınlıkları içinde bocalayıp dururlar.

Ey Muhammed! Sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onu ancak Rabbim bilir. Onun vaktini Rabbimden başka kimse açığa çıkaramaz. Göklere ve yere ağır gelen o saat size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi sadece Allah'ın yanındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

De ki, Allah'ın dilemesi dışında ben kendime bir zarar verme ve bir fayda sağlama gücüne sahip değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, elbette çok iyilik elde ederdim ve bana bir kötülük dokunmazdı. Ben iman eden bir kavim için sadece bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.''

Sizi bir tek şahıstan yaratan ve gönlü huzura kavuşsun diye eşini de ondan var eden Allah'tır. Eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklendi ve onu bir müddet taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca her ikisi de Rableri olan Allah'a, "Eğer bize sağlam bir çocuk verirsen andolsun ki şükredenlerden oluruz," diye dua ettiler.

0: Fakat Allah onlara sağlam bir çocuk verince de nesilleri kendilerine verdiği şey hakkında Allah'a ortak koştular. Allah ise onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir.
1: اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
0: Hiçbir şey yaratamayan ve kendileri yaratılmış olan şeyleri mi Allah'a ortak koşuyorlar?

Onları doğru yola çağırsanız size uymazlar. Bu bakımdan onları çağırmanız da susmanız da sizin için birdir.

Allah'tan başka taptıklarınız da sizin gibi yaratılmış kullardır. Eğer iddianızda doğru sözlü kimselerseniz onları çağırın da size cevap versinler bakalım.''

0: Onların yürüyecek ayakları mı var? Yoksa tutacak elleri mi var? Ya da görecek gözleri mi var? Veya işitecek kulakları mı var? De ki, Allah'a ortak koştuklarınızı çağırın. Sonra bana tuzak kurun ve elinizden gelirse bana hiç göz açtırmayın.
1: İnne veliyyallahu allazî nezzelel kitâbe ve huve yetevellassâlihîn.
0: Benim dostum kitabı indiren Allah'tır. O iyileri dost edinir.

Ondan başka taptıklarınızınsa size yardım etmeye güçleri yetmez. Hatta onlar kendilerine bile yardım edemezler.

0: Onları doğru yola çağırsanız işitmezler. Onların sana baktıklarını sanırsın ama onlar görmezler.
1: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ
0: Ey Muhammed! Sen af yolunu tut. İyiliği emret ve cahillere aldırış etme.

Ne zaman şeytan tarafından bir vesvese seni dürtüklerse Allah'a sığın. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: Allah'tan korkanlar kendilerine şeytan tarafından bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ı hatırlarlar ve hemen gerçeği görürler.
1: وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ
0: Şeytanların kardeşlerine gelince, şeytanlar onları azgınlığa sürüklerler ve bundan hiç geri durmazlar.

Ey Muhammed! Sen onlara bir ayet getirmediğin zaman, kendin toplayıp bir ayet yapsaydın ya derler. Sen de ki, ben sadece Rabbim tarafından bana vahyedilene tabi oluyorum. Bu Kur'an, iman eden bir kavim için Rabbiniz tarafından açık bir delil, doğru yolu gösteren bir rehber ve bir rahmettir.

Ey Muhammed! Sabah akşam Rabbini içinden yalvararak ve korkarak hafif bir sesle zikret, gafillerden olma.''

Doğrusu onlar Rabbinin huzurunda ona ibadet etmekten uzak durup büyüklük taslamazlar. Onu tinzih ve tesbih ederler ve sadece ona secde ederler. Enfal Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 75 ayettir. Enfal, ganimet anlamına gelir. Bu surede savaşta alınan ganimetlerden söz edildiği için bu adı almıştır. Birinci ayette ganimetin Allah'a ve Resulüne ait olduğu açıklanmaktadır ki, İslam devletinde savaştan alınan şeylerin devlete ait olduğu ve kamu işlerine harcanacağı anlamına gelir.

Ey Muhammed! Sana ganimetleri sorarlar. De ki, ganimetler Allah'ın ve Resulünündür. Eğer gerçekten iman eden kimselerseniz Allah'tan korkun. Aranızı düzeltin, Allah'a ve Resulüne itaat edin.

Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman bu onların imanlarını arttırır. Onlar sadece Rablerine güvenirler.

0: İşte gerçek müminler onlardır. Onlar için Rablerinin yanında yüksek dereceler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızıklar vardır.
1: كَمَا أَخْرَجَ

Nitekim hak uğruna savaşa gitmek için Rabbin seni evinden çıkardığı zaman müminlerden bir grup bundan hoşlanmıyorlardı.

0: Sanki göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi gerçek ortaya çıktıktan sonra bile seninle tartışıyorlardı.
1: وَاِذْ يَعِدُونَ

0: Zümreden birinin sizin olacağını vaat ediyordu. Siz ise kuvvetsiz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kafirlerin kökünü kesmek istiyordu.
1: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجَرِمُونَ
0: Bu, suçluların hoşuna gitmese de Allah'ın hakkı gerçekleştirmesi ve batılı ortadan kaldırması içindi.

Hani siz Rabbinizden yardım istemiştiniz de o, ben size bir bir ardınca 1000 melekle yardım edeceğim diye duanızı kabul etmişti.

Allah bunu sadece bir müjde olsun ve kalbiniz bununla huzura kavuşsun diye yapmıştı. Yardım ancak Allah tarafındandır. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.''

0: şeytani ve liyerbit ala kulubikum ve yuthabbite bihil akdam.
1: Hani Allah kendi tarafından bir güven işareti olarak sizi hafif bir uykuya daldırmıştı. Sizi temizlemek, sizden şeytanın vesvesesini gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve ayaklarınızı sabit tutmak için gökten size su indirmişti.

0: Rabbin meleklere şöyle vahyediyordu: Şüphesiz ki ben sizinle beraberim. İman edenleri destekleyin. Ben yakında inkar edenlerin kalplerine bir korku salacağım. Siz hemen onların boyunlarını vurun. Vurun onların her bir parmağına.
1: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ

0: Bu onların Allah'a ve peygamberine karşı koymalarındandır. Kim Allah'a ve peygamberine karşı gelirse bilsin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.
1: ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَاَنَّ لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا نَارٍ
0: İşte siz tadın onu. Şüphesiz ki kafirler için cehennem azabı da vardır.

0: Ey iman edenler! Toplu halde kafirlerle karşılaştığınız zaman sakın onlara arkanızı dönüp kaçmayın.
1: وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ

0: Kim öyle bir günde tekrar savaşmak için bir tarafa çekilmek veya başka bir birliğe katılmak dışında arkasını düşmana dönüp kaçarsa Allah'ın gazabına uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.
1: فَلَمْ تَقَتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ

0: Onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmamıştın, fakat Allah atmıştı. Allah bunu müminleri güzel bir imtihanla denemek için yapmıştı. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: ذَٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ
0: İşte durumunuz budur. Şüphesiz ki Allah kâfirlerin tuzağını zayıf düşürür.

Ey inkarcılar! Eğer zafer istiyorsanız, işte size zafer geldi. Eğer peygambere karşı gelmekten vazgeçerseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Yok, tekrar savaşa dönerseniz, biz de döneriz. Topluluğunuz çok olsa bile size hiçbir fayda vermez. Çünkü Allah müminlerle beraberdir.''

0: Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı dinleyip dururken ondan yüz çevirmeyin.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ
0: Dinlemedikleri halde dinledik diyenler gibi olmayın.

0: Allah katında yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü akıllarını kullanmayan sağır ve dilsizlerdir.
1: وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ
0: Allah onlarda bir iyilik olduğunu bilseydi, elbette onlara gerçeği işittirirdi. Onlara işittirmiş olsa bile yine yüz çevirirlerdi. Onlar zaten dönek kimselerdir.

Ey iman edenler! Peygamber sizi kendinize hayat verecek şeylere davet ettiği zaman Allah'ın ve Resulünün davetini kabul edin. Allah'ın kişiyle kalbi arasına girdiğini ve sonunda onun huzurunda toplanacağınızı bilin.

Hani bir zamanlar sayınız azdı, yeryüzünde zayıftınız, insanların sizi esir olarak kapıp götürmesinden korkuyordunuz. Allah sizi barındırdı ve yardımıyla destekledi. Sizi temiz şeylerle rızıklandırdı. Gerekir ki şükredesiniz.

Ey iman edenler! Allah'a ve peygamberine karşı hainlik etmeyin. Bile bile emanetlerinize de hainlik etmeyin.

Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için sadece bir imtihandır. Büyük mükafatsa yalnız Allah'ın yanındadır.

0: Ey iman edenler! Eğer Allah'tan korkarsanız, O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir, kötülüklerinizi örter, günahlarınızı bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir.
1: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقَتُلُوكَ

Ey Muhammed! Hani bir zamanlar kafirler seni tutup bağlamak veya öldürmek yahut da sürüp çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarken Allah tuzaklarını bozuyordu. Allah tuzak kuranları en iyi şekilde cezalandırır.

Ayetlerimiz onlara okunduğu zaman, işittik, istesek biz de bunun gibisini söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir, dediler.

Yine onlar, Allah'ım, eğer bu kitap gerçekten senin tarafındansa üzerimize gökten taş yağdır veya bize acı bir azap ver demişlerdi.

Yoksa Mescid-i Haram'a girmekten men ederlerken Allah onlara niçin azap etmesin? Onlar Mescid-i Haram'ın dostları da değillerdir. Onun dostları ancak Allah'tan korkanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

Onların Kâbe'deki duaları da ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. O halde inkar ettiklerinize karşılık azabı tadın.

İnkar edenler mallarını, insanları Allah'ın yolundan alıkoymak için harcarlar ve harcayacaklardır. Sonra bu onlara bir pişmanlık verecek, sonra da mağlup olacaklardır. Kafirler cehenneme sürüleceklerdir.

Bu Allah'ın murdarı temizden ayırması, murdarları birbiri üstüne koyup hepsini yığarak cehenneme atması içindir. İşte zarara uğrayanlar onlardır.

Ey Muhammed! İnkar edenlere söyle. Eğer vazgeçerlerse geçmişteki günahları bağışlanacaktır. Yine eski hallerine dönerlerse ümmetlerin başına gelenler onların başına da gelir.

Hiçbir fitne kalmayıncaya ve din de tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını görür.''

0: Eğer yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin dostunuzdur. O ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır.
1: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
2: 9. cüz.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Göğün ve yerin Rabbi olan Allah'ım. Ey kıyamet gününün sahibi olan Allah'ım. Ey yegane adil olan Allah'ım. Ey yegane rezak olan Allah'ım. Ey vekil olan Allah'ım. Sen vekilsin. Sana tevekkül edenlerin işlerini en güzel şekliyle düzenleyen sensin Allah'ım. Sana tevekkül etmemizi nasip et bize. Teslimiyetin kalbimize işlemesini nasip et Allah'ım. Asla ölmeyen ve daima diri olan sana tevekkül ettim Allah'ım. Seni hamd ile tesbih ederim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle dua ediyorum sana Allah'ım. Ey Allah'ım! Sana teslim oldum ve sana inandım. Yalnız sana tevekkül ettim ve sana yöneldim. Senin için mücadele ettim Allah'ım. Beni saptırmandan senin izzetine sığınıyorum. Senden başka ilah yoktur. Sen daima diri olan ve ölmeyensin. İnsanlar ve cinlerse ölürler. Duamı kabul et dergahında. Ve İbrahim aleyhisselamın ateşe atılırken zikrettiği kalpleri titreten sözü kalbimizi titretsin bugün bizim de. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Kalbe serinlik, kalbe şifa veren ayetlerinde inşirah bulalım bugün yeniden ve hakkıyla tevekkül edelim her an sana yeniden. Yıkıntılar arasında boy veren bir sardunya gibi. Ram olalım, baş eğelim senin yoluna Allah'ım. Şu muhteşem gök kubbe altında yaprak kıpırdamaz senin emrin olmadan asla. Senin emrin olmadan düşmeyen yapraklar gibi tevekkül etsek sana Allah'ım. Her sabah doğuyu ve batıyı aydınlatan müjdeci bir güneş gibi sana tevekkül etsek Allah'ım. Hikmetinle her bahar yolcuları selamlayan çayır çiçekleri gibi tevekkül etsek sana. Issız dağ yamaçlarında sessizce dolaşan bir rüzgar gibi. Berrak bir yaz gecesi gülümseyen hilal gibi. Adını zikrederek çırpınan dalgalar gibi. O gün toz bulutuna dönecek dağlar gibi. Bütün dünyayı bir anda pırıl pırıl yıkayan rahmet yağmurları gibi. Tevekkül etsek Allah'ım sana. En gizli köşesinde saklanırken yalnızlığımızın derin bir uykudan uyanır gibi kalkıp dokunsak kalbimize birden ve tevekkülü orada bulsak. Koskoca bir huzur olduğunu anlasak artık tevekkülün. Huzuruna Allah'ım, tevekkülün huzuruyla çıksak. Her nefesi alışta zikrettiğim adını kalbimde duyuyorum şimdi. Şimdi sana tevekkül ediyorum Allah'ım. Senin önünde diz çöküyor, baş eğiyor ve ağlıyorum. Allah'ım, sen bana yetersin. Allah'ım, sen en güzel vekilsin. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Hasbünallahu ve ni'mel vekil.

Ya Resulallah, sensiz geçen günler Muharrem oldu. Aşkın ateşi bende yanan kor oldu. İşte, işte kanlı yaşlarım akan sel oldu. Ayrılık ateşi yaktı efendim. Yaktı, yaktı efendim.

Hazreti Ayşe'nin dediği o zat. Öyle diyordu Ayşe. Karanlık gecelerde yüzü öyle parlardı ki, vallahi biz iğnenin deliğine ipliği onun yüzünün aydınlığıyla sokardık. Böylesine aydınlatırdı.

0: Rahman sensin ki senin beni sevmen benim kendimi sevmemden daha sevimlidir bana. Sen beni yoklukta bulup var etmişken, sen beni hiç hatırlanmadığım yerden alıp hatırımı bilmişken, ben sana ne söylerim? Ben sana hangi karşılığı bulurum?
1: Allah. 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

İnsan ve dünya. Dünya süratle yokluğa doğru gidiyor ve yakında o sona erecektir. Sana bekayı vaat eder fakat sözünde durmaz. Onu yerinde sabit duruyor gibi sanırsın. Halbuki o şiddetle seyrine devam ediyor ve süratle geçip gidiyor. Ne yazık ki ona bakanlar, onun bu süratli hareketinin farkında olamaz da ona bağlanırlar. Ancak sonu geldiği zaman farkında olurlar ki, o zaman da iş işten geçmiş olur. Dünya bir gölge gibidir. Görünüşte durur vaziyette olan gölge, aslında hareket halindedir. Hasan-ı Basri'ye rahmetullahi aleyh dünyadan sorulduğu vakit buna şu şiiriyle cevap vermiştir. Uykudaki rüya veya zevale mahkum bir gölge gibidir. Aklı başında olanlar buna aldanmazlar. Hasan bin Ali radıyallahu anhüma da ey devamı olmayan dünya zevklerine aldananlar! Geçici gölgeye güvenmek ahmaklıktan başka bir şey değildir, demiştir. Yine bunun gibi şairin biri de gayesi dünyalık olan çürük bir ipe yapışmıştır, demiştir. Dünyanın aldatıcı hayallerine kapıldıktan sonra hayallerin iflası ile ümitsizliğe düşmek, rüyadaki hayallere kapılmak gibidir. Uyanınca elde bir şey yoktur. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünya korkulu bir rüya gibidir. Dünya ehli bunun üzerine ceza ve ikap görürler. Yunus bin Ubeyd, ben kendimi rüyasında hoşuna giden ve gitmeyen şeyleri gören bir adama benzetiyorum. Böyle rüyalar gören adam birden uyanıverir. İnsanlar da aynen bunun gibi bir nevi uykudadırlar. Çeşitli rüyalarla uyanıyorlar. Öldükleri anda uyanırlar ve uykudan uyanan kimsenin rüyasında gördüklerinden elinde bir şey olmadığı gibi, onlar da dayandıklarının hepsini kaybetmiş olduklarını görürler, dedi. Dünyanın tabiatı, önce yaldızlı şeylerle aldatıp, sonra helak etmektir. O, istenmesi için süslenip püslenen, evlendikten sonra da kocasını öldüren bir kadına benzer. Rivayete göre dünya, İsa aleyhisselama zayıf, yaşlı fakat her çeşit süslerle süslenen bir kadın suretinde gözüktü. İsa aleyhisselam kadına, "Kaç kere evlendin?" diye sordu. Kadın, "Sayılmayacak kadar çok," dedi. İsa aleyhisselam, "Ne oldular? Hepsi öldü mü, yoksa seni boşadılar mı?" diye sordu. Kadın, "Hayır, hepsini ben öldürdüm," dedi. İsa aleyhisselam, "Geçmiş kocalarını nasıl öldürdüğünü düşünmeyip, onlardan ibretlik almadan seninle evlenecek olan yeni kocalara yazıklar olsun," buyurdu. Dünyanın dışı süslü, içi pislik doludur. O çeşitli boyalar ve türlü elbiselerle süslenen, yaşlı ve çirkin bir kadın gibidir. Başından duvağa alınıp, yüzünün boyaları yıkandığı vakit, onun çirkin hali meydana çıkar. Onun peşine takıldıklarına pişman olur ve dış görünüşüne aldandıkları için rezil olurlar. Ala bin Ziyad anlatıyor. Rüyamda yaşlı, derisi buruşmuş, fakat üzerinde her türlü süs ve ziynet eşyası bulunan bir kadın gördüm. İnsanlar etrafında toplanmış, şaşkın şaşkın ona bakıyorlardı. Ben onların yanına geldim
ve hayranlıkla ona baktıklarına şaştım. Dayanamadım, kadına "Sen kimsin?" diye sordum. Kadın "Yazık sana, beni bilemedin mi? Ben dünyayım," dedi. Bunun üzerine ben "Senin şerrinden Allahü Teala'ya sığınırım," dedim. Kadın "Benden kurtulmak istersen paraya kıymet verme," dedi. Ebu Bekir bin Abbas da dünyayı yaşlı, çirkin, saçı ağarmış, ellerini birbirine vurarak sesler çıkarıyor. İnsanlar etrafında toplanmış, onlar da el çarparak oynuyorlar şeklinde gördüm. Tam karşıma gelince durdu, bana döndü ve "Seni de kandırabilsem, bunları oynattığım gibi seni de oynatırdım," dedi. Ebu Bekir bunu anlattıktan sonra ağladı ve "Bu rüyayı Bağdat'a gelmeden önce görmüştüm," dedi. Fudayl bin İyad da İbni Abbas'tan radıyallahu anhuma rivayetinde İbni Abbas diyor ki, "Kıyamet günü dünya çirkin, kısa boylu, yeşil gözlü, azı dişleri sarkmış, berbat suratlı olduğu halde mahşere gelecek ve mahşer halkına "Bunu tanıyor musunuz?" diye sorulacak. Onlar da "Bunu bilmekten Allah'a sığınırız," dediklerinde onlara "İşte onun için birbirinizi kırıp geçirdiğiniz ve boğazladığınız dünyadır bu," diyecekler. Ve sonra da dünyayı cehenneme atacaklar. Bu sırada dünya, "Ya Rab, hani benim adamlarım, benim bu kadar tabilerim vardı, ne oldular?" diye sorunca Allahü Teala, "Evet, onun adamlarını da onunla beraber cehenneme atın," buyuracaktır. Fudayl diyor, "Duyduğuma göre adamın biri rüyasında yol kenarında oturan bir kadın gördü. Kadın alabildiğine süslenmişti. Yanından geçen herkesi içinden yaralardı. Arkasını döndüğü vakit güzellerin güzeli, yüzünü döndüğü vakit çirkinlerin çirkiniydi. Adam "Senin şerrinden Allah'a sığınırım," deyince kadın "Hayır, paraya kıymet vermedikçe benim şerrimden kurtulamazsın," dedi. Adam "Sen kimsin?" deyince kadın "İşte bildiğin dünyayım," dedi. İnsanın üç hali vardır. Birincisi, varlığından önceki ezele kadar dayanan yokluk halidir. İkincisi, öldükten sonra dünyayı müşahede edemeyeceği ebedi halidir. Üçüncüsü, ezel ile ebed arasındaki halidir. Bu da dünyada yaşadığı günlerdir. Bu yaşayış günlerini ezel ve ebed taraflarıyla mukayese edersen, bu uzun yolculukta bunların ne kadar kısa bir müddet olduğunu anlarsın. Bunun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Dünya ile aramızda bir münasebet yok. Zira ben dünyada yaz gününde bineğiyle yolculuk

Yola çıkan bir yolcu gibiyim. Yolcu, yolda bulunduğu bir ağacın gölgesinde bir miktar istirahat ettikten sonra gölgeyi terk ederek yoluna devam ettiği gibi ben de yoluma devam edeceğim buyurmuştur. Dünyayı bu şekilde düşünebilen, aklı başında insanlar asla ona meyletmez ve günlerinin sıkıntılı veya mükemmel geçmesine aldırış etmezler. Bu şekilde düşünebilen bahtiyar insanlar taş üstüne taş bile koymak istemezler. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey yapmadan bu dünyadan ayrıldı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında ashabtan birinin kireçle inşaat yaptığını görünce ona "Senin bundan daha mühim işin var." buyurarak bu davranışını tasvip etmemiştir. Buna işaret İsa aleyhisselam da "Dünya bir köprüdür. Üzerinden geç, tamirine bakma." buyurmuştur. Bütün bunlar dünyanın ahirete giden bir yol olduğunu açıkça göstermektedir. Bu köprünün ilk başı beşik, sonu ise mezardır. Aradaki mesafe ise mahduttur. İnsanlardan bazıları köprünün yarısına, bazıları üçte birine, bazıları ise üçte ikisine varmış ve hatta bazıları için bir adım bile kalmadığı halde kendisinin ondan haberi bile yoktur. Nerede olursa olsun bu köprüyü geçecektir. Madem ki her insan bu köprüden geçecektir, bu çok kısa geçiş esnasında inşaat yapmak, onu alabildiğine süslemek, katlarını çoğaltmak ahmaklıktan başka bir şey değildir. Önceleri dünya yumuşak ve kolay olarak göze çarpar. Ona dalan insanlar başlangıçtaki tadının devam edeceğini sanırlar. Böyle düşünenler aldanmış, ziyan etmiştir. Şunu hiç unutmamalıdır ki dünyaya dalmak kolay fakat selamet sahiline çıkmak zordur. Hazreti Ali radıyallahu anh Selman-ı Farisi'ye radıyallahu anh yazdığı mektupta dünyayı şöyle anlatmıştır. Dünya yılan gibidir. Cildi yumuşak fakat zehiri öldürücüdür. Hoşuna giden şeylerden vazgeç ki sana fazla yaklaşmasın. Kat'i olarak bundan ayrılacağını bildiğin için sıkıntılarını arkaya at. Dünyada olanlardan uzaklaş. Dünyanın lehine olmaktan kaçın. Zira dünyaya meyil bağlayıp onun varlığına sevinen kimseye mutlak surette dünyadan bir kötülük gelir vesselam. Geçirme ömrünü mümin, sakın ki kıylü kal üzre, sözün manasını anla, ne yürürsün hayal üzre. Bu dünyanın süslerine aman aldanma ey gafil, buna her kim gönül verse, geçer ömrü melal üzre. Bir dikkatli nazar etsen bu dünya ehline canım, kazanırlar para daim, bunlar cenk ve cidal üzre. Bu dünyaya neler geldi, ben diyenler göçüp gitti, bilmeli bu fani mülkü yarattı Hak zeval üzre. Kaçarsan arkandan gelir, kovalarsan yetişmezsin. Ki dünya gölgeye benzer denildi bu misal üzre. Akıllı olan bir kişi gönül vermez bu dünyaya. Düşkün olmaz ondan yana, bilir onu kemal üzre. Bir kalp dünyaya bağlansa ibadet zevkini duymaz. Onun için zati bu şiiri getirdi hasbihal üzre.

Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Dünyaya meyleden suda yürüyen insan gibidir. Suda yürüyen kimse ayaklarını ıslatmadan suda yürüyebilir mi? Resulullah'ın bu beyanı bütün mevcudiyetleriyle dünyaya daldıkları halde kalplerinin bundan uzakta kaldığını sananların cehaletini ortaya koymaktadır. İşte bu zan, şeytanın aldatmasından başka bir şey değildir. Halbuki bu gibiler, içinde bulundukları servetten uzaklaştırılsalar, en büyük acıyı duyan kimseler olurlar. Su üzerinde yürüyenin, mutlak surette ayakları ıslanacağı gibi, dünyalığa dalanların da, kalpleriyle dünyalığa karşı temayül göstermeleri ve gönüllerinde bu yüzden bir zulmetin bulunacağı muhakkaktır. Kalbin dünya ile alakalanması ise ibadetin zevkini almaya manidir. Bu konuda İsa aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Size hakikati söylüyorum. Hasta adam hastalığı sebebiyle yemeğin tadını alamadığı gibi, dünyalık sahibi de dünya sevgisi sebebiyle ibadetin tadını alıp zevkine varamaz. Yine size hakikati söylüyorum. Hayvan binilip terbiye edilmediği, serkeşleştiği ve ahlakını bozduğu gibi, Allah'ı ve ölümü hatırlamakla yumuşatılmaz ve namaz ile terbiye edilmezlerse, kalpler kararır ve sertleşirler. Yine hakikati söylüyorum. Deri kesilip dabalanmadıkça bal kabı olamayacağı gibi kalpler de şehvetlerden ayrılmayıp tamadan korunup maddi nimetlerden uzaklaşmadıkça hikmetin kabı olamaz. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde dünyadan bela ve fitne kalmıştır. Sizin ameliniz bir kap gibidir. Yüze gelen üst kısmı ve evvel iyi olursa, altı ve sonu da iyidir. Üstü bozuk olursa, altı da bozuktur, buyurmuşlardır. Bir diğer hadis-i şerifte, bu dünya baştan sonuna kadar yırtılıp da, sonunda bir iplikle tutan elbiseye benzer ki, o da neredeyse kopmak üzeredir, buyuruldu. İsa aleyhisselam diyor ki, dünyalık peşinde koşan, durmadan deniz suyunu içen gibidir. İçtikçe harareti artar ve nihayet helak olur. Bilmiş ol ki, mideye giren yemeklerin tadı gibi, dünya şehvetleri de, nefse tatlı gelir. Nefis yemekler mideden bağırsaklara geçtikten sonra insan bunlardan nasıl nefret ederse, insan ölüm anında da dünyalıktan bu şekilde nefret eder. Yemekler ne kadar tatlı olursa, neticede korkuları o nispette acı olduğu gibi, nefiste ne kadar fazla iştiha edilen şey varsa, ölüm anında ondan nefret, o nispette daha çoktur. Zaten bunu dünya yaşayışında da görüyoruz. Bir adamın elindeki servet kaybolduğu zaman, en çok merak ettiği, en çok sevdiğidir. Ölüm demek de, dünyadaki varlıklarını kaybetmek demektir. Rivayete göre Resul-i Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem, Dahhak bin Süfyan-ı Küllabi'ye hitaben, tuzlu ve baharatlı yemekleri yiyip, üzerine süt içen sen değil misin diye sordu. Dahhak, evet öyledir ya Resulallah deyince, Resul-i Ekrem, bu yemekler nereye gidiyor, ne oluyorlar diye sordu. Dahhak, sonu malum ya Resulallah deyince, Resul-i Ekrem, işte Allahü Teala dünyanın sonunu, Ademoğlunun yediği yemeğin sonuna benzetmiştir, buyurdu. Ubey bin Ka'b'ın, radıyallahu anh, rivayetinde, Resul

Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, dünya Adem oğluna şöyle temsil edilmiştir. İnsan oğlundan çıkana bak. O aslında ne kadar baharatlansa ve tuzlansa da nereye gidiyor? Buyurdu. İşte dünyanın sonu da nefis yemeklerin sonu gibidir. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala dünyayı Adem oğlunun yemeğine ve Adem oğlunun yemeğini de dünyaya benzetmiştir. Onun ne kadar tuzlasa ve baharatlasa da, buyurdu. Hasan diyor ki, yemeklerini çeşitli süslerle süsleyip sonunda da gördüğünüz yerlere çıkarıp atıyorlar. Nitekim Allahü Teala Abese suresi 24. ayetinde, bir de o insan yediği yemeğine baksın, buyurdu. İbn Abbas radıyallahu anhuma da yukarıda geçen ayeti yemeğinin neticesine baksın diye tefsir etmiştir. Adamın biri İbn Ömer'e radıyallahu anhuma bir şey sormak isterim fakat utanıyorum deyince İbn Ömer utanma sor der. Adam insan pisliğine bakar mı diye sorar. İbn Ömer, evet, ona bir melek, cimrilik ettiğin yemeğinin sonuna bak, ne hal aldığını gör, der. Bişr bin Ka'b da, gelin size dünyayı göstereyim, der. Ve mezbelelikte onlara yedikleri çeşitli yemeklerin neticesini göstererek, işte dünyanın sonu budur, der. Yine Resul-i Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Ahirette dünya sizden birinizin parmağını ummana daldırması gibidir. Dikkat etsin, o parmağıyla neyi geri getirebilir? Dünyalığa dalanların dünya ile meşgul olup ahireti unutmaları ve bu sebeple büyük zarara uğramalarının diğer bir benzeri de şudur. Dünyalığa dalan kimseler, gafletlerinde şu gemi yolcularının yaptığına benzerler. Şöyle ki, gemi bir sahile uğrar. Kaptan yolculara ihtiyaçlarını temin için sahile çıkmalarına müsaade eder. Ancak geç kalmamaları için tembihte bulunur. Aksi halde gemi kalkıp, kendilerinin orada kalacakları ihtarını verir. Yolcular karaya çıkar. Bir kısmı ihtiyaçlarını süratle temin ederek gemiye döner. Gemi boş olduğu için en güzel ve geniş yerleri işgal ederler. Bir kısmı da sahilin yeşilliğine, güzel manzaralarına, kuşların ötüşüne şaşkın şaşkın bakar. Onun ağaçları, taş ve toprağı, ve madenleri üzerinde düşünür. Sonra geminin kalkmak üzere olduğunu hatırlayarak hemen gemiye koşar. Fakat geç kaldıkları için geminin ayak altında daracık bir yere sıkışırlar. Başka bir kısmı da sahilin muhtelif ve kıymetli taşlarından kendilerini geri alamaz, alabildikleri kadar alır, sonra da gemiye dönerler. Fakat gemide yer kalmadığı için ancak kendisi sıkışık vaziyette gemiye girebilir. Sahilden getirdiği eşyayı koyacak yer bulamaz. Aldığı taşlar boynunda asılı kalır. Aldığına pişman olur. Fakat pişmanlık fayda vermez. Diğer bir kısmı da sahilin yeşilliğine dalmıştır ki geminin kalkacağını unutur ve hatta gemisinin hareket düdüğünü de duymaz. Sahilin meyvelerini yemek ve güzel kokularını koklamakla meşgul olur. Bununla beraber elbisesini yırtacak ve ayağına batacak dikenlere de rastlar. Yoluna maniyalar da çıkar, korkunç sesler de duyar. Nihayet geminin son hareket kampanasını duyunca topladığı yüküyle beraber gemiye koşar. Fakat yer kalmadığı için
gemiye giremez.